"Seni nerede arayayım?" diye niyazda bulundu. Allahü Teala, "Beni kalbi kırık olanların yanında ara." buyurdu. 18. Müslümanın gönlünü sevindirmeye uğraşmalı, bir Müslümanın ihtiyacını gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir Müslümanın işini görenin bütün ömrü Allahü Teala'ya hizmetle geçmiş gibidir." buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamet günü sevindirir." buyuruldu. Konu ile ilgili şu hadis-i şeriflere de bir göz atalım. Bir Müslümanın işini görmek için gece veya gündüz bir müddet uğraşan, o işi yapsın veya yapmasın, camide 2 ay itikaf etmekten daha iyidir. Üzüntülü bir kimseyi sevindirene yahut bir mazlumu kurtarana Allahü Teala 73 çeşit mağfiret ihsan eder. Zalim olsa da, mazlum olsa da din kardeşine yardım eyle. Zalim olunca nasıl yardım edelim dediler. Zulmetmekten alıkoymaya yardım etmekle buyurdular. Allahü Teala bir Müslümanın kalbini sevindirmekten daha çok hiçbir taati sevmez. İki haslet vardır ki onlardan kötüsü yoktur. Allah'a şirk koşmak ve insanlara eziyet vermek. İki haslet vardır ki onlardan büyük ibadet yoktur. İman etmek ve insanların rahatlığını aramak. Bir Müslümanın üzüntüsüne üzülmeyen bizden değildir. Fudayl bin İyad'ı rahmetullahi aleyh ağlarken gördüler. "Niçin ağlıyorsun?" dediler. "Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Kıyamette ona sorulacak ve rezil olacaktır. Fakat hiçbir özür ve bahane bulamayacaktır." dedi. Maruf-u Kerhi rahmetullahi aleyh, "Bir kimse günde 3 defa, Allah'ım Muhammed aleyhisselamın ümmetini ıslah eyle, Muhammed'in ümmetine merhamet eyle, Muhammed'in ümmetinin önünü aç" derse, ismi Ebdallar defterine yazılır buyurdu. 19. Kime rastlarsak konuşmadan önce selam vermelidir. Elini sıkmalı, müsafaha etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Selam vermeden önce konuşana cevap vermeyiniz. Önce selam versin." buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve selam vermedi. Resulullah ona, "Dışarı çık, yeniden gir ve selam ver." buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Abdesti iyi al ki ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan selam ver ki sevabın çok olsun. Evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinde iyilik çok olsun." buyuruldu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biri geldi ve "Selamun aleyküm ya Resulallah" dedi. "Buna 10 sevap yazıldı." buyurdu. Bir başkası geldi ve "Selamun aleyküm ve rahmetullah" dedi. "Buna 20 sevap yazıldı." buyurdular. Bir başkası daha geldi ve "Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" dedi. "Buna 30 sevap yazıldı." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir yere girerken selam veriniz. Dışarı çıkarken de selam veriniz. Zira birincisi sonuncusundan evla değildir." buyurdu. İki mümin el sıkışınca bu arada 70 rahmet taksim olunur. Bunun 69'u güler yüzlü ve neşeli olana verilir. İki Müslüman birbiriyle karşılaşınca birbirlerine selam verir, 100 rahmet aralarında bölünür. 90'ı önce selam verene, 10'u da diğerine verilir. Din büyüklerinin ellerini öpmek sünnettir. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhüma elini öptü. Enes radıyallahu anh diyor ki,
birbirimize rastlayınca eğilelim mi diye Resulullah'a sordum. Hayır buyurdu. Öpüşelim mi dedim. Hayır buyurdu. Musafaha edelim mi dedim. Evet buyurdu. Ama yolculuktan gelenin boynuna sarılmak sünnettir. Yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan daha çok kimseyi sevmezdim. Ve geldikleri zaman ayağa kalkmazdım. Böyle yapmamı sevdiklerini bilirdim. Adet öyleyse bir ikram olarak ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Tazim için olursa mekruhtur. Ama bir kimsenin önünde ayakta durup beklemek yasak edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi oturup karşısında insanların ayakta durmasını isteyen cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. 20. Aksanan kimse elhamdülillah demelidir. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırınca elhamdülillahi rabbil alemin dememizi öğretti. Böyle dediği zaman duyan kimse yarhamüke Allah demeli. Aksıran da yağfirallahu li ve leküm demelidir. Aksırınca elhamdülillah demeyene yarhamüke Allah da denmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aksırıcağı geldiğinde sesini kısar, elini ağzına getirirdi. Bir kimse heladayken aksırınca kalbinden elhamdülillah demelidir. İbrahim Nehai, dil ile bile söylese zararı yoktur demiştir. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh, Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, ya Rabbi, yakın isen gizli, uzaksan sesli konuşalım deyince, Allahü Teala, ben beni hatırlayanla beraber onunla oturuyor gibiyim buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, cünüp ve helada bulunmak gibi hallerim olunca, seni o zaman hatırlamaktan daha yüksek tutuyorum dedi. Allahü Teala, hangi halde olursan ol, beni hatırlamaktan korkma buyurdu. 21. Tanıdığı Müslümanlara hasta ziyaretine gitmelidir. Ahbabından olmasa da gidebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasta ziyaretine giden cennete girmiş gibidir. Döndüğünde 70.000 melek ona geceye kadar mağfiret ederler. Allahü Teala'dan affını isterler buyurdu. Elini hastanın elinin üstüne koymak yahut alnına koymak ve nasılsın diye sormak sünnettir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Euzüke billahil ehadis samet ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehu küfüven ehad min şerri mâ yecidü duasını okumalıdır. Osman radıyallahu anh diyor ki hasta olmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve 100 defa bu duayı okudu. Bu dua kendisine okunan hasta ise Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü demesi sünnettir. Nasılsın diye sorana şikayet etmemelidir. Hadis-i şerifte bir kul hasta olunca Allahü Teala ona 2 melek gönderir. Bir kimse ziyaretine gidince hamd mı edecektir, şikayet mi diye bakarlar. Eğer elhamdülillah, bunda da bir hayır vardır derse Allahü Teala kulum bana güveniyor. Öldürürsem rahmetimle öldürür, yerini cennet eylerim. İyi edersem bu hastalık sebebiyle günahlarını affederim buyurur, buyuruldu. Ali radıyallahu anh, kimin karnı ağrırsa hanımının mehir parasından isteyip bal alsın. Yağmur suyu ile karıştırıp içsin, şifa bulur. Çünkü Allahü Teala yağmura bereket,

oturmamalıdır. Hastaya çok soru sormamalı, afiyetle dua etmeli, hasta olmasına üzüldüğünü belirtmelidir. Hastanın yattığı odanın kapı ve penceresine bakmamalıdır. Evin kapısına gelince içeri girmek için izin istemeli, kapının karşısında değil, bir kenarda durmalıdır. İçeriye girmek için kapıyı hafif çalmalı, "Ey filan!" demeyip, "Subhanallahi velhamdülillahi!" diyerek geldiğini duyurmalıdır. "Kim o?" denirse, "Benim!" dememeli, adını söylemelidir. Kapıyı çalanın buna dikkat etmesi lazımdır. 22. Müslüman kardeşinin cenazesinin ardından gitmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cenazenin ardından gidene bir kırat, cenaze defnedilinceye kadar bekleyene iki kırat sevap verilir. Bir kırat, birkaç Uhud dağı büyüklüğündedir, buyurdu. Cenazeyi teşhiye ederken susmalı, gülmemeli, çeşitli ibret levhaları görmeli, kendi ölümünü hatırlamalıdır. Âmes rahmetullahi aleyh, bir cenazenin ardından gidiyordum. Kime başın sağ olsun diyeceğimi bilmiyordum. Çünkü oradakilerin hepsi birbirinden üzüntülüydüler, buyurdu. Bazıları ölen birisine çok üzülüyorlardı. Büyüklerden birisi onlara, "Artık üzülmeyin. O üç korkuyu da atlattı. Can alıcı meleği gördü, ölüm acısını tattı ve son nefes korkusundan kurtuldu," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölünün arkasından üç şey gider. Ehli, malı ve ameli. Ehli ve malı geri döner, ameli ise onunla kalır," buyurdu. 23. Kabir ziyaretine gitmelidir. Onlara dua etmeli, ibret almalıdır. Düşünmelidir ki, onlar önceden gitti, kendisi de yakında gidip yeri orası olacaktır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, kabirleri hakkında çok düşünen, ölümünü çok hatırlayan, mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulur. Ölümünü, mezara gideceğini, oradaki halini unutan ise cehennem kuyularından bir kuyu olarak bulur, buyurdu. Rebi bin Heysem radıyallahu anh evinde bir mezar kazmıştı. Kalbinde bir gevşeme hissetse o mezara girer, bir müddet kalırdı. Sonra, "Ya Rabbi, beni dünyaya gönder, kusurlarımı, eksiklerimi tamamlayayım," derdi. Küçük odun tutuşmadan büyük odun tutuşmaz. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh bir hatırasını şöyle anlattı. Bir gün toprakla oynayıp bazen gülen bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istemedim. Sonra nefsime, "Ey nefis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyüklere de küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam ey Malik bin Dinar," diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, "Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın?" diye sordum. Çocuk, "Ruhlar aleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı," dedi. Çocuğa, "Akıl ile nefis arasında ne fark var?" diye sorunca çocuk şöyle dedi. "Nefsin seni selamdan men etti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti," diye cevap verdi. "Sen neden toprakla oynuyorsun? Topraktan yaratıldık. Yine toprağa karışacağız. Seni bazen ağlarken, bazen gülerken gördüm. Bunun sebebi nedir?" "Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum." "Ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun?" Çocuk şöyle cevap verdi. "Ey Malik, böyle söyleme. Zira ben annem ateşim.

Ateş yakarken küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm. B. Komşu hakkı. Komşu hakkı Müslüman hakkından daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâfir olan komşunun bir hakkı vardır. Müslüman komşunun iki hakkı vardır. Müslüman ve akraba olan komşunun üç hakkı vardır buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, Cebrail aleyhisselam bana daima komşu hakkını vasiyet ederdi. Hatta ben ölünce malımdan miras alacaklarını zannettim buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, Allah'a ve kıyamet gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun buyuruldu. Şu iki hadis-i şerifte komşu ile ilgili. Komşusunun zararından emin olmadığı komşu mümin değildir. Komşusunun köpeğine taş atan komşusunu incitmiş olur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, filan kadın gündüz oruç tutar, gece namaz kılar. Fakat komşusuna eziyet eder, dediler. Resulullah, onun yeri cehennemdir, buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, 40 eve kadar komşu olur, buyuruldu. Zühri rahmetullahi aleyh, önden 40 ev, arkadan 40 ev, sağdan 40 ev, soldan 40 ev komşu olur, buyurdu. Komşunun hakkı, ona eziyet etmemektir. Onunla iyi geçinmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde fakir olan komşu, zengine asılıp, ''Ya Rabbi, ona bana niçin iyilik etmediğini, evinin kapısını bana niçin bağladığını sor.'' der, buyurdu. Büyüklerden birinin evinde çok fare vardı. ''Niçin kedi beslemiyorsun?'' dediklerinde, ''Korkarım fareler kedinin sesini duyar da komşunun evine giderler. Kendim için beğenmediğim şeyin komşuma olmasını istemiş olurum.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin, borç isterse borç verin, fakir ise ihtiyacını görün, hasta olursa ziyaretine gidin, ölürse cenazesinin arkasından gidin, sevinirse sevinin, üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun. Kendisine üzülmeyin, deyin. Rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın. Yediğiniz meyveden ona gönderin. Vermezseniz gizli yiyin. Çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın. Komşunun çocuğu görüp de istemesin. Yemeğinizin kokusu ile komşuları üzmeyin. Pişirdiğiniz yemekten bir tabak da ona gönderin. Başka bir hadis-i şerifte, komşu hakkı nedir bilir misiniz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, komşu hakkına riayet edene Allahü Teala merhamet eder, buyuruldu. Komşusunun penceresinden içeri bakmamalıdır. Duvarına bir odun koyarsa mani olmamalı, su yolunu tıkamamalı, evin önüne toprak koyarsa kavga etmemeli, onların gizli şeylerini örtmeli, kimseye söylememelidir. Konuşmalarına kulak vermemeli, mahremine bakmamalıdır. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yemek pişireceğim zaman suyunu fazla koymamı ve komşuya da ondan göndermemi tembih etmişti. Abdullah bin Mübareğe birisi sordu. Komşum kölemden şikayet ediyor. Onu sebepsiz yere döversem günah işlemiş olurum. Dövmezsem komşum üzülür. Ne yapayım? Abdullah bin Mübarek, biraz sabret. Dövmeyi icap ettiren bir kusur yapsın. Yine dövme. Komşu şikayet etsin. O zaman döversin. Böylece her ikisinin de hakkını gözetmiş olursun, buyurdu. Komşuyu üzmek dinimizde yoktur.

Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh hazretlerinin Yahudi bir komşusu vardı. Bu Yahudi evinin helâ çukurunu düşmanlık olsun diye Malik'in evinin yanına yaptı. Zamanla sızıntı ve pis koku Malik hazretlerinin evine sirayet etti. Malik ise komşu hukukuna riayet ettiğinden her gün sızıntıyı temizler ve pis kokuyu gidermek için güzel kokulu şeyler yakardı. Aradan uzun müddet geçmesine rağmen Malik hazretlerinden Yahudi'ye şikayet gelmedi. Bunun üzerine sabırsızlanan Yahudi onun evine gitti. Pis kokuyu hissedince, "Bu koku da nedir böyle?" dedi. Malik, "Kokulu şeyler yakıyorum." "Hayır, hayır, bu lağım kokusu. Baksana senin duvardan sızıyor. Şimdiye kadar bunu bana niye söylemedin?" Malik bin Dinar, "Eğer söyleseydim, üzülebilirdin. Bizim dinimizde komşuyu üzmek ve ona eziyet etmek yoktur. Onunla kavga gürültü değil, münakaşa bile edilmez." buyurdu. Yahudi bunları başı önde dinledi. Yaptığına çok pişman oldu ve şu itirafta bulundu. "Bugüne kadar İslam dinine ve onun müntesiplerine aşırı derecede düşmandım. Dininizin komşu hukukuna gösterdiği ehemmiyet beni çok sarstı. Ey Malik, ben de Müslüman oldum." diyerek kelime-i şehadet getirdi. C. Akraba hakkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allahü Teala buyuruyor ki, "Ben Rahmanım. Benim yakınım Rahm'dır. Onun ismini kendi ismimden çıkardım. Yakınlarıyla beraber olanlarla beraberim. Yakınlarından ilgiyi kesenlerden ben de alakayı keserim." Diğer bir hadis-i şerifte, "Ömrünün uzun, rızkının iyi olmasını isteyen, akrabasına iyi davransın. Sıla-i rahimden daha çok sevabı olan bir taat yoktur. Hatta bir evdekiler fısk ve fücur ile meşgul olsalar, sıla-i rahim edince bunun bereketinden malları ve çocukları artar." buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, "Sana dargın olan akrabana verdiğin zekat ve sadakadan faziletli hiçbir sadaka yoktur." buyuruldu. Akraba hakkı ile ilgili ayetler. Allahü Teala Bakara suresi 215. ayetinde mealen, "Ey Resulüm, onlar neyi nafaka olarak vereceklerini sana soruyorlar. De ki, maldan vereceğiniz şey ana babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Hayır olarak daha her ne yaparsanız Cenab-ı Allah onu bilir ve mükafatını verir." buyuruldu. Nisa suresi 7. ayetinin baş tarafında, "Ana baba ve akrabanın geriye bıraktığı maldan erkeklere pay vardır. Kadınlara da ana baba ve akrabanın geriye miras olarak bıraktığı maldan pay vardır." buyuruldu. Nisa suresi 33. ayetinin baş tarafında, "Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktığı maldan her birinize miras kıldık." buyuruldu. Nisa suresi 36. ayetinde, "Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya ve babaya iyilik edin. Akrabaya da, öksüzlere de, yoksullara da, yakın komşuya da, yakın arkadaşa da, yolda kalmışa da, ellerinizdeki kölelere de. Allah, kurumlu ve böbürlenen kimseleri sevmez." buyuruldu. Nahl suresi 90. ayetinde, "Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böylece öğüt veriyor ki benimseyip tutasınız." buyuruldu. İsra suresi 26. ayetinde,

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını büsbütün saçıp savurma buyuruldu. Nur suresi 22. ayetinin baş tarafında, bir de içinizde fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere vermemek üzere yemin etmesinler buyuruldu. Rum suresi 38. ayetinde, o halde sıla yapmak, iyilik etmek, nafaka vermek suretiyle akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolcuya da. Bunlara hakkını vermek, Allah'ın rızasını isteyenler için daha hayırlıdır. Azaptan kurtulanlar da işte onlardır buyuruldu. D. Anne ve baba hakkı. Anne baba hakkı bütün haklardan daha büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda alıcı satıcı arasında duran köle gibi olmayan kimse babasının hakkını ödeyemez buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, ana babaya iyilik etmek namazdan, oruçtan, haçtan, umreden, cihattan daha üstündür buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte, cennetin kokusu 500 yıllık uzaklıktan hissedilir. Annesini babasını üzenler ve sıla-i rahmi terk edenler bunu hissetmez buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka verip sevabını anasına babasına da gönderen ne ziyan eder? Anasına babasına da sevap verilir ve kendi sevabı hiç azalmaz buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, ana babaya itaat, Allahü Teala'ya itaattir. Ana babaya isyan, Allahü Teala'ya isyandır buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna bir kimse geldi ve babam ve anam ölmüştür. Onların üzerimde ödeyebileceğim bir hakkı kaldı mı diye sordu. Buyurdular ki, onlar için namaz kıl. Yani namazın sevabını onlara gönder. Onların affını dile. Ahd ve vasiyetlerini yerine getir. Onların sevdiklerine iyi davran. İzzet ve ikramda bulun. Akrabasına iyi muamele eyle. Yine bir hadis-i şerifte, anne hakkı, baba hakkının iki katıdır buyurdular. Anne ve babaların hakkı hiçbir hakla kıyaslanamaz. Allahü Teala onlara itaati kendine ibadetle beraber bildiriyor ve senin Rabbin kendisinden başkasına tapılmamasını, anaya ve babaya iyilik edilmesini istiyor buyuruyor. Haklarının en büyüklerinden ikisi vacip olmuştur. Biri, alimlerden çoğu bildirmişlerdir ki, baba ve anne kat'î haram olmayan şüpheli bir yemeği oğluna yedirmek isteseler, sözlerini tutup yemelidir. Çünkü onların gönlünü almak, şüpheli bir şeyden kaçmaktan daha mühimdir. İkincisi, onlardan izinsiz yolculuğa çıkmamalıdır. Bir kimse Allah yolunda harbe gitmek için Resulullah'tan izin istedi. Resulullah, annen var mı? Buyurdu. Vardır dedi. Onun yanında otur. Çünkü senin cennetin onun ayağının altındadır buyurdu. Bir kimse Yemen'den gelip Allah yolunda harbe gitmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annen baban yaşıyorlar mı buyurdu. Yaşıyorlar dedi. Geri dön. Önce onlardan izin iste. İzin vermezlerse emirlerine itaat et. Çünkü Allahü Teala'nın indinde imandan sonra annenin babanın sözünü dinlemekten daha iyi bir amel yoktur buyurdu. Hadis-i şerifte, büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı babanın çocuğu üzerindeki hakkı gibidir buyuruldu. Anne rızası. Bir gün Halife Harun Reşit İmam Ebu Yusuf'a, beni Davud-u Tayin'in yanına götür

onu ziyaret edecek, nasihat isteyip duasını alacağım, dedi. Her ikisi Davud'un evine gittiler. Bir türlü izin alıp içeriye giremediler. Annesi halifenin ısrarlarına dayanamayıp oğluna, evladım müsaade et de içeri girsinler, dedi. Davud-u Tâi, rahmetullahi aleyh, anneciğim, dünya ehliyle benim ne işim vardır? Onları görünce dünyayı hatırlıyor, ahireti unutuyorum. Bunun için beni mazur gör, dedi. Annesi ısrarını sürdürünce, ey benim Allah'ım! Annenin hakkını gözet, zira onun rızası benim rızamdır buyurduğun için kapıyı açıyorum, dedi. Halife Harun Reşit ile İmam Ebu Yusuf içeri girdiler. Baba hakkı. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, Kâbe-i Muazzama'yı ziyareti sırasında bir zatın arkasında bir zembille tavaf ettiğini gördü. Ona, kardeşim, arkandaki yükü yere koyup öyle tavaf etsen daha iyi olmaz mı? Dedi. O kimse, bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere sırtımda getirip hac ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı o öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi, dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri ona, kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf eylesen, bir kere kalbini kırmakla bu hizmet boşa gider ve yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete mukabil olur, buyurdu. Babanın rızası. Metbuli, rahmetullahi aleyh, bir gün çok ibadet eden, çok hayır ve hasenatta bulunan, herkesin halini övdüğü bir talebesine, evladım, çok ibadet etmene rağmen dereceni düşük olarak görüyorum. Umulur ki baban senden razı değildir, buyurdu. Talebe, evet efendim, babam benden razı değildi, dedi. Bunun üzerine Metbuli, babanın mezarını tanıyorsan, kalk oraya gidelim, ziyaret edelim. Belki senden razı ve hoşnut olur da, ameline uygun yüksek mertebelere çıkmış olursun, buyurdu. Yusuf el-Kürdi'nin de içinde bulunduğu bir kalabalıkla mezara geldiler. Bundan sonrasını Yusuf el-Kürdi şöyle anlattı. Allahü Teala'ya yemin ederim ki, kabristana gidip, o gencin babasının mezarını ziyaret ettiğimizde, babası başını kabirden çıkardı ve başındaki toprakları sağa sola saçtı. Sonra doğruldu. O zaman Metbuli, ey Allahü Teala'nın kulu! Bu salih kimseler, oğlun hakkında, senin hakkını helal etmeni istemek için geldiler. Ta ki o, kavuşamadığı manevi derecelere yükselsin, dedi. Gencin babası, siz şahit olunuz ki, ben ondan razı oldum ve hakkımı helal ettim, dedi. Metbuli, şimdi siz rahatça mezarınıza giriniz, buyurdu. Konu ile ilgili diğer hadis-i şerifler ve büyüklerin sözleri. A. Komşu ile ilgili hadis-i şerifler. Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse mümin değildir. Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek Müslüman kişinin saadetindendir. İnsan komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. B. Yardım ile ilgili hadis-i şerifler. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir.

Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse, her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz hesapsız cennete girer. C. Ana baba ile ilgili hadis-i şerifler. Cennet, ana babanın ayağı altındadır. Baba hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin, Allah ismiyle olur. Babanın dostunu gözet. Onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allahü Teala nurunu söndürür. İyiliklerin en iyisi, babasının dostu olanlara kişinin iyilik etmesidir. Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da. Anne ve babanın evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Bişri Hafî, rahmetullahi aleyh. Ana babasını üzen, onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven, sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Cafer-i Sadık, rahmetullahi aleyh. Ana babaya itaat, büyük günahlara kefarettir. Bir kimse, ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe, Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Mekhul Eş-Şami, rahmetullahi aleyh.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: valisin sen. Her işime velayet eden sensin. Dilediğim yine senin dilediğindir. Dilim yetmediğinde susup sana havale ederim. Sözüm tükenince senin sevdiklerinin sözlerini sözüm eylerim.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz. Tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmının yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi öğle için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak. Şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor. Bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün beni de bulacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan

namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun, gitmeyin, beni yalnız bırakmayın diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, "Rabbin kimdir?" dedi. Lal oldu dilim, konuşamadım. Durun, ne olur biraz acıyın bana. Cevap vereceğim diyordum ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordu. Geliyordu dilim, anlatamıyordu. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildin diyorlardı. Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil. Ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'a düşünemedim. Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemişti. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim.

pişman oldum. Ama bu son pişmanlığın bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlarda zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da, kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah, ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim, ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri

büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Öz benliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar o göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce İçten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içindeyim. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendinden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi.

Rükûya varmadım. Beş vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki, caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör, hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Hacca eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki, benim çektiklerim ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki, benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O kainatın efendisi, insanların en üstünü, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzin de gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan odur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum

Sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünü deyip içiyordum. Sağlığım saatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim. Belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. Nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım. Yetime bakmadım.

0: Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim, şımardım, tevazu yapmadım. İnsanların gözünde muteberdim ama şimdi hak katında neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim, burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, İrfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini, ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad değerleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp onların meclisine katılsam ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecektim. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişan. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum. Günah işlemeyeceğim.
1: namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum.
0: Büyük azaba götürecektir sırada. Bu feryatlarla açıyorum gözlerimi. Ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum.
1: Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim ibretli bir rüyaydı.
0: Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme. Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım, ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim, beni affet. Beni affet.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

Rabbi yakzifu bil hakku allamul guyub. Kul ca'al hakku ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Kul in zalaltu fe innema azillu ala nefsi ve in ihtemelu.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo.

Radyoda sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, Hazreti Ali'nin hayatındaki yolculuğumuza bu haftada devam edeceğiz. Söz inanın Hazreti Ali'den açılınca kolay kolay bitmez. Yıllar önce sahabe ikliminde ben 10 ders yapmıştım Hazreti Ali'yi. %10'u bile değildi. Şimdi 2 derste onun o bereketli hayatını özetlemeye çalışıyoruz. Ama amacımız Ehl-i Beyt Mektebi'nin o güzide talebelerini, muallimlerini az da olsa bir şekilde tanımak. Daha önümüzde tanıyacak çok önemli isimler var. Hazreti Fatma'ya konuk olacağız. Hazreti Zeynep'e, kızlardan Ümmü Gülsüm'e, Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, belki Ehl-i Beyt'in bir şekilde alakadar olduğu o hanenin Fatma'nın çocukları değil ama Ali'nin çocukları olan bazı isimlerine ve Ehl-i Beyt'in imamlarına kifayet miktarı artık zamanımızın nispet ettiği oranda inşallah bizler de bu kürsüde, bu mecliste onları misafir etmeye çalışacağız. Allah hepimizi istifade edenlerden eylesin. Sadece konuşulanları burada bırakmasın. İnanın burada bir haykırış varsa, bir çığlık varsa, ben sizin adınıza tercüman olarak buradayım. Sizin aslında hissiyatınızı bir şekilde burada dillendirmeye çalışıyorum. Ama bu haykırışımız, bu çığlığımız tarihte kalmamalı. Tarihten olmalı ama tarihte kalmamalı. Çığlığımız o günün insanının çığlığı olmalı ama gelip bugünün dünyasında hayatlarımıza bir şekilde etki etmeli. Ali'nin istikametini konuştuk. Konuştuk da burada kaldıysa eğer yazık ettik biz. Eğer biz burada söylenenleri, burada dile getirilenleri hayatımıza taşıma noktasında gayret içerisinde olmadıksa, istikametimizi Hazreti Ali'nin o büyük istikametine göre ayarlama adına gayret etmedikse, çok büyük bir eksiğimiz var demektir. O zaman sadece biz işin dedikodusunu yapmışız demektir. Sadece konuşmuşuz ve meclislerde kalmış, meclislerimizin süslü lafları olmuş demektir. Bunun da bize bilmiyorum ne kadar faydası olur. Herkes muhasebesini yapsın. İnşallah konuşulanları burada bırakmayalım. Hayatlarımıza taşıyalım. Önce ben söz sahibi olarak hayatıma taşıyayım, hayatımda şekillendireyim. Siz de aynısını yapın ki az şeyle inşallah hayatlarımızda farklı bir bereket görelim. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, bugün ilmin kapısı Hazreti Ali diyeceğiz inşallah. Biraz Hazreti Ali'nin bilinen ama tam anlamıyla zihinlerimizde, yüreklerimizde yer edinmesi için, farklı açılımların açılmasına da katkı sağlaması için böyle bir konu üzerinde yoğunlaşacağız. Malumunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hazreti Ali hakkındaki sözleri çoktur. O sözlerden bazılarını söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bundan sonra da söyleyeceğiz. Ama Ahmet bin Hanbel'in geçen ders söylediğim sözü bir daha hatırlayalım. Sahabe içerisinde Hazreti Ali kadar hakkında rivayet olan başka bir sahabe

0: yoktur demişti. Gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun hakkında çok farklı bir biçimde ve çokça sözler beyan etmiş. Hazreti Ali'nin değer ve kıymetini, Hazreti Ali'nin faziletlerini, Hazreti Ali'nin menkıbelerini bir şekilde kaynaklarımız gerek hadis olarak gerek tarihi malumat olarak bize aktarmışlar. O hadislerden bir tanesi Hazreti Ali'nin ilmin kapısı olduğunu bize söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Tirmizi ve Hakim'de geçen ve başka kaynaklarda da olan İbni Abbas'ın nakliyle bize nakledilen ben ilim şehriyim, Ali ise onun kapısıdır. Her kim ilim isterse o kapıdan gelsin hadisi biraz bizim muhakkik alimlerimiz tarafından senet itibariyle tenkide tabi tutulmuştur. Mesela bu hadis konusunda çeşitli kitaplara baktığınız zaman görürsünüz lehte de aleyhte de çok söz vardır. Kimisi hadisi zayıf görmüş, kimisi tamamen mevzu görmüş, kimisi ise sahih demiş. Ancak biz Hazreti Ali'nin hayatını bir bütün olarak ele aldığımız zaman Hazreti Ali hakkında aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği sözleri bir bütün olarak ele aldığımız zaman şunu çok rahat bir biçimde görebiliyoruz. Hazreti Ali gerçekten ilim noktasında farklı bir yerde durmaktadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da başka hadislerinde de Hazreti Ali'nin bu özelliğine dikkat çekmektedir. Ancak burada bir hususa daha dikkat etmemiz lazım. Bazen Efendimizin sahabilerden birine verdiği bir lakap, bazen Efendimizin sahabi efendilerimizin şahsiyetine ait, onun seviyesine ait söylediği bir söz, zihnimizde o özellik, o vasıf sadece o sahabide varmış gibi bir yanlış algıya dönüşmemeli. Mesela biz Ebu Bekir'i Sıddık diyoruz. Radiyallahu anh. Sadakatin zirvesi olduğunu söylüyoruz. Sıdk konusunda, doğruluk konusunda emsalsiz olduğunu beyan ediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun bu özelliğine defaatle dikkat çekiyor. Bunların hepsi Ebu Bekir Sıddık da diğerleri değil anlamına gelir mi? Haşa. Oradaki özellik nedir? O sadakat, o sıdk en kemal hali ile Hazreti Ebubekir'in hayatında aslında anlam bulmuştur. Birçok şeyi birçok sahabiden öğrenebilirsiniz ama derdiniz sadakati en kamil bir biçimde öğrenmekse varacağınız kapı Hazreti Ebubekir'in kapısıdır. Dolayısıyla burada Efendimizin söylediği bu söz de bu çerçevede anlaşılmalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilmin şehriydi. İlim onunla gerçekten gerçek anlamını buldu, değer kazandı, seviye kazandı. Gerçek manada neye ilim denileceği bizatihi Efendimizin ilme kattığı o değerle anlaşıldı. Ama Hazreti Ali de bu manada peygamber ikliminden, nübüvvetin bahçesinden, o bereketli sofradan en fazla nasiplenen isimlerden bir tanesiydi. Hal böyle olunca sözün anlamı şudur aslında. Hazreti Ali ilim noktasında çok farklı bir yerde duruyor. Ama bu demek değildir ki sadece ilim Hazreti Ali'nin elindeydi de diğer sahabiler bundan mahrumdu. Hayır. Hazreti Ali'de bu vardı. Zirvelerdeydi ama diğer sahabide de bunların izleri vardı. Şimdi biz bu hadisin çerçevesinde ilmin kapısı Hazreti Ali'yi anlamaya çalışacağız. Gelin şöyle bir gidelim hicretin 10. yılına. Bakın bu hadisi destekler mahiyette siyerin içerisinde, Efendimizin içerisinde söylediği bir sözün üzerinden o dünyaya Ali'nin dünyasındaki ilme inşallah onun kapısından girerek girip oradan nasiplenmeye çalışacağız. Hicretin 10. yılı artık aleyhissalatü vesselam Efendimizin yavaş yavaş
1: öte dünyaya, öte tarafa kapı açtığı zaman dilimine yakındır. Son günlerinde dahi Efendimizin davet ve tebliğ adına olan hassasiyetini biliyorsunuz. 10. yıl Halid bin Velid'i Yemen'e gönderiyor. Tebliğ için, davet için, zekat memurluğu için. Halid İbni Velid İslam'ın yüz akı olan bir şahsiyettir. Çok farklı biridir. Gerçekten onun İslam tarihindeki yeri bambaşkadır. O Seyfullah'tır. Cihat meydanlarının korkusuz yiğididir. Na mağluptur. Hiçbir savaştan mağlup olmadan çıkmıştır. Hatta bazıları öyle yorumlarlar. Farklı bir yorum olarak kabul edin. İşari bir yorum olarak kabul edin onu. Uhud'da bile Halid olduğu için Allah onun o lakabına gölge düşmesin diye neticeyi öyle hasıl etmiştir. Halid böyle biri iken varır Yemen'e, günlerce orada gayret gösterir ama bir avuç insanı ancak kazanır ya da kazanmaz. Bera İbni Azib sahabiden büyük isimlerden birisidir. Onu Efendimiz'e gönderir. Der ki git Efendimiz'e de ki Yemenlilerin adam olacağı yok. Uğraştım olmuyor, dönüp geleyim. Bera İbni Azib bu meseleyi gelip aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ulaştırınca Efendimiz Ali'ye dedi ki kalk Ali, senin için gideceğin yer Yemen'dir. Yemen'e gideceksin, orada hem tebliğ ve davet çalışmaları yapacaksın hem de oranın kadısı olacaksın. Hüküm verme noktasında da Efendimiz Hazreti Ali'ye ilk kez böyle bir rol çiziyor. Yemenliler için Efendimizin birkaç hadisi var. O hadislerden bir tanesi de şudur. Yemenliler hikmet ehlidir der Efendimiz. Ehlül hikme olan bir topluluğa hikmet evinin yıldızını gönderiyor. Onların dilini çok iyi bilen bir ismi aslında Efendimiz onların üzerine gönderiyor. Tabii Hazreti Ali o günler 32-33 yaşlarındadır. Yaşına dikkat edin. Çok zor bir görevdir. İlk kez böyle bir görevle yürüyecektir Yemen'e doğru. Biraz endişelenir. Acaba bu görevin hakkını yerine getirebilir miyim diye. Ve bunu da Efendimiz'e söyler. Ya Resulallah sen beni gönderiyorsun oraya. Kadı olarak gönderiyorsun. Hüküm verme noktasında gönderiyorsun ama acaba ben o hakkı yerine getirebilecek miyim? Acaba bu konuda bana biçtiğin o rolün gereğini yerine getirebilecek miyim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi Yemen'e yolcu ederken ta Medine'nin dışına kadar onunla beraber yürür. Bazen zor işlerde, zor görevlerde Efendimiz bunu yapar. O gidiş anında bu sözü söyleyince Hazreti Ali, Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle sağ elini Ali'nin kalbinin üzerine, göğsünün üzerine koyar. Allah'ım der, Ali'nin dili doğruluğun tercümanı, kalbi ise hidayet nurunun menbaı, kaynağı olsun. Allah'ım Ali'nin dili doğruluğun tercümanı, kalbi ise hidayet nurunun menbaı, kaynağı olsun. Bu dua birine yapılırsa ne olur? Dua yapan Efendimiz'dir. Bu dua birine yapılırsa Ali olur işte. Ali gibi biri olur. Diyor ki orada Hazreti Ali, ya Resulallah kadı diye beni görevlendirdin. Acaba ben bu işin hakkını ödeyecek miyim? Efendimiz bu duanın arkasından ona öyle şeyler söyleyecek ki Hazreti Ali'nin itirafı şu olacak. Vallahi o günden sonra ne kadar zor bir mesele benim karşıma gelmişse, ne kadar zor bir dava bana intikal etmişse hiç zorlanmadan, hiç sıkılmadan, hiç şüpheye düşmeden anında hüküm vermişim ve elhamdülillah o hükümde de isabet kaydetmişim. Tarih bunun şahididir. Hazreti Ali'nin hayatına bu gözle bakın,

0: Hazreti Ali'nin yeminle söylediği bu sözün ne kadar doğru olduğunu görürsünüz. Araplarda meşhur olmuş bir atasözü vardır. Bilir misiniz? Bu işi çözse çözse Hasan'ın babası çözer. Artık meşhur darb-ı mesel olmuştur insanların dilinde. Bu hadiseyi çözse çözse Hasan'ın babası çözer. Ya da bu hadiseyi Hasan'ın babası bile çözemez. O kadar zordur ki hangi dava gitmişse Hasan'ın babasının karşısına o çözmüştür. Ama o dava o kadar zordur ki o dava çözülecek bir dava değildir. Ya da meselenin ağırlığı bu şekilde ifade edilmiştir. Hani Arapların yine kullandığı bir ifade vardır. O bizde biraz farklıdır. Hamurdan kıl çekme derler Araplar. Bizdeki ifadesi tereyağından kıl çekmedir. Tereyağından kıl çeker gibi rahat bir biçimde ona intikal eden davalara çözümler getirdiğine bizler de şahidiz. Okuduğumuz kadarıyla tarih de şahittir. Batı dünyasının aleyhissalatü vesselam efendimiz için kullandığı bir ifade var. Onlarda da bu ifade biraz farklı kullanılır. Efendimizin fetanetini beyan etme adına, fetanet olaylara karşı hüküm vermedir. Onu beyan etme adına şunu derler. O meseleler ne kadar ağır olursa olsun kahve içme rahatlığında çözerdi. Hazreti Ali de böyleydi. İnanın şimdi örnekler vereceğim size bu işi biraz daha somut bir hale getirmek için daha iyi anlayacağız. Hazreti Ali'ye ne kadar zor bir mesele gelmişse onun tavrı, onun söylediği hüküm, onun ortaya koyduğu çözüm bu manada aynen biraz önce söylediğim rahatlıkta bir o kadar da isabetli olmuştur. Ve tarih onun hükümleriyle İslam'ın hüküm sahasında birçok şeyin daha rahat anlaşılması adına ondan istifade etmiştir. Hadi öyleyse örnekler vereyim. Örnekleri size özellikle Hazreti Ali'den önceki ilk 3 Raşid halifenin hayatından seçerek belirledim. Bunun sebebi de şu. Şöyle bir şey de var ne yazık ki zihinlerde, sanki Hazreti Ali'nin kendinden önceki Raşid halifelerle sorunu varmış gibi zihinlere bazı şeyler sokulmaya çalışılır. Bunun da doğru olmadığını bu örnekler üzerinden göreceğiz. Hazreti Ali kendisini hiçbir zaman onlara alternatif birisi olarak görmedi. Bunu takdim etmedi, bunu söylemedi. Bu konuda bizim elimizdeki mevcut kaynaklarda sahih tarihi rivayetlerin hiçbir tanesinde bir şey göremezsiniz. Ha başka yerlerden belki bulabilirsiniz. Ama bizim için mevsuk niteliğinde olan hiçbir kitapta, kaynakta Hazreti Ali'nin böyle bir ifadesine rastlayamazsınız. Bizim kaynaklarımızda anlatılan şudur. Gerçekten Hazreti Ali'nin Hazreti Ebubekir'e de Hazreti Ömer'e de Hazreti Osman'a da inanılmaz derecede muhabbeti var. Ve her daim onların danışma meclisinin en baş köşesindedir. Şimdi örneklerini vereceğiz. Gerek hilafet öncesindeki hayatlarında gerek ondan sonraki hayatlarında böyle bir birliktelik olduğu için davaları çözme konusunda Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu o hükümleri bildikleri için kendinden önceki 3 halife de bu meselede Hazreti Ali'ye ihtiyaç duyar, meseleleri ona aksettirir, o da çözümler getirirdi. Aralarındaki muhabbet için bir örnek vereyim. Hazreti Ali ile Hazreti Ebubekir arasında. Aralarında epey bir yaş farkı var. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir 38 yaşında Müslüman oldu. Efendimizden 2 yaş küçüktür. Hazreti Ali 10 yaşında Müslüman oldu. Tam 28 yaş var aralarında. Bu kadar yaş farkı olmasına rağmen Hazreti Ebubekir ne zaman Hazreti Ali'yi görse emin olun kendinden yaşça çok büyük bir insanı görmüş gibi ona hürmet eder, ona saygı gösterirdi. Enes bin Malik bize naklediyor. Oturmuşuz diyor Efendimizin etrafına, halka yapmışız. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin sağında, Ömer solunda ve ashabın diğerleri var mecliste. O anda Hazreti Ali içeriye girdi. Efendimiz şöyle bir baktı Hazreti Ali'ye. Öyle bir halka olmuş ki yer yok onun gelip oturacağı. Hazreti Ali halkaya doğru yaklaşınca Hazreti Ebu Bekir, dikkat edin, Efendimiz'e yaklaşmıyor. Diğer tarafa doğru gidiyor. Orayı boş bırakıyor. Taala ya Ebel Hasan diyor. Hazreti Ali'yi Efendimiz'le kendi arasına oturtturuyor. O kadar hoşuna gidiyor ki Efendimiz'in o tavır. Hazreti Ebu Bekir'e orada hayır dualarında bulunuyor. Muhabbet böyle. Aynı muhabbet Ali'nin dünyasından Hazreti Ebu Bekir'e de öyledir. İrtidat harpleri sırasında harbe katılmak için Hazreti Ebu Bekir hareket ettiği zaman tarihi kaynakların bize verdiğini aynen naklediyorum. Ali Ebu Bekir'in atının iplerini tuttu. Gidemezsin ey emir el müminin, bu ümmetin sana ihtiyacı var deyip onu bırakmadı gitmesi için. Muhabbet olmasa böyle bir tavır olur mu ortada? O muhabbetin nasıl olduğunu biz biliyoruz. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Madem muhabbet vardı, neden Hazreti Ali 6 ay geç biat etti Hazreti Ebu Bekir'e? Sorun, ben de söyleyeyim. Hadi sorulmuş kabul edeyim. Hazreti Ali onu söylüyor bize. 6 ay sonra Fatıma validemizin vefatından sonra mescitte bir merasim düzenlendiği zaman Hazreti Ali'nin biat edeceği o anda yaptığı bir konuşma var. Buhari'de de geçer bu. Diğer kaynaklarda da teferruatı vardır. Ey insanlardır. Şimdi gelip Ebu Bekir'e biat etmem ondan korktuğumdan kaynaklanmıyor. 6 aydır biat etmemem ise onu bu işe ehil olarak görmememden kaynaklanmıyor. Sadece biz bu işte Efendimizin bize bir şeyler söylediğini zannetmiştik ama yanılmışız. Öyle zannetmiştik ama yanılmışız. Ve orada biat oluyor. Biatın arkasından 2 yıldır Hazreti Ebu Bekir'in hilafet dönemi, toplam zaten 2,5 yıldır. 2 yıl boyunca Hazreti Ali hep ilk safta, hep Hazreti Ebu Bekir'in yanında bulunması gereken kametledir. Bir örnek daha vereceğim o günün dünyasından. Mecliste ashabın büyüklerinin hepsi var. Aklınıza kim geliyorsa. Aşere-i Mübeşşere'nin hemen hemen tamamı ve diğer Bedir ashabından diğer sahabiler. Konu şu, Hazreti Ebu Bekir İrtidat hareketini yeni bastırmış, daha birçok yerde sıkıntı halen devam ediyor. Ama İslam orduları Bizans'la Sasani üzerine aynı zamanda eş zamanlı cepheler açarak mücadele edecekler. Ashabın şöyle bir endişesi var. Diyorlar ki Hazreti Ebu Bekir'e, bu kadar genişletme cepheyi. Eğer genişletirsen altından çıkamayabiliriz. Bir cephede savaşı yoğunlaştıralım, orayı sükunete kavuşturalım, orada fetihler gerçekleştirsin, bu sefer diğer cepheye gidelim. Ashabın hemen hemen tamamında böyle bir fikir var.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış, ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Söz sırası Hazreti Ali'ye geliyor. Hazreti Ali diyor ki: "Ya Halifeti Resulillah, ente mansur inşallah. Allah'ın izniyle sen muzaffer olacaksın." Bir anda bu söz meclisin havasını değiştiriyor. Hazreti Ali hiç öyle farklı şeyler söylemiyor. Bu sözle dikkatleri üzerine çekiyor. Sonra sözünün gerekçesini söylüyor. Diyor ki: "Ey Allah Resulü'nün ashabı, sizler Hendek günü semaya çıkan kıvılcımlara şahit oldunuz. Biz beraberce şahit olduk o manzaraya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize Kisra'nın, Sasanilerin, Kayser'in, Yemenlilerin saraylarını müjdeledi mi, müjdelemedi mi?" "Müjdeledi," diyorlar. "İşte ilk kez o sarayları fethetmenin fırsatı bize geldi. Allah'ın izniyle korkmayın. Cihada devam edin. Resulullah'ın verdiği o müjdenin tahakkuk etmesine vesile olun." Ali'nin sözleri biter bitmez meclisten tekbir sesleri duyulur. Ve ondan sonra Hazreti Ebubekir cihat ordularının bir anda 2-3 cephede savaş yapmaları için emirnameler gönderir ve olay böylece devam eder. Neticesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ebubekir'in hilafetinin son günlerinde İslam orduları nerelere kadar varmıştı? Zihninizi şöyle bir toparlayın. Ali'nin hükmü böyle. Ebubekir'in dünyasında, Ebubekir'in zamanında verdiği hükümlerden sadece bir iki tanesini söyledim. Gelin Hazreti Ömer dönemine. 10,5 yıl sürecek o zorlu ama fetihlerle dolu, adaletle gerçekten dünyaya örnek olmuş bir dönem. O dönemler Hazreti Ömer'in birçok uygulaması var. O uygulamalardan bir tanesi de şudur: devlette inanılmaz derecede bir nizam oluşturuyor. O nizamı oluştururken de ne varsa hepsini kayıt altına almak istiyor. Kayıt altına alırken de takvime ihtiyaç duyuyor. Yanındaki danışmanlar takvim kullanma konusunda Hazreti Ömer'e ihtiyacı söylediklerinde şunu da söylüyorlar: bölgede Sasanilerin takvimi kullanılıyor, Romalıların takvimi kullanılıyor, bunlardan birini seçelim diyorlar. Hazreti Ömer'in tavrı şudur: Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Söylüyorum ısrarla, bir daha söyleyeceğim öneminden dolayı. Ne olur şu hassasiyetinizi aranızda yayın. Bir takvimden ne çıkar demeyin, çok şey çıkar. Çıktığının en önemli işaretidir Hazreti Ömer'in bu sözü. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı şimdi biz o takvimi kullanacaktık. Bakın, birileri için de bir şey çıktığı anlaşıldığı için değiştirildi. Hazreti Ömer'in hassasiyeti oydu: ben gayrimüslimlerin takvimini Müslümanların işine bulaştırmam. O halde ne yapacağız? Müslümanlara has bir takvim oluşturacağız. Nasıl olacak? Takvime bir milat lazım, bir başlangıç lazım. Sahabeyle istişare ediyor. O istişare sırasında herkes görüşünü beyan ediyor. Kimi diyor ki takvimin başlangıcını Efendimizin doğum günü yapalım. Kimi diyor ki takvimin başlangıcını vahyin ilk nazil olduğu gün yapalım. Kimi Efendimizin hayatında en büyük mucize İsra ve Miraç mucizesiydi. Takvimin başlangıcı olsun diyorlar. Kimi diyor ki Efendimizin katıldığı imanla inkarın ilk savaşı Yevmul Furkan denilen Bedir savaşıydı ki iman o savaşta galip oldu. O olsun. Herkes görüşler beyan ediyor. Sıra Hasan'ın babasına geliyor. Hasan'ın babası Hazreti Ömer'e diyor ki sen bu takvimi niçin istiyorsun? Devletin kayıtlarını tutmak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Hicretle. O halde takvimimizin başlangıcı hicrettir diyor. Hazreti Ömer o kadar seviniyor ki bu görüşe. Ve orada defaatle söyleyeceği, orada da söylediği o söz. Ali olmasaydı, Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu. O sözü orada da söylüyor. Hazreti Ömer orada bu mesele hakkında söylenmiş görüşü kabul ederek gereğini yerine getiriyor. Fetihler günü, Hazreti Ömer'in o günleri, o yılları haber geliyor. Kudüs fethedilmiş. Allah o haberi bir daha bu ümmete duyursun inşallah. İnşallah özgür Kudüs'ümüzde o Ömer'in izzetli günlerinde ezanın o coğrafyada nasıl cereyan ettiğini, nasıl duyurulduğuna bu ümmet şahit olacak. Rabbim onu bizlere nasip eylesin. Amin. Haber gelmiş, Kudüs fethedilmiş ama o gün Kudüs Hristiyanların elindedir. Hristiyan din adamları şehrin kapılarının anahtarlarını İslam ordularının komutanına vermiyor. Diyor ki biz kitaplarımızda okumuştuk burası bir gün Müslümanların eline geçecekti ama bu şehrin değer ve kıymetini size de gösterme adına istiyoruz ki şehrin anahtarlarını Medine'deki halifenizin eline verelim. Komutan mektup yazıyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah, böyle böyle bir talep var diyor. Hazreti Ömer yine toplamış cemaati, istişare ediyor. Genel kanaat şu, biz zaten

Kur'an'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu. Ve gidecek Hazreti Ömer. Günlerce o zorlu yolu Hazreti Ali'nin bu görüşüne mutabakat sağlayarak, bu görüşünü kabul ederek gidecek. Gidecek, şehrin anahtarlarını alacak. Vakit bir öğle namazı vaktidir. Namaz kılınacak. Kıyamet Kilisesi gidenler bilecektir. Oranın en meşhur kilisesidir. Hristiyanlar için çok meşhurdur orası. Hristiyan din adamları burada kıl diye Ömer'den rica edecekler. Ama Hazreti Ömer hayır diyecek. Ve oraya çok yakın bir yerde namaz kılacak. Gidenler yine bilecektir. Hemen Kıyamet Kilisesi'nin üstünde Hazreti Ömer Camisi vardır. Neden orada kılmadığının gerekçesini de söyleyecek. Eğer ben burada kılarsam Müslümanlar, bizim halifemiz Ömer burada namaz kıldı diye kiliseyi camiye çevirirler. Onun için başka yerde kılacak. O din mensuplarının yüreğini de bu tavırla, bu adımıyla Hazreti Ömer fethedecek. Fetih tamamlanacak. Dikkat edin. Hazreti Ömer'in bir sözünü söyleyeceğim bu vesileyle. Kudüs için elhamdülillah hassasiyetimiz var ama daha ileriye taşımak için Hazreti Ömer'in bu sözünün üzerinden Kudüs'ün ne demek olduğunu öğreneceğiz. Fetih bitmiş. Şehrin anahtarları alınmış. Askerler şöyle karşıda durmuş. Haklarını istiyorlar. Fethedilen topraklardan askerlere pay dağıtılır. Hazreti Ömer anlıyor bakışlardan. Neyi bekliyorsunuz diyor. Ya Emir el Müminin, fetih bitti. Askerlerin payını dağıt. Diyor ki Hazreti Ömer. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği zaman size toprak dağıttı mı? Hayır diyorlar. Kudüs Mekke'dir. Buradan toprak yok size. Hazreti Ömer'in sözüdür bu. Kudüs'ün ne demek olduğunu zihinlere nakşeden bir sözdür bu. Kudüs'ün değer ve kıymeti bu ve bu söz söylendiği zaman da artık gerekli şeyi alarak yollarına devam edecekler. Hazreti Ömer 60 yaşlarındayken Hazreti Ali'nin evinde. Ne için? En küçük kızı Ümmü Gülsüm'ü kendisine almak için. Ümmü Gülsüm o günler 15 yaşlarında. Şimdi böyle şeyleri konuşmak da tehlikeli şimdi. Başkaları da bu tarz işlerden kendilerine referans bulmaya çalışıyorlar. Ama ona dair bir şey söyleyeceğim şimdi. Hiç ona referans yok. O günün sosyal dünyasında böyle bir şey var. Ama Hazreti Ali'nin kapısına Hazreti Ömer'in gitmesinin başka bir anlamı daha var. Israrla Ümmü Gülsüm'ü istiyor. Soruyor Hazreti Ali. Niçin ey Emir el Müminin başka kız mı yok Medine'de sen ille de Ümmü Gülsüm'ü istiyorsun? Orada söylüyor gerekçesini. Ey Ali diyor, vallahi Medine'de şimdi benim gibi Ehli Beyt'in değer ve kıymetini bilecek başka adam yok. Ben aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den şu sözü duydum. O dedi ki kıyamet günü her türlü sebep ve nesep bağı kopacak. Bir tek benimle sebep ve nesep bağı kuranların bağı yaşayacak. Ben aleyhissalatü vesselam Efendimizle sebep bağları kurdum. Ona sahabi oldum. Ona kızımı vererek bağ kurdum. Ama şimdi istiyorum ki Ehli Beyt'ten de bir kızla evlenerek onunla nesep adına da bağ kurayım. Hazreti Ali bu sözü duyunca artık itiraz etmiyor. Ve Ümmü Gülsüm validemizi veriyor Hazreti Ömer'e. O evlilik üzerine Hazreti Ömer'in mihir konusunda hassasiyetini biliyorsunuz. O hassasiyete rağmen sadece Ehli Beyt'in değer ve kıymeti anlaşılsın diye Ümmü Gülsüm validemize 40 bin dirhem mihir veriyor. İnsanlar Ehli Beyt ne demektir anlasınlar diye. Ve o evlilik oluyor. O evlilikten Zeyd isminde bir çocuk oluyor. Hazreti Ömer mescitte yaralandığı zaman da Ümmü Gülsüm validemizin kollarından öte dünyaya yürüyor. İnşallah Ümmü Gülsüm validemizi anlattığım zaman bu hadiseleri biraz daha detaylandıracağız. Şimdi şunu söyledim. Dedim ki bu sosyal bir şeydir. Sosyal bir mesele olduğu için de o günün dünyasında pek yadırganmıyor.
Bugün bakıyorsun.

60 yaşında, 70 yaşında hacı amca, hoca neyse 15-20 yaşında bir hanımla evleniyor. Niye böyle yaptın hacı amca dediğin zaman da söz belli. Benim peygamberim de böyle yapmıştı. Sen o peygambere kurban olasın. O peygamber kendisi Ayşe anamızla, Hafsa validemizle ve onun gibi analarımızla evlenmeden önce 40 yaşında 3 tane çocuğu olan, kendinden önce de 2 kez evlilik yapmış olan Hatice anamız gibi bir dulla evlendi. Peygamberi taklit etmek eğer o alandansa niye onu yapmıyorsun da diğerini yapınca referans olarak onu gösteriyorsun? Hiç kimse kendi bu haline Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını referans olarak göstermesin. Doğrusunu söylesin. Neyse onu söylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ve o günün dünyasının sosyal yaşamı bunu kaldırıyordu. Bu çok yaygın bir şeydi. Onun içinde düşmanları hiçbir zaman Efendimiz'e sen yaşı küçük olanlarla evlendin gibi bir itirazda bulunmadılar. Çok evlilik yaptın diye bir itirazda bulunmadılar. Yaygın bir şey olduğu için. Dolayısıyla bugünün dünyasında bu meseleleri anlamaya çalışırken bu ölçüleri de ihmal etmemek lazım. Hazreti Ali'nin dünyasından Hazreti Ömer'e bakıyoruz. Hazreti Ömer'in hilafet günleri, yine Hazreti Ömer devlet adına koşturuyor, bir şeyler yapıyor. Hazreti Osman'ı alıyor yanına, onu ziyarete gidiyor Hazreti Ali. Gittikleri yerden şöyle bir uzaktan seyrediyorlar Hazreti Ömer'i. O yaşında, yaşı artık 60'lara merdiven dayamıştır. Beytülmal'e ait develer için koşturup duruyor. Develeri tasnif ediyor, onları bölüyor, yazdırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Böyle bir hareket var Hazreti Ömer ve etrafında. Hazreti Ali de uzaktan seyrediyor, yanında Hazreti Osman var. Görüyor musun diyor bu manzarayı? Görüyorum diyor. Sen Kasas suresinde Şuayb'ın kızlarının babasına söylediği sözü hatırladın mı? Hazreti Osman hatırlamadım diyor. Hazreti Ali hatırlatıyor. Bir iş için birini istihdam edeceksen kavi ve emin olan birini seç. Hani o kızlardan biri Musa Aleyhisselam'ı babası tutsun diye bu sözü söylüyor. Kur'an'dan bir ayet okuyor. Sonra elini uzatıyor Hazreti Ali, Hazreti Ömer'i göstererek. Hâzâ huve kaviyyul emin. Hâzâ huve kaviyyul emin. İşte güçlü olan, emin olan odur diyor. Böyle bir söz, böyle bir ifade. Hazreti Ali'nin dünyasından Hazreti Ömer. Geliyor bir gün Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin yanına. Bir nasihat et diyor bana. Bugün başım biraz dumanlı. Dumanlıdır zaten başı Hazreti Ömer'in. Hep öyledir. Onun gibi zirve adamların başından duman eksilmez. Nasıl dağların başı dumanlıysa zirvelerde olanlar da böyledir. Dumanlı olduğu için de nasihat ister. Kendisini nasihata muhtaç görür. Kibirlenmez, büyüklenmez. Kendinden kaç yaş küçük olsa bile Ali'nin yanına gelir ve nasihat ister. Ey müminlerin emiridir. Resulullah senden razı olarak gitti. Ondan sonra gelen halife Ebu Bekir de senden razı olarak gitti. Onların senden razı olarak sana kavuşmasını istiyorsan şu üç şeye dikkat et. Söylediklerine dikkat edin siz de. Aslında bunlar Hazreti Ömer'de çok çok var. Ama Ömer'in şahsından bize söyleniyor bu sözler. Ömer'in şahsından başka Müslümanlara söyleniyor. Yemeğinde ölçülü ol. Vaadinde sadık ol. Efendimizin kabrini gösteriyor ve şu makamın sahibine salat ve selam göndermede cömert ol. Nasihat budur. Nasihata ait sözler Ali'nin dilinden işte böyle çıkar. O söylediği zaman az söyler ilmin kapısı olarak bu sözlerle çok şeyler aslında söylemiş olur. İnşallah duyanlardan oluruz. Farklı bir içtihadını, farklı bir görüşünü söyleyeyim size. Hazreti Ömer'in yine hilafet günlerine ait. Hazreti Ömer biliyorsunuz sokakları çok sık kontrol eden birisidir. Ederken bir bakıyor ki bir erkek, bir hanım şüpheli bir biçimde yürüyorlar.

Biraz takip ediyor Hazreti Ömer onları. Yıkık bir eve girdiklerini görüyor. Biraz bakıyor, ne yaptıklarını anlıyor. O gadapla, o sinirle çıkıp geliyor. Ve o hilafet mekanı olarak kullandığı yerden 2-3 tane askeri o olayı araştırmak için göndermek istiyor. Falanca yerde böyle bir şey gördüm, gidin tahkik edin. Orada Hazreti Ali dur diyor. Dur diyor. 4 tane şahidin var mı? Yok. O zaman bunu yapamaz. Bir anda Hazreti Ömer'in rengi değişiyor. Olayı anladınız değil mi? Bakın, zina şüphesi var, görmüş de. Ama nedir İslam'ın bu manadaki hükmü? 4 tane şahit olacak. Şahit olacak ve o olayı bizatihi görecek. Kadınla erkeğin bir eve girmesi de yetmez. Çok çok daha ince şeyleri var biliyorsunuz. O noktaya gelmeyene kadar ve 4 insan görmeyene kadar böyle bir hadisenin vuku bulduğunu söyleme hakkın yok. Hazreti Ali orada hepimize ölçü olacak bir sözü söylüyor. Ey emir el müminin, eğer sen o zina şüphesi duyduğun kadın ve erkeğin isimlerini söyleseydin, vallahi iftira haddinin sana uygulanmasını isterdim. Dua et ki isimleri söylemedin. Hüküm budur, hassasiyet budur. İslam'ın bu konuda ne kadar önemli ve ne kadar derin çizgilerle ölçü koyduğunun örneği budur. Ve Hazreti Ali'nin bu manadaki hassasiyetini de siz bu örnek üzerinden anlayın. Gelin Hazreti Osman dönemine. Zor günler, 12 yıllık hilafet günleri var Hazreti Osman'ın. Beni Ümeyye yavaş yavaş devletin başına sıkıntılar açmaya başlamış. Ama Hazreti Ali yine bir büyük hassasiyetle sık sık Hazreti Osman'ın yanında onu uyaran, ona yanlış yapmaması konusunda telkinde bulunan sözlerin içerisindedir. Hatta bir gün Hazreti Osman'ın hanımı Naile validemiz Hazreti Osman'a şunu söyleyecektir. Ali'yi dinle. Vallahi Ali hayır dışında bir şey konuşmaz. Mervan'ı dinleme, o şerden başka bir şey söylemez. Naile validemizin bizatihi Hazreti Osman'a söylediği bu sözdür. Sonrasının nasıl olduğunu da biliyorsunuz. Bu kadar ısrarla, bu kadar hassasiyetle Hazreti Osman'ı koruma adına bir çırpınışına şahit oluyoruz o günlerde. Hele asiler o evi sardıkları zaman Hazreti Osman'ın kılıcını çekip emret bize bu asileri sürüp çıkaralım dediği zaman, onlara karşı savunalım dediği zaman Hazreti Ali, Hazreti Osman bırakmayacak, benim için savaş olmayacak, Medine'de ben savaşa müsaade etmem deyip onları geri gönderecektir. Buna rağmen Hasan'ı, Hüseyin'i, ashabın diğerleri de diğer çocuklarını Hazreti Osman'ı korumak için onun kapısına gönderecekler. Bu Hazreti Osman döneminde Hazreti Ali'ye yakışan bir kamettir. Ama ben onun dünyasından hükme dair, kadılığına dair bir rivayet aktaracağım size. Bir gün Hazreti Osman'ın yanındayken adamın biri geliyor, hanımını şikayet ediyor ve diyor ki: "Ey emir el müminin, evleneli daha 6 ay oldu, hanımım çocuk doğurdu. Ben bu işten şikayetçiyim ve hanımım konusunda böyle bir şikayetim var." Hazreti Osman da 6 aylık doğum olmaz diye, çünkü bölgede erken doğumlar var, çok da yaygındır Arap coğrafyasında, ama o günkü tecrübelerin verdiği bilgi genelde doğumlar 7 ay ve sonrasıdır. 6 ay doğum çok fazla rastlanan bir şey olmadığı için, Hazreti Osman da böyle bir tecrübe olmadığından dolayı, böyle bir bilgi olmadığından dolayı olayın araştırılması için yanındaki askerlere emir verir. Orada Hazreti Ali devreye girer. Ey emir el müminindir. Sen Ahkaf suresinin 15. ayetini okuyor musun? Dikkat edin, bakın Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine dair çok güzel bir örnek verecek bize. Ve bu manada belki de istifadelerimizi diğer ayetlerden de arttıracak bir model oluşturacak. Sen Ahkaf suresinin 15. ayetini okuyor musun? Ne diyor orada Rabbimiz? Biz insan

insana ana ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı, yine zahmetle doğurdu. O çocuğun taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Ahkaf suresinin 15. ayetinde ve visalehu selasune şehren 30 ay diye belirtilir ayette. Okuyor musun bu ayeti? Okuyorum der. Peki Lokman suresinin 14. ayetini okuyor musun? Allah orada ne diyor? Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Bakın ayetler aynı gibi gözükür ama çok ince bir ayrıntı var. O çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içerisinde olur. Ve visaluhu fi ameyn. 2 yıl içerisinde olur. Hazreti Ali der ki Ahkaf 15'te ne dedi Rabbimiz? Sütten kesilmesi ve doğumu 30 ay dedi. Lokman 14'te ne dedi? Sütten kesilmesi tam 2 yıl dedi. 30 ay. 2 yılı da aya çevir 24 ay. 30 aydan 24'ü çıkar ne kalır geriye? 6 ay. Demek ki 6 ayda da doğum olur. Allah böyle diyor. Allah'ın dediği böyle bir şey varsa eğer senin farklı bir şey söyleme hakkın yok der. Hazreti Osman'a o konuda ufuk açan sözleri söyler. Adam bu ayetleri duyunca o mecliste özür diler. Hazreti Ali'ye teşekkür eder, dua eder ve çıkar gider. Artık Allah'ın söylediği budur. Demek ki olur der ve bu işe teslim olur. Bakın Ali, ilmin kapısı Ali ve orada Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederek bize verdiği böyle bir mesaj, böyle bir örnek. Dolayısıyla Ali dediğimiz zaman böyle bir şey de demiş oluruz. O bir yönüyle konuşan Kur'an'dır. İki rivayet var o konuda. Bu sözün sahibi İbn Abbas mıdır, Hazreti Ali midir olduğuna dair. Ama ikisine de bu söz yakışır. Onlar demişlerdir ki biz ki ehli beytiz. Allah'ın şu iki kapak arasında indirdiği her ayetin ne üzerine, kimin için, hangi olay için indiğini biliriz. Biz anlamayacağız da bu ayetleri kim anlayacak? Bu söz hem Hazreti Ali'ye yakışır hem de onun amcasının oğlu olan İbn Abbas'a yakışır. Hazreti Ali'nin Hazreti Osman dönemindeki tavrı da böyleydi. Böyle bir kameti vardı. Biliyorsunuz çok acı bir hadiseyle Hazreti Osman şehit oluyor. Onun şehadetine vesile olanlar döktükleri kanın ortadan silinmesi adına da bir an önce Hazreti Ali'ye biat etmek isterler. Ve gelir Hazreti Ali'ye bu konuda talepte bulunurlar. Hazreti Ali'nin orada söylediği söz şudur. O da yine ilmin kapısı olduğunun bir göstergesidir. Öyle halife seçmek 3-5 insanın işi değildir. Beni seçmek istiyorsanız eğer Bedir ashabından, ashabın büyüklerinden ve Medine ahalisinin tamamından biat edileceğine dair bir haber getirmeniz lazım. Yoksa 2-3 insan gelecek, sen bizim halifemizsin diyecek, ben de size el uzatacağım. Öyle şey yok der, el uzatmaz. Sonra umumun bu manadaki temayülü oluşunca Hazreti Ali halife olarak seçilmiş olur. Hazreti Ali halife seçilince biliyorsunuz hadiseleri, oralara girmeyelim. O günlerde Cemel'in hemen arkasından Basra'ya geldiğinde bir hadise bize nakledilir ki mühim bir şeydir. Hazreti Ali'nin dünyasını anlayabileceğimiz de önemli bir rivayettir bu. Suyuti İbn Asakir'den nakleder bunu bize. Basra'ya geldiği zaman Basra'nın ileri gelenlerinden 2 kişi Hazreti Ali'nin karşısına geçerler ve şöyle bir söz söylerler. Sen kan dökerek buraya geldin. Cemel'i kastediyorlar. Çok ağır bir söz. Sen kan dökerek buraya geldin ve şimdi de Müslümanların halifesi olduğunu ilan edip bizden biat istiyorsun. Resulullah'ın seni halife olarak atadığına dair bir bilgi var mı sende ki sen böyle bir şey yapıyorsun? Hazreti Ali bu soruya
böyle bir ithama cevap verecek. Dikkat edin dostlar. Dedim ya, Ali'nin dünyasını anlamamız için önemlidir. Hazreti Ali'nin söylediği söz şu: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyasını değiştirirken hiç kimseyi atamadı. Eğer beni atadığını söylersem, ona ilk iman eden bendim. Bu sözü söylersem ona ilk yalan söyleyen ben olurum. O öyle bir şey söylemedi. O kimseyi atamadan gitti. Ama hastalandığı zaman öyle bir anda içimizden gitmedi. Günlerce hastalığı sürdü. Hastalandığı zaman ben de yanı başında olmama rağmen, beni de günlerce görmesine rağmen söyleyin Ebu Bekir'e geçsin namaz kıldırsın dedi. Ondan sonra da Müslümanlar dediler ki, hayatında mihrabı Ebu Bekir'e teslim ettiğine göre, dinimizi Ebu Bekir'e teslim ettiğine göre biz de dünyamızı Ebu Bekir'e teslim ettik. Ve insanlar bunun üzerine Ebu Bekir'e biat ettiler. Ben de ona biat ettim. Ben de onun yanındaydım. Ne emir verdiyse yaptım. Ne söylediyse yerine getirdim. Ebu Bekir 2,5 yıl hilafette bulundu. Sonra kendinden sonra Ömer'i atayarak gitti. Ömer'e ilk biat edenlerden birisi de ben oldum. 10,5 yıl Ömer bu devleti yönetti. Sonra beni atayacağını zannediyordum ben Ömer'in. Hazreti Ali'nin sözlerini söylüyorum. Beni atayacağını zannediyordum ama 6 kişilik aşere-i mübeşşereden olan ve o gün için hayatta olan 7 insandan 6'sını, 7.'si Said İbni Zeyd'dir. Hazreti Ömer'in amcasının oğludur, onu atamıyor. 7 insandan 6'sını Şura heyeti olarak seçti. Şura'nın başkanlığına da Abdurrahman İbni Af'ı getirdi. Abdurrahman İbni Af'ı da Af'ta Hazreti Osman'ı seçti. Ben de ona biat ettim. 12 yıl boyunca ben de Osman'ın yanındaydım. Ne dediyse yaptım, ne görev verdiyse yerine getirdim. Osman şehit olunca Müslümanlar da bana biat etti, ben de halifeyim. Mesele budur. Onun hilafetiye gelmesinin süreci de bu şekilde özetlenmiştir. Hazreti Ali'nin kendi dilinden özetidir bu. Ve gerçekten bu konuda Hazreti Ali'nin dünyasını bu manada anlamamız için de önemli bir şeydir. O kendisini böyle söylüyor. Kendisi 5,5 yıl hilafette kalınca, çok zorlu bir süreçtir. Gözünü savaştan açmamıştır Hazreti Ali. Düşünün, Cemel bitti, arkasından Sıffın oldu. Sıffın bitti, tam rahata erecektim diyeceği anda hariciler diye bir güruh çıktı. İslam tarihinin taassup adına zirvelerde olan bir gruptu o grup. Ve o grup Hazreti Ali'ye 2 savaştan daha acı, daha ağır, daha sıkıntılı günler yaşattılar. En sonunda onlarla da savaşmak zorunda kaldı ve Nehveran'da onların da büyük bir kısmını öldürerek son günlerini de o savaşla geçirdi. Hazreti Ali'nin 5,5 yıllık hilafeti hep böyledir. Zorlukla, sıkıntıyla ama her şeye rağmen istikametle. Onun o günlerine ait de ilim adına çok şey söylenir. Ben bir iki örnek de onun için vereceğim. Kufe'dedir. Sıffının da arkasındandır. Dikkat edin. Sıffında ne oldu? Hakem olayı oldu. Hakem olayı olunca da İslam tarihinde ilk kez bir şey yaşandı. İki başlı bir yönetim tarzı benimsendi. Şam'da Muaviye bin Ebi Sufyan, Kufe'de Ali İbni Ebi Talip, bir anda iki halife İslam coğrafyasını yönetmeye başladılar. Şam'da Muaviye olduğu için ona meseleler artık gitmeye başladı. O da kendi bildiği, yanındaki ashabtan ve İslam alimlerinden, tabiinden olup da alim olan zatlardan fıkha ait bazı meseleleri onlara danışarak çözmeye başladı. Muaviye'nin hilafetinin günlerinde bir hadiseye şahit olur Muaviye. Bir olay gelir ona. İki cinsiyetli birinin mirastan alacağı hükmün ne olacağı sorulur. Anladınız değil mi iki cinsiyetli birinin ne olduğunu? Çok fazla detaylandırmayın, anlayın. Erkek mi kadın mı olduğu belli değil. İki cinsiyeti bir arada
bir anda bedeninde tutan birisi. Buna Arapça hunsa deniyor. Hunsa'ya ait fikri soruyor. Bunun hükmünü soruyor. Muaviye soruyor. Kimse bilmiyor. İlk kez karşılaşılmış. Sahabiden Şam'da olanlara soruyor. Kimse bilmiyor. Alim olan tabiine soruluyor. Kimse bilmiyor. Ne yapıyor Muaviye? Hazreti Ali'ye bir mektup yazıyor. Böyle böyle bir hadise geldi diyor başımıza. Mirastan pay vereceğiz. Biliyorsunuz kadına yarım, erkeğe tam verilir. Yani ikiye bir verilir. Şimdi böyle bir şeye nasıl pay vereceğiz? İki mi vereceğiz, bir mi vereceğiz? Erkek mi kabul edeceğiz, kadın mı kabul edeceğiz diye Hazreti Ali'ye mektup yazıp soruyor. Hazreti Ali mektubu böyle cemaatin içerisinde okuyor. Diyor ki Allah'a hamdolsun, düşmanımıza dahi ilmi bir meselede bizim kapımıza getirdiği için. Yanındaki adamlar diyorlar ki Hazreti Ali'nin, cevap verecek misin? Verme diyorlar. Bu kadar işte iş yaptı bize, şöyle oldu böyle oldu. Hazreti Ali diyor ki soranın ne suçu var? Orada bir hüküm verilecek ve o hüküme göre amel edilecek. O hüküm daha sonra fıkıhla iştigal edenler bileceklerdir. Birçok meselede de referans kabul edilecek bir fetva olacak. Neye göre amel edilecek? Hazreti Ali cevap yazıyor. Çok affedersiniz. İdrarını hangi organından yapıyorsa onun cinsiyeti odur. Ve fetva da ona göre verilir. Kadınsa kadın, erkekse erkek. Bu fetva dedim ya onlarca meselenin de referansı olmuştur. Ali'dir bu Ali. İlmin kapısıdır. Zihni böyledir. Fıkhı böyledir. Fehmi böyledir. Anlayışı böyledir. İki kişi getiriliyor Kufe'de karşısına. Nedir suçları diyor. Ey emir el müminin diyorlar. Bu ikisi hırsızlık yapıyorlar ama bildiğin gibi değil. Nasıl? Birbirlerini pazarda köle olarak satıyorlar. Sonra alan adamdan parayı alıyor. Giderken kaçıyor. Birleşiyorlar. Başka yerde bir daha bu işi yapıyorlar. Böyle tezgahlar var bizim topraklarımızda da ne yazık ki. Yani örnek olsun diye söyleyeceğim bunu. Düğün çeteleri var. Bilmiyorum okumuşsunuzdur gazetelerden, internetten. Gidiyor falanca yere, tanımamış birisi, bağ kuruyor, evleniyor. Düğün gecesi gelin hanım altını maltını alıyor, kaçıyor. Aynı ona benzer bir hadise. Köle olarak satıyor, karşıdan parayı alıyor. Ondan sonra daha o efendisinin evine varmadan birleşip kaçıyorlar. Başka yerde bu işi bir daha yapıyorlar. Nasıl hüküm vereceğiz? Mal çalanın belli, eli kesilir. Peki bunlar neye göre hükme konu olacak? Hazreti Ali diyor ki bunlar hem kendi canlarını çaldılar hem milletin parasını çaldılar. Hüküm hırsızlıktır ama ağırlaştırılmış bir ceza verilecek bunlara. El kesme cezasının yanında artı bir ceza daha verilir bunlara. Hükmü böyle verir Hazreti Ali. Ta ki yapılan o hırsızlığın şiddetine karşı hüküm de ona göre şekillensin diye. Ali'nin ilmi, Ali'nin fehmi, Ali'nin fıkhı bu. Onun kendisinin mesela bir insan başkalarına hükmederken adaletli olabilir. Ama kendisi bir davanın içerisindeyse adaleti nasıl temin eder? Bu önemli bir bahistir. Onunla da ilgili bir örnek vereyim size. Sıffın Savaşı'nın arkasından zırhı kaybolur Hazreti Ali'nin. Meşhurdur o zırh, bilinir de. Hazreti Ali de zırhını çok iyi tanır. Kufe'ye doğru yürürken zırhını Kufe'nin içerisinde bir Yahudi tüccarın tezgahında görür. Benimdir, Yahudi inkar eder. Hayırdır. Benimdir, inkar eder ve olay o günün kadısı olan Kadı Şüreyh'e intikal eder. Bu Kadı Şüreyh ismini mümkündür menkıbelerde falan çok duymuşsunuzdur. Ama siz iyi bir yere yazın, o isimle işimiz var bizim ilerleyen derslerde. O ismi bir öğrenmemiz lazım. Çok farklı birisi, tabiindendir. Ama Hazreti Ali'nin karşısında
fıkıh konuşabilecek bir adamdır. Böyle anlayın artık nasıl biri olduğunu. İnanılmaz birisidir. Tabi'in neslinden fakih olma noktasında, alimlik noktasında zirvelerde bir isimdir.

Olay kadı Şüreyh'e intikal eder. Davalı davacı kadının huzuruna girerler. Hazreti Ali gelir kadı Şüreyh'in yanına oturur. Olayı anlatır. Hazreti Ali'ye der ki kadı Şüreyh yanıma oturamazsın. Davalısın, geçip karşıma davacıyla yan yana oturman lazım. Hazreti Ali der ki ben onu biliyorum. Evet öyle olmalı ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yahudileri kastederek, bakın bir ölçü söyleyeceğim, Yahudileri kastederek dedi ki Allah'ın rezil edip düşürdüğü insanları siz de rezil edin, düşürün. Ben davalıyım doğru ama sırf bu hadisten dolayı senin yanında oturacağım diyecek ve onun yanında oturacaktır. Kadı Şürek dinleyecek, ne oldu diyecek, benim zırhım diyecek. Yahudi inkar edecek, hayır diyecek, benim diyecek. Hazreti Ali'ye dönecek Kadı Şüreyh. Delilin var mı senin olduğuna dair? Yok diyecek. Şahidin var mı? Var diyecek. Oğlum Hasan, hizmetlim Kamber. İnsanın ehli insana şahit olmaz diyecek. Emir el müminine söylüyor bunu. Bakın İslam'ın hayal değil, adalet anlayışının nerede durduğunu görüyoruz biz. Ah bir o günlere varsak. Allah o günlere kavuştursun bizi. İslam'ın adaleti budur. Kim olursa olsun, paşadır, beydir, şudur, budur. Hiçbir mevki, makam insanın hukuk karşısında ayrıcalıklı bir konuma gelmesini getirtmez. Emir el müminin dahi olsa, müminlerin emiri olsa, halife olsa, dava varsa eğer ortada, o hakimin karşısında o hüküm o noktasında eşittir ve ona göre amel edilir. Onlar şahit olmazdır. O zaman yapacak bir şey yok. Kadı Şürey Yahudinin lehine hüküm verir. Yahudi o manzarayı görür. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır? Kalkar orada ve iman eder. Zırhı da Hazreti Ali'ye geri verir. Hazreti Ali bir zırhını alır. Der ki madem iman ettin, bu da imanın sana hediyesi olsun diye zırhını ona hediye eder. Adalet bu, ince anlayış bu, adalet karşısında, hakim karşısında hukuka saygı bu. Hazreti Ali'nin dünyasında bunlar. Daha neler neler söylenir dostlar ama gelin şehadetiyle işi noktalayalım. Zorlu süreç 5,5 yıl, artık bir Ramazan günü şehadet ile noktalanacak. Ali zaten yıllardır onun aşkıyla yanıp tutuşmaktadır biliyorsunuz. Bedir'de olmadı, gelip Efendimiz'e söyleyecek, Efendimiz sabır telkin edecek. Uhud'da Hazreti Hamza şehit olup Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun arkasından gözyaşı döküp de Ali'ye sarılıp o acısını, o hüznünü, o ayrılığı teskin ettiği zaman da Ali yine gelecek, diyecek ki ya Resulallah amcam da gitti, Allah bana nasip etmedi şehadeti. Orada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabret ey Ali, o sana da gelecek. Sakalından, başından akan kan sakalını boyayacak. O gün göreyim senin sabrını. O gün senin göstereceğin sabrı göreyim deyip o müjdeyi verecek. Bedir'in arkası ya da Uhud'un arkası Enes bin Malik'in rivayetidir. Haber gelir Hazreti Ali çok hasta. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i alır, o eve doğru gider. Girerler içeriye, gerçekten Hazreti Ali ayağa kalkamayacak kadar hasta. Hatta Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer birbirlerine bakarlar. Ölüm hastalığı mı diye böyle birbirlerine onu hissettirirler. Efendimiz der ki hayır hayır korkmayın, Ali ölmeyecek. Sonra Ali'ye dönecek. Ali sen öfkeyle dolmadıkça ölmeyeceksin ve sen şehit olarak bu dünyadan gideceksin. Müjdeyi verir orada. Bu da Tirmizi hadisidir. Yıllar yılı bu özlemle yanıp tutuşacak Hazreti Ali, yıllar yılı. Ne zaman şehit olacak, ne zaman şehadet, o güzel yüzlü ölüm bana kavuşacak diye o aşkla, o heyecanla, o beklentiyle giderken haricilerle olan Nehveran Savaşı olur. Nehveran Savaşı'ndan sonra o beladan kurtulup kaçanlardan 3 isim Kabe'nin avlusunda oturup
İslam ümmeti

ümmetini belaya sokan, onların ifadesiyle üç ismin ortadan kaldırılması konusunda anlaşırlar. Onlar derler ki bizi bu hale Ali, Amr İbni As, Muaviye soktu. O halde üçünü de öldürelim, ümmetin yakası bunlardan kurtulsun. Zaten üçü de onların ifadesi haşa kafir olmuşlardır. Kafir oldukları için de katleri vaciptir. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Mülcem o gün Kufe'de olan Hazreti Ali'yi, Berk İbni Abdullah o gün Şam'da olan Muaviye'yi, Amr İbni Berk de o gün Mısır'da olan Amr İbni As'ı öldürmek üzere anlaşırlar. Ne zaman öldüreceğiz? Bir sabah namazı vaktinde, Ramazan'ın 17. gecesinde, tam bir Bedir yıl dönümünde. Yine bakın İslam üzere yürüyorlar. Onlar İslam'dan gayrı değil ama harici zihniyeti ayrı bir zihniyettir, ilginç bir zihniyettir. Gerçekten bu manada ele alınmalıdır. Bedir'in bir yıl dönümünde üçü bir anda kılıç darbeleriyle bu üç insanı hayattan koparacaklar. Böyle bir anlaşma yapılır. Biri çıkar gider Şam'a, biri çıkar gider Mısır'a. Abdurrahman İbni Mülcem de gelir Kufe'ye. Bekler, tahkikat yaptırır ve Hazreti Ali'yi sabah namazına giderken Ramazan'ın 17. gününde öldürmeye karar verir. O günler Ali'de nasıl bir ruh hali var? Ramazan'ın 13. günü Hasan'ı, Hüseyin'i ve çok sevdiği, o oğullarından ayırmadığı Cafer'in oğlu Abdullah'ı karşısına alır. Evlatlarımdır. Bundan sonra her gün birinizin evinde iftar edeceğim. Bugün Hasan'da, yarın Hüseyin'de, öbür gün Abdullah'da. Ve bunun üzerine de öyle yapmaya başlar. Gider iftar sofrasına oturur. Çocuklar bakar ki hiçbir şey yemiyor. Çok az. Ve babalarının o hali onları biraz şüphelendirir. Baba ne bu haldir? Evladım der. Rabbimin huzuruna boş bir mideyle gitmek istiyorum. Bunu söyleyince şaşırır evlatları. Bir şey mi duydun baba? Söyle, seni koruyalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım dedikleri zaman, beni kime karşı koruyacaksınız? Gökteki meleklere mi, yerdeki insanlara mı? Derler ki elbette ki yerdeki insanlara. Evlatlarım unutmayın, gökün muvazzaf melekleri Allah'tan müsaadeyi açmadıkça yerin insanları hiçbir şey yapamaz. O halde beni korumanıza gerek yoktur. Ve İslam'ın devlet başkanı halife sabah namazına tek başına gidiyor. Tek başına yürür, bir cuma sabahıdır, Ramazan'ın 17'sidir. Daha mescide varmadan Abdurrahman İbni Mülcem o hain kılıcını Hazreti Ali'nin başına indirir. İlk kılıç darbesiyle de Ali'nin dilinden çıkan cümle şu olur: Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah fustu bi Rabbil Kabe. Allah'ın adıyla, Allah ile beraber, Resulullah'ın milletiyle beraber, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben bugün kurtuldum. Budur işte İslam'ın insanının ölüme yüklediği mana, budur işte. Ben bugün kurtuldum diyecek. Yaralı bir halde, o halde taşınacak evine. Hazreti Ali o halde taşınırken ne diyor biliyor musunuz? Es-sala, es-sala. Vakit sabah namazı vaktidir. Namaza koşun, namaza koşun. Namazın hassasiyetini Allah Resulünden öğrendiği gibi, kendinden önceki seleflerden öğrendiği gibi Hazreti Ali de söyleyecek. Yaralı bir biçimde eve taşınacak. Namaz kılınacak, gelecek çocukları, etrafında müminler gözyaşı dökecekler. Hazreti Ali toplayacak çocuklarını, vasiyet edecek. Evlatlarım diyecek, eğer kurtulursam Abdurrahman İbni Mülcem'i bana bırakın. Ama eğer ben kurtulmaz da ölürsem sakın ona zulmetmeyin. Ben iyileşene kadar yemek vermemeyi ihmal etmeyin. Adalete bakın, adalete, hassasiyete bakın. Katiline bunu söylüyor. Sakın onu yemeksiz bırakmayın. Eğer ben ölürsem
zulmetmeden ona kısas uygulayın.

0: Zulmetmeden ona kısas uygulayından kastı nedir? Sakın müsle yapmayın, organlarını kesmeyin, ağır şeyler yapmayın, işkence etmeyin. Neyse onu yapın hüküm olarak. Bu vasiyetleri yapar. Hazreti Hasan'a da özel bazı vasiyetler yapar ve Ramazan'ın 21. gecesi ruhunu Rahman'a teslim eder. 63 yıllık hicri takvimde 60 miladi takvimde 61 yıllık o hayat böyle noktalanır. Ali işte böyle birisi. Ali'nin hayatı böyle bir hayat. Allah o hayattan istifade ettirsin inşallah bizleri. Hepimizi Hazreti Ali'nin bize gösterdiği o ilkeler doğrultusunda yürümeye muvaffak kılsın. Ali olmak zordur. Ali'nin yolunda yürümek de zordur. Ali olunmayacak, onu kabul ettik de Allah Ali'nin yolunda yürüsün inşallah bizleri ve hepimizi. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle

0: Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Yaptığın iyilik seni Allahu Teala'nın huzurunda yüceltir. Ama yaptığın iyiliği dile getirirsen hiçbir değeri kalmaz.
5: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
9: Radyo Tiyatrosu. İyiliğin Bedeli.
10: Simitlerin taze mi delikanlı?
11: Türkiye'nin yüz ölçümü.
10: Simit.
11: Ya hay Allah yine unuttum ya. Yüz ölçümü kaçtı acaba Türkiye'nin?
10: Hey simitçi sen ne yapıyorsun orada bakayım?
11: Ha? Bana mı dediniz?
10: Evet sana dedim ya. Sen simitçi değil misin?
11: Tabii simitçiyim abi. Simit satıyorum işte. Evet.
10: Simitlerin taze mi diye sormuştum.
11: Kusura bakmayın. Ders çalışıyordum da dalmışım işte öyle Türkiye'nin yüz ölçümüne. Tabii simitlerim taze. Akşam simiti bunlar abi. Akşam simiti.

0: bir ver bir tane bakayım.
1: Ha buyur abi. Buyur. Al bakalım.
0: Al bakalım parasını.
1: Ha, sağ ol abi. Bereket versin. Sağ ol. Hadi taze taze çıtır çıtır akşam simitleri. Hadi gel. Ya, yarın öğretmen de yazılı yapacak ama ya daha doğru dürüst coğrafya bir dersine bile çalışamadım. Eyvah yağmur yağacak, şansa bak. Aa, yarım tablo simit bile satamadım. Hadi akşam simitleri. Çıtır çıtır çıtır çıtır taze taze. Gel abi gel gel gel gel gel gel gel. Başladı işte. Tabloyu alıp eve gideyim. Bu havada kimse simit almaz. Şu naylonu simitlerin üzerine örteyim de ıslanıp hamur haline gelmesin. Heh. Hadi abi gel akşam simidi, akşam simidi gel gel gel gel. Hay Allah, bu naylon hiç olmazsa simitleri yağmurdan korur. Ah yağmurda fazla ışık. Sanki gök delindi. Afet gibi. İnşallah kız kardeşim sokakta değildir.

0: Uf, yağmur çok şiddetli yağıyor. Acaba Ömer'im ne yapıyor şimdi? İnşallah simitleri bitireceğim diye yağmur altında kalıp da ıslanmaz. Maazallah bir hastalanırsa biz ne yaparız sonra? Ay, yıldırımlar çakıyor.
1: Korkma mavişim, neden korkuyorsun? Bak ben senin yanındayım. Hem yağmur berekettir. Bereketten korkulur mu hiç? Uykun geldi mi mavişim? Uyutayım mı seni? Tamam, uyutayım. Hadi gel ayağıma. Aferin sana. Bak şimdi sen yat uyu, tamam mı? Sakın altını ıslatma ama. Ben de yağmuru seyredeceğim.
0: Ayşe, sen ne yapıyorsun kızım?
1: Mavişle oynuyordum anneciğim. Sonra onu uyuttum.
0: Aferin kızım. Karnın acıktı mı, bir şeyle hazırlayayım mı sana?
1: Acıkmadım daha. Abim gelsin, o zaman yeriz.
0: Peki yavrum.
1: Anneciğim, bu havada abim ıslanmaz değil mi?
0: Ah, ıslanmaz olur mu kızım? Üstündeki palto zaten yırtık pırtık. Her tarafından su alıyor. Allah'ım sen koru oğlumu, ne olur.
1: Bu yağmurda simitler de ıslanır değil mi anneciğim?
0: Islanır tabii ama merak etme. Abin simitlerin üzerine naylonla örtmüştür, ıslanmaz onlar. Sen dua et de abin yağmurun altında kalmasın kızım. Garibimin ayakkabıları da delikti. Ayağı su alıp da üşütmese bari. Sonra kim bize para getirir? Kim karnımızı doyurur? Ah Rabbim, sen oğlumu koru. Onu sana emanet ediyorum.

0: Koşmaktan yoruldum. Simit tablasıyla zor koşuluyor. Şu antikacı dükkanının önünde soluklanayım biraz. Üf, ne güzel dükkan. Her şey var içinde. Şu duvardaki guguklu saatin aynı bizim evde de var. Fiyatı neymiş acaba? Hadi bakayım. Vay canına. 50 milyon lira. Ama pahalı be. Acaba bizim evdeki saat de bu kadar eder mi? Anneciğim. Taksinin biri adama çarptı. Vicdansız. Çarptığı gibi de kaçtı.
1: İmdat. Yardım edin bana.
0: Hay Allah. Etrafta kimseler de yok.
1: Yardım edin.
0: Ne yapsam acaba?
1: Yardım edin. Ha? Ne olur ambulans çağırın.
0: En iyisi şu simit tablomu bırakıp ben yardıma gideyim. Geldim işte. Amca. Amca. İyi misin? Bir yerinde bir şey yok ya.
1: Ha? Çok fenayım evlat.
0: Eyvah. Amca. Amca. Amca. Ya eyvah, durumu iyi değil. Taksi fena çarpmış adama. Ne yapacağım şimdi ben? Bir araba geçse de hastaneye götürsem. Hay Allah. Bu havada da arabada zor bulunur. Yağmur afet gibi yağıyor. Eyvah. Bir araba geliyor işte. Taksi. Taksi. Taksi. Dur. Dur.
2: Delirdin mi be çocuk? Neden kendini arabamın önüne attın? Az kalsın ezilecektin.
0: Kusura bakma be. Acil durum işte. Yani hastaneye gitmek zorundayız. Bak, ağır yaralı var.
2: Bu havada bir yere gidemem. Başka bir taksi çevir.
0: Yapma abi. Baksana, yaralının durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmezsek ölebilir.
2: Bana ne yahu? Çarpan araba götürseydi. Ben arabamı alamam. Baksana, kan revan içinde. Koltuklarım lekelenir.
0: Yapma be abi. Yani şimdi koltukları düşünmenin sırası mı? Adam ölüyor burada. Bak, ölüyor.
3: Başka araba.
0: Baksana.
3: Başka araba.

0: günah be. Hem günah hem de ayıp. İnsafsız, vicdansız adam. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi? Yaralıdan da hiçbir hareket yok. Sadece inliyor. Eyvah, sesi de kesildi. Ya sakın ölmesin. Dur bakayım, bir kalbini dinleyeyim. Allah'a şükür kalbi atıyor. Ama vaziyeti kötü. Devamlı kan akıyor vücudundan. Eğer hastaneye götürmezsen burada ölecek zavallı. Tüh. Ay, bir araba daha geliyor. Ha? İyi. Dur. Dur. Dur.
1: Hayrola delikanlı, neden durdurdun beni?
0: Ya kusura bakma be abi. Şu yaralıyı hemen hastaneye götürmem lazım.
1: Vah. Yaşıyor mu peki?
0: Yaşıyor. Şimdi kalbine baktım. Sevabına bir yardım et de hastaneye götürelim be.
1: Nesi
0: abi.
1: Nesi var bu adamın?
0: Az önce arabanın biri çarpıp kaçtı. Durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmemiz
1: tamam,
0: lazım.
1: Tamam, götürelim. Peki parasını kim verecek?
0: Ya ben veririm abi ya. Ben veririm, üstümde var ya.
1: Ne oldu? Gel arka koltuğa yatıralım şimdi.
0: Tamam, hadi. Hadi. Amma ıslanmışım. Yağmur iliklerime kadar girmiş. Eyvah. Hastalanıyor muyum? Niye mi?
2: Delikanlı.
0: Buyurun doktor bey.
2: O yaralı ihtiyarı sen mi getirdin hastanemize?
0: Ben getirdim efendim. Bir araba çarpmıştı kendisine. Sonra da kaçıp gitti. Durumu çok kötüydü. Çok kan kaybediyordu. İyileşecek mi acaba?
2: Merak etme. İyileşecek.
0: Ben de çok üzüldüm.
2: Eğer sen hastaneye getirmeseydin kan kaybından ölebilirdi. Aferin sana.
0: Çok şükür. Demek durumu iyi ya. Oh, çok şükür. İyi öyleyse. Ben artık gideyim efendim.
2: Bir dakika. Adın ne senin?
0: Benim adım efendim Ömer.
2: Bak Ömer, yaptığın şeyin ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Bir hayat kurtardın evlat. Ha? Bir insanın hayatını kurtardın.
0: Yani o amcaya araba çarpmıştı. Ben de bir taksi tutup getirdim işte. O kadar. Eyvah! Nasıl oldu da unuttum. İnşallah bir şey olmamıştır.
2: Ne oldu Ömer?
0: Sibit ablam. Yani şimdi o geldi aklıma da. O yaralı amcayı bulduğum yerde bırakmıştım. İnşallah kimse almamıştır. Yoksa mahvolurum ben.
2: Bir dakika. Sen ne iş yapıyorsun Ömer?
0: Simit satıyorum efendim. Affedersiniz. Benim hemen gitmem lazım.
2: Ne çocuk ama. Kendi yardıma muhtaçken başkalarının yardımına koşuyor.
0: Tablamı bıraktığım o antikacı dükkanı neredeydi? Bir bakayım. Şurası işte. İşte buraya bırakmıştım. İyi ama yok. Ya bıraktım ben, eminim. Buraya bırakmıştım. O yaralı amcayı götürmeden önce buraya bırakmıştım işte. Yok işte. Almışlar. Simit tablamı almışlar. Eyvah. Ne yapacağım ben şimdi? Neyle satacağım simitleri? Annem de çok üzülecek. Hem simitlerim hem de tablam yok. Almışlar. Çalmışlar. Yapabileceğim bir şey yok. Vakit çok geç olmadan eve gideyim bari. Anacığım merak eder.
3: Şu yerdeki ne öyle?
0: Aman Allah'ım. Cüzdan. Kimin acaba? Dur bir bakayım içine. Bakalım belki bir şey vardır. Üf, anneciğim, içi para doluymuş be. Vay. Milyonlarca lira para var bu cüzdanın içinde. Kim düşürdü acaba?
3: Bakayım, etrafta kimse de yok.
0: En iyisi karakola götüreyim.
3: İyi ama karakol buraya çok uzak.
0: Bu yağmurda gidemem ki. Sırılsıklam oldum zaten. En iyisi eve gideyim de ne yapacağıma yarın karar veririm.
4: Anneciğim, sokağa sakın görme. Yağmur öyle bir yağıyor ki her tarafı seller basmış.
5: Basmaz olur mu? Kaç saattir yağıyor kızım? Ay abim, merak ediyorum. Nerede kaldı bu çocuk? Bu yağmurda hastalanırsa ne yaparız sonra?
4: Abim hastalanırsa seni satamaz değil mi anneciğim?
5: Satamaz tabii. Satamayınca da kim bakar bize sonra? Ah, babacığının ölümünden sonra onun eline kaldık. Parmak kadar çocuk okusun mu, bize mi baksın? O da şaşırdı ya.
4: Ben abimi çok seviyorum anneciğim. Gelirken hep ciklet getiriyor bana.
5: Sevilmez mi hiç? Rabbim herkese öyle evlatlar nasip eyler inşallah.

0: İşte. Adem neden gelmedi hala? Bak hava simsiyah oldu.
1: Ha? Ha? Geldi işte, geldi. Geldim evladım, geldim oğlum.
2: Çok ıslandım anneciğim.
1: Ah bu ne hal yavrum, sırılsıklam olmuş.
2: Evet evet.
1: Gel gel içeri gir. İçeri gir de hemen üstünü değiştir.
2: Dışarıda korkunç bir hava var anneciğim.
1: Ay biliyorum oğlum, biliyorum. Dışarıyı seyrediyoruz da her tarafı seller götürüyor.
0: Abi bana çiklet getirdin mi?
2: Ya kusura bakma, bugün alamadım Ayşe'cim.
0: Ya.
2: Hava çok kötü ama yarın iki tane birden alırım, olur mu?
0: Tamam.
1: Öner nerede kaldı? Meraktan öldüm öldüm dirildim oğlum. Ha. İyi ama simit tablan nerede?
2: Şey çaldılar anneciğim.
1: Ha. Çaldılar mı?
2: Hı hı.
1: Nerede çaldılar?
2: Nerede?
1: Ay nasıl çaldırdın güzel oğlum? Hay Allah. Peki şimdi nasıl simit satacaksın? Görüyor musun?
2: Anne, telaşlanma. Tamam, tamam, telaşlanma. Ya bak neler geldi neler başıma. Anlatınca çok şaşıracaksın.
1: Ne oldu ki oğlum?
2: Neler olmadı ki anneciğim? Yağmur bastırınca koşarak eve gidiyordum.
1: Aa.
2: Tabii birden arabanın biri yaşlı bir adama çarpıp kaçtı.
1: Aa, peki adama bir şey oldu mu?
2: Olmaz olur mu? Çok kötü yaralandı. Kaza yerinde de benden başka kimse yoktu. Mecburen adamcağıza yardım etmek zorunda kaldım. O şekilde bırakıp gelemezdim.
1: Aferin benim güzel oğlum. Aferin, iyi yapmışsın.
2: Hemen bir taksi tutup yaralıyı hastaneye götürdüm.
1: Peki sonra?
2: Doktor iyi ki getirmişsin dedi. Eğer götürmeseymişim yaralı kan kaybından ölecekmiş.
1: Aferin benim güzel oğlum, aslan oğlum. Sonunda hayatta kurtardın.
2: Heh.
1: İyi ama simit tablanı nasıl çaldırdın onu anlatmadın.
2: O yaralıyı hastaneye götürürken simit tablamı antikacı dükkanının önünde bırakmak zorunda kalmıştım. Döndüğümde bulamadım. Birisi alıp götürmüş.
1: Hay Allah. Aksiliğe bak. Neyse, neyse önemli olan yaralı adama yardım etmekti. Ne yapalım? Borç aç, yeni bir simit tablası da alırız artık.
2: Ha bak, bu arada yolda ne buldum anne?
1: Ne buldun oğlum?
2: İşte bak, bunu.
1: Ah, cüzdan değil mi o?
2: Evet, cüzdan.
1: Ne, nerede buldun peki?
2: Sokakta. Simit tablamı ararken yerde buldum.
0: İçinde para da var mı abicim?
2: Olmaz olur mu? Hem de ağzına kadar para dolu.
0: O paralarla çiklet alınır mı abi?
2: Oo, hem de sürüyle alınır Ayşe.
0: Yaşasın.
1: Ömer.
2: Efendim.
1: Ver bakayım şu cüzdanı bana.
2: Al anneciğim.
1: Hey, aman Allah'ım. Ne kadar çok para var burada.

0: 300, 400, 500. Tam 500 milyon lira anne.
1: Hii, aman Allah'ım, 500 milyon lira ha?
2: Yaşasın, zengin olduk artık. Bu parayla her şeyi satın alabilir miyiz abicim?
0: Alırız tabii.
2: Anneciğim, odun da alabilir miyiz? Bugün öyle üşüdüm ki soğuktan.
1: Hayır, bu parayla ne odun ne de başka bir şey alamayız kızım.
2: İyi ama ben çok üşüyorum anneciğim.
1: Bu para bizim paramız değil kızım. Abin dışarıda bulmuş. Kim bilir kimin parası? Ömer cüzdan için içine bak bakayım. İyice bak.
0: Bakayım anneciğim.
1: İyice bak. Herhangi tamam, bir tamam. Kimlik falan var mı içinde?
0: Hı hı, bir bakıyorum. Ha, evet evet evet. Bir nüfus kağıdı var burada.
1: Hı, gördünüz mü? Paranın sahibini bulduk işte. Kimmiş cüzdanın sahibi oğlum?
0: Ama ben bu resimdeki adamı tanıyorum anne.
1: Aa, tanıyor musun nereden?
0: Hani size anlattığım o taksinin çarptığı adam var ya. İşte resimdeki adam o anneciğim.
1: Mesele kalmadı. Bak paraların sahibini öğrenmiş olduk işte.
2: Aa, paraları geri mi vereceksiniz?
1: Elbette vereceğiz kızım. Başkasına ait bir parayı sahiplenmek, onu harcamak hem çok ayıp hem de günahtır kızım.
0: Annem doğru söylüyor Ayşe. Bizim olmayan, hak etmediğimiz bir parayı hem de kime ait olduğunu bile bile alamayız. Adi bir hırsızdan farkımız kalmaz sonra.
2: İyi ama ben çok üşüyorum. Hem soğuktan titremeye de başladım.
1: Aa, saat 11 olmuş. Vakit hayırlı ilerlemiş. Hadi bakalım. Yatıp uyursanız üşümeniz de geçer. Hadi doğru yatağa. Yarabbim, nedir çektiğimiz bu çile? Ne zaman sonu gelecek bu sıkıntıları? Elde yok, avuçta yok. Nasıl çıkartacağız bu kışı bilmiyorum. Sen bize yardım et.

0: yarabbim.
1: Anne!
0: Ömer! Ömer! Uyumadın mı sen oğlum?
1: Anne! Sen ağlıyor musun?
0: Yok. Sana öyle gelmiş olacak. Neden ağlayayım ki?
1: Ama ağlıyorsun işte. Bak hala gözlerin ıslak. Seni üzen ne anneciğim?
0: Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün oğlum? Baksana şu halimizi. Ne üstümüzde var ne başımızda. Kışın ortasında odunsuz da kaldık. Kız kardeşin sabah akşam üşüyorum deyip duruyor. E yetmiyormuş gibi seni de düşünüp üzülüyorum evlat.
1: Beni düşünme anneciğim. Benim bir derdim bir şikayetim yok.
0: Ah benim güzel fedakar oldum. Bu sabah baktım da ayakkabıların altında pençe diye bir şey kalmamış. O halinle bu kara kışta simit satıyorsun. Çorapların su içinde. Ceketin küçülmüş, pantolonun kısalmış, pardesün kullanılmaktan incelmiş. Hangi annenin yüreği evladının bu haline dayanır oğlum?
1: Anne, ağlama, üzülme. Hep böyle kalacak değiliz ya. Bu kötü günlerde gün olup bir gün bitecek. Hele rahmetli babamdan bize dul yetim maaşı bağlansın. O zaman sıkıntılarımız biraz azalır.
0: İnşallah oğlum.
1: Hem aç
0: inşallah.
1: Değiliz, açık değiliz. Bak. Simit satıp sizleri geçindirmeye çalışıyorum işte.
0: Oğlum, evladım benim. En kötüsü de bu kış, odunsuzluk. Böyle giderse hiçbirimiz bu kışı çıkartamayacak. Bu soğuğa ne hırka ne battaniye kâr etmiyor evladım.
1: Ah, haklısın anacığım, haklısın. İstersen yarın tahta parçası arayayım sokaklarda. He?
0: Yok yok, tahta parçasıyla ısınamayız evladım. En iyisi sen al şu yüzüğü.
1: Ne yapacağım bunu?
0: Ah, rahmetli babanın düğün hediyesiydi. Yüz görünürlüğü olarak takmıştı parmağımı. Ondan bana kalan tek hatıra. Çaresiz kalmasam parmağımdan çıkartmazdım. Yarın kuyumcuya götürüp sat da parasıyla odun al ikimiz.
1: Yapma anne. Sattırma o yüzüğü bana. Madem rahmetli babacığımın hatırası o.
0: Ah, hatıralar karın doyurmuyor oğlum. Ne yapalım? Başka çaremiz var mı? Hem yalnız odun değil. Bir de simit tablası lazım sana, öyle değil mi?
1: Bak ne diyeceğim anne. Şimdi aklıma geldi. Şu guguklu saat var ya.
0: Ne olmuş guguklu saate?
1: Senin yüzüğün yerine o saati satsak olmaz mı?
0: Guguklu saati mi? Küldürme beni oğlum. Kim para verir ki ona?
1: Öyle deme anneciğim. Bu akşam bir antikacı dükkanında gördüm. Tam 50 milyon lira fiyat yazılıydı üstünde.
0: 50 milyon mu? Sahiden mi?
1: Evet. Götürüp o dükkancıya satayım. Belki bizimkine 15-20 milyon verir.
0: Bilmem ki. Ayşe ne der sonra? Onun bu saate ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun evladım.
1: Sen merak etme anne. Ben sabahleyin konuşur ikna ederim onu.
2: Bana ne vermeyeceğim işte. O benim saatim.
1: Ama ben sana daha güzelini alacağım Ayşe. Daha büyüğünü alacağım.
2: Ben daha güzelini istemiyorum işte. Ben bu saati seviyorum. Hemen bununla konuşuyorum, oynuyorum.
1: Ama o saati satmazsak sobayı yakamayacağız. Odun alamayacağız evimize.
2: Odun mu?
1: Evet. Odun alıp sobayı yakacağız. Böylece artık soğuktan titremeyeceksin.
2: O zaman olur. Satabilirsin abi. Ama daha önce onunla konuşabilir miyim?
1: Tabii konuş.
2: Sümbülcüm, seni abime verirsen bana darılmazsın değil mi? Biliyorum sen benim en iyi arkadaşımsın. Ama ne yapalım? Satmaya mecburuz seni. Yoksa odun alamayacağız, sobayı yakamayacağız. O zaman da üşütüp hastalanacağız.
0: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne olur yardım et bizlere ya Rabbi.
1: Yoksulluk ne kötü bir şeymiş Allah'ım.
2: Kızdın mı bana? Ne olur kızma. Seni öyle seviyorum ki. Seni çok özleyeceğim. Abim senin yerine bana başka bir saat alacakmış. Ama ben o saatin kuşunu hiç sevmeyeceğim Sümbülcük. Sümbül, ağlıyor musun? Çok ayıp. İnsan hiç ağlar mı? Bak ben hiç ağlıyor muyum?
0: Allah'ım. Allah'ım ne olur bize aydınlığa kavuştur. Kurtar bu sefaletten. Ah kalbim.
1: Anne. Anneciğim ne oldu, neyin var?
2: Anne. Anneme ne oldu abi, neden yere düştü?
1: Anne, Ayşe bilmiyorum Ayşe. Anne, anneciğim iyi misin? Ne oldu, neyin var? Anne, annem benim. Ne olur gözlerini aç. Oğlum de.
2: Abiciğim, annem öldü mü yoksa?
1: Bilmiyorum Ayşe. O nefes alıyor. Hay Allah, ne yapsam acaba? Hızır acil servis. Hemen orayı arayıp ambulans isteyin.
2: Anneciğim sakın ölme. Sen ölürsen bize kim bakar sonra?
1: Alo. Hızır acil servis mi? Ne olur hemen yetişin. Annem ölüyor. Birden yere düştü. Öyle kaldı işte. Yalvarırım yetişin. Oğlum adresi söylüyorum. Katip Çıkmazı sokak numara 15. Baktın mı Ayşe? Annem yaşıyor mu?
2: Hiç gözlerini açmadı abi. Ha? Anne. Anneciğim.
1: Tamam korkma. Korkma, telefon ettim. Birazdan ambulans gelip annemi hastaneye götürecek. Ben de onlarla gideceğim.
2: Ben de sizinle geleyim mi abiciğim?
1: Sen gelme. Bizi burada bekle.

0: Annem yaşıyor mu doktor amca?
1: Merak etme, yaşıyor oğlum.
0: Nesi var peki? Yani neden evde birden böyle yere düştü?
1: Kalp krizi geçirmiş. Yoğun bakıma aldık. Merak etme, anneni iyileştireceğiz.
0: Sağ ol doktor amca. Allah senden razı olsun.
1: Baban yok mu senin?
0: Yok, öldü.
1: Annenden sonra evin en büyüğü kim?
0: Benim.
1: Peki babandan sizlere emekli maaşı bağlandı mı?
0: Bağlanacakmış. Ama daha bağlanmadı. Neden sordunuz?
1: Burası her ne kadar devlet hastanesi ise de annenin bakım ve tedavisi için para şart. Paranız var mı peki?
0: Şey doktor amca. Yani yok. Ama ben çalışır kazanırım. Yeter ki siz annemi iyi edin. O bizim başımızdan eksik olmasın.
1: Sen çalışıp da ne iş yapacaksın oğlum?
0: Ben hem okula gidiyorum hem de simit satıyorum efendim. Simitten kazandığım paralarla annemi tedavi ettiririm.
1: Bak oğlum. Annenin tedavisi için gerekli olan parayı simit satarak kazanamazsın.
0: Neden? Çok para mı gerekli doktor amca?
1: Aşağı yukarı 200-300 milyon lira gerekli. Ha? Ve ameliyat olması da şart.
0: Ameliyat mı?
1: Evet. Kalbe giden damarlardan biri tıkanmış.
0: Demek 200-300 milyon lira ha?
1: Evet.
0: Peki annemi ne zaman ameliyat edeceksiniz?
1: Vallahi paranız varsa bir an evvel ameliyat olmasında yarar var. Yeni bir kriz Allah korusun hayatına mal olabilir.
0: Peki efendim. Bu parayı bulmak için elimden geleni yapacağım. Annemi ne zaman evine götürebilirim?
1: Bir iki gün burada kalsın, bazı tahliller daha yapacağım. Daha sonra alıp götürebilirsin.
0: Peki. Burada annemin yanında kalabilir miyim?
1: Kalmasına kal da. İçeri onun yanına giremezsin ama. Hı hı. En azından sabaha kadar göremezsin anneni. Zira yoğun bakımda.
0: Olsun. Burada kapının önünde beklerim.
1: Sen bilirsin. Ama beklemenin bir faydası yok. Sonra burada üşürsün. Karnın da acıkır. Sen en iyisi eve git. Yarın sabah gel. Merak etme. Annene iyi bakılacak. Emin olabilirsin.
0: Peki efendim. Allah'ım. Ne olur annemizi bize bağışla. Biliyorsun. Ondan başka hiç kimsemiz yok bizim. Eğer annem ölürse biz ne yaparız sonra? Yeter ki o iyi olsun. Ben gerekirse okulu da bırakır, gece gündüz çalışırım Allah'a.
1: Tamam, tamam ağlama evladım. Annen ölmeyecek dedi mi? Siz kaç kardeşsiniz bakayım?
0: İki kardeşiz. Kız kardeşim daha 5 yaşında.
1: Hı hı, bayağı küçükmüş. Hı hı. Madem öyle hadi bakalım doğru evine git. Annen hasardan çıkıncaya kadar da ona abilik et.
0: Doktor tedavi için 200-300 milyon dedi. Bu kadar çok parayı nasıl kazanırım ben? Kazanıncaya kadar ya annem ölürse? Babam sağ olsaydı ne yapar eder bu parayı bulurdu. Benim yaşımda bir çocuğa bu parayı kim verir? Ayşe! Ayşe! Duymuyor musun beni Ayşe? Allah Allah! Sokağa mı çıktı bu kız yoksa? Ayşe! Ha? Ah, zavallı divanda uyuyakalmış. Uf, evin içi de dışarıdan daha soğuk. Ayşe, Ayşe bak ben geldim kardeşim. Ayşe, Ayşe. Uf, amma da.

0: ateşi var. Alnı cayır cayır yanıyor. Hay Allah, bir bu eksikti. Soğuktan hasta olmuş. Ayşe, Ayşe.
1: Abi. Heh. Ben çok fenayım.
0: Neyin var güzelim?
1: Bilmiyorum abi. Başım çok yanıyor.
0: Dur şimdi, sana aspirin veririm.
1: Annem de geldi mi abicim?
0: Şey yok, o hastanede kaldı. Bir iki gün yatacakmış.
1: Neden?
0: Doktorlar öyle söyledi işte. Merak etme, annemizin durumu iyi. Bir doktor amca hep onun başında duruyor. Sen çok üşütmüşsün be Ayşe. Hemen aspirin vereyim de iç. Hem ateşini alır hem de ağrını.
1: Çok soğuk abicim. Ne zaman odun alacaksın?

0: Babacığım, neredesiniz?
1: Zavallı.
0: Anne.
1: Ateşin etkisiyle sayıklıyor. Hey büyük Allah'ım. Annem hastanede.
0: Anneciğim.
1: Kız kardeşim evde. İkisi de hasta. Dışarıda soğuk.
0: Baba.
1: Evde soğuk. Ne olacak bizim bu halimiz? Ben tek başıma bu güçlüğü nasıl yeneceğim? Hadi Ayşe'ninki üşütme. Ya ama ya anam? Doktor ameliyat olması şart dedi.
0: Anne.
1: Yani olmazsa anam ölecek. Allah'ım.
0: Babacığım.
1: Allah'ım ne olur anamızı bize bağışla. Onu iyileştir büyük Allah'ım. Ne olur. Ha? Cüzdan. Evet evet. Dün gece bulduğum cüzdan. İçinde tam 500 milyon lira vardı. Yaralı adamın cüzdanı. O parayla anamı tedavi ettirebilirim. Nasıl olsa cüzdanı bulduğumu bilmiyor. Evet öyle yapayım. Yarın götürüp doktora parayı vereyim. Hemen anamı ameliyat etsin. Ya ama ayıp değil mi? Suç değil mi bu? Kimin olduğunu bile bile o parayı nasıl harcayabilirim? Ya ama öte yanda annem hasta. Ameliyat ettirmezsem ölecek. Aman Allah'ım. Sen bana yardımcı ol. Sen bana rehber ol ya Rabbim. Başkasının parasını habersizce kullanmanın günah olduğunu biliyorum ama ya annem? Onu nasıl ameliyat ettiririm sonra? 20-30 milyon değil ki. 300 milyon.
2: Yavaş doktor. Canım çok acıyor.
3: Acıyacak tabii Faruk Bey. Araba kötü vurmuş sana. Ameliyattan çıkalı daha 24 saat bile olmadı.
2: Ağrımayan tarafım yok doktor. Sanki bütün kemiklerim kırılmış gibi.
3: Hiç şikayet etme dostum. Sen dua et o simitçi çocuk seni buraya getirdi de... biz de tam zamanında müdahale edip ölümden kurtardık seni.
2: Allah simitçi çocuktan razı olsun. Hayatım ona borçluyum. Kendisini görsem de bir teşekkür etsem...
3: Görürsün, görürsün. Dün seni hastaneye getirdiğinde uzun bir süre burada kaldı. Senin sağlık durumunu sordu.
2: Unutmadan sorayım doktor. Ameliyat sırasında beni soyarken bir cüzdan ilişti mi gözünüze?
3: Cüzdan mı? Yok, neden sordunuz?
2: Cüzdanım yok da.
3: Sakın kaza geçirdiğiniz yerde düşürmüş olmayasınız.
2: Tabii, olabilir.
3: Çok para var mıydı içinde?
2: Biraz vardı, 500 milyon kadar.
3: Ne diyorsunuz? Bayağı iyi para. İyi ama neden bu kadar fazla parayı üstünüzde taşıyorsunuz?
2: Ben tüccarım doktor. Parayı bankaya yatıracaktım ama o kadar çok yağmur yağıyordu ki fırsat bulamadım. Mecburen üstümde kaldı.
3: Yazık, az para değil.
2: Boş ver doktor, sağlık olsun. Para dediğin ne ki her zaman kazanılır. ama ya sağlık. Allah o simitçi çocuğu karşıma çıkarmasaydı şimdi yaşamıyordum. Ne yapalım, giden para olsun.
4: Merhaba, geçmiş olsun.
3: İşte o da geldi Faruk Bey.
2: Kim, simitçi mi?
3: Evet, işte seni buraya getiren simitçi çocuk bu. Ömer, gel evladım.
1: Buraya geçmiş olsun demeye gelmiştim.
2: Gel bakalım delikanlı. Demek hayatımı kurtaran simitçi çocuk sensin öyle mi? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır evlat. Allah senden razı olsun.
1: Ben görevimi yaptım efendim. Buraya hem size geçmiş olsun demeye... hem de bunu vermeye geldim.
2: Nedir o?
1: Cüzdanınız. Kaza geçirdiğiniz yerde buldum onu.
2: Sahi mi? Canımın derdine düştüğümden cüzdanımı tamamen unutmuştum. Peki içine baktın mı?
1: Evet. Cüzdanın kime ait olduğunu öğrenmek için.
2: Peki cüzdandaki paraları saydın mı?
1: Evet efendim. Bunun için kızmadınız ya bana.
2: Kaç para varmış içinde?
1: 500 milyon lira.
2: Ve sen 3 kuruş kazanmak için bu havada simit satarken bu parayı bana geri getirdin ha? Ya sen ne biçim çocuksun be? Evliya mısın nesin? Görüyor musun doktor? Günümüzde hala böyle insanlar varmış.
3: Haklısınız Faruk Bey. İnsanlıktan umudunu kesenler için Ömer güzel bir örnek.
2: Okula gidiyor musun Ömer?
1: Gidiyorum efendim.
2: Ama ayrıca simit de satıyorsun değil mi?
1: Evet efendim. Babam 2 sene önce öldü. Annemle kız kardeşime bakmak için çalışmak zorundayım. Neyse, iyi olduğunuza sevindim. Ben artık gideyim.
2: Hey, dur bakalım, nereye gidiyorsun?
1: Hastaneye.
2: Neden? Ne işin var orada?
1: Annem sabahleyin birden fenalaştı. Haydarpaşa Hastanesi'ne kaldırdım.
3: Nesi varmış peki? Doktorlar söyledi mi?
1: Söyledi efendim. Kalp krizi geçirmiş. Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış. Ameliyat edilmesi lazım dedi. Annemi ziyarete gideceğim.
3: Peki nasıl ameliyat ettireceksin anneni? Sağlık sigortanız falan var mı?
1: Yok. Hiçbir şeyimiz yok doktor amca.
3: İyi ama kalp ameliyatları pahalıdır. Masrafını nasıl karşılayacaksınız?
1: Bilmiyorum ama Allah büyüktür. Bize yardım eder. Hem okuyup hem simit satıyordum. Olmazsa okulu bırakıp gece gündüz çalışacağım. Hastanedeki doktor amca ameliyat edilmezse ölebilir dedi annem için. Zaten babamız da yok. Bir de annem ölürse biz ne yaparız sonra? Oturduğumuz ev rahmetli babamdan kalmıştı bize. Para bulamazsam evi satıp anneme ameliyat ettireceğim. Neyse ben gideyim artık.
2: Ömer.
1: Buyurun efendim.
2: Al bakayım şu paraları.
1: Neden?
2: Şey için yani anla işte be evlat. Baş olarak veriyorum sana. Burada tam 50 milyon lira var. Al hadi.
1: Hayatınızı kurtardığım için mi veriyorsunuz bu paraları bana? Ben size para için yardım etmedim. Ama mutlaka bana para verecekseniz 2,5 milyon lira verin yeter.
2: Allah Allah, anlayamadım. Ben sana 50 milyon veriyorum. Sen sadece 2,5 milyon istiyorsun. Neden peki?
1: Çünkü bana o kadar borcunuz var da ondan.
2: Borç mu dedin? Ne borcuymuş bu?
1: Dün akşam size yardım edeceğim derken simit tablomu kaybettim. Ayrıca sizi hastaneye götürmek için gerekli olan taksi ücretini ben verdim. Tablam içindeki simitler ve taksi parası olarak kaybım 2,5 milyon lira. Onu verin yeter.
2: Deli çocuk. Ben sana tam 50 milyon lira veriyorum. Sen 2,5 milyon istiyorsun. Hayret.
1: Ben sizden sadece hakkım olanı istiyorum efendim. Eğer verecek gücünüz olmasaydı onu da talep etmezdim.
2: Yani sana vermek istediğim 50 milyonu almayacak mısın?
1: Hayır efendim.
2: Öyle olsun. Peki. Al bakalım. Al 2,5 milyon liranı.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Peki o elindeki poşette ne var öyle?
1: Duvar saati. Guguklu bir saat.
2: Neden taşıyorsun yanında?
1: Satmaya götürüyorum. Kız kardeşim istemiyor ama mecburuz buna.
2: Peki neden satıyorsun o guguklu saati?
1: Odunumuz bitti de. Yani satıp odun alacağım.
2: Anladım. Peki. Göster bakayım şu saati bana.
1: İşte. Guguklu saat bu.
2: Belki de güzelmiş. Peki bunu kaça vereceksin?
1: Bilmiyorum. Sizin kaza geçirdiğiniz yerdeki bir antikacı dükkanında buldum aynını. Üzerinde 50 milyon liralık bir etiket vardı. Belki bunu 15-20 milyona satabilirim.
2: Hayır sakın ha. Bu saat çok değerli. Ucuza vereyim değil mi?
1: Sahi mi?
2: Elbette, antika bu.
1: Antika mı?
2: Tabii, ben bu işlerden anlarım. Bu saat gerçek bir antika. 40 milyondan aşağı vereyim deme.
1: 40 milyon mu? Ya ama bu kadar para verirler mi?
2: Elbette verirler.
1: Demek 40 milyona. Keşke o antikacı dükkanının sahibi bu kadar verse.
2: İstersen bu saati ben hemen alabilirim.
1: Siz mi?
2: Tabii.
1: Sahi mi?
2: Tabii canım. Ben antika meraklısıyım. Satarsan alırım. Ayrıca parasını da hemen şimdi öderim sana.
1: Demek bu saat bu kadar değerli ha?
2: Değerli tabii. Dedim ya antika diye.
1: Olur. Madem ki almak istiyorsunuz. Buyurun size satayım.
2: Sana zahmet o saati şöyle yanındaki konsolun üzerine koyar mısın?
1: Tabii.
2: Evet, güzel. Evet, al bakalım 40 milyon. Sayabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Saymaya hiç gerek yok. Eğer izin verirseniz hemen eve gidip bu müjdeyi annemle kız kardeşime vereyim.
2: Git evlat. Allah hep seninle olsun Ömer.
1: Amin efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Bir dakika Ömer.
1: Buyurun efendim.
0: Bak, kız kardeşin bu saati çok mu seviyordu?
1: Evet efendim. Ama çocuk işte. O saatle arkadaş gibi konuşuyordu.
0: Kapalı çarşıyı biliyor musun Ömer?
1: Tabii biliyorum. Orada çok simit sattı.
0: Bak, çarşıya girince orada sağda bir dükkan vardır. Orada boy boy guguklu saatler vardır.
1: Tamam efendim.
0: Senin yerinde olsam eve gitmeden önce oradan bir guguklu saat alır kardeşime götürürdüm.
1: Çok pahalı mıdır acaba?
0: Yok canım, 1-2 milyon en fazla.
1: O kadar ucuz mu?
0: Tabii, aynen senin sattığın saatin benzerlerinden çok sayıda var orada.
1: Çok teşekkür ederim. Belki de aynından bulabilirim orada. Ayşe çok sevinecek.
0: Hadi bakalım, güle güle evlat.
2: Görüyor musun doktor, ne kadar da gururlu bir çocuk.
0: Ayrıca bir çocuktan beklenmeyecek kadar da dürüst.
2: Ya Rabbi. Hepimiz çocuk büyütüyoruz. Ne olur hepsi de şu Ömer gibi olsun.
0: Faruk Bey, guguklu saati aldın. Ne yapacaksın şimdi bu antika saati?
2: Ne antikası? Antika falan değil doktor. Sıradan 1-2 milyonluk bir saat işte.
0: Antika değil mi? Ya ama madem antika değil de neden onca parayı verip satın aldın Ömer'den?
2: Başka ne yapabilirdim ki doktor? Ömer'i görmedin mi? Öyle gururlu ve inatçı ki şimdi tutup da al o parayı evine odun al. Annenin ameliyatı için benden küçük bir katkı olsun desem mümkün yok, kabul etmezdi. Yanılıyor muyum?
0: Doğru, almazdı.
2: Çaresiz ben de antika diye kandırıp 40 milyon bahşiş verdim çocuğa.
0: Allah razı olsun senden. Çocuk bayağı sıkışık durumdaydı Faruk Bey.
2: Kader işte doktor, parmak kadar çocuk bir taraftan hayatın yükünü sırtında taşırken bir taraftan da hasta kız kardeşi ve annesiyle uğraşıyor. Bu da yetmezmiş gibi benim hayatımı kurtarıyor. Hem ne pahasına biliyor musun? Ekmek teknesi simit tablasını kaybetmek uğruna.
0: Haklısın Faruk Bey. En önemlisi de ne biliyor musun?
2: Nedir?
0: Kalp hastası olan anasının ameliyat parası ve yanmayan sobalarına gerekli olan odunun parası senin cüzdanındayken elini bile sürmeden getirip sana vermesi.
2: Haklısın doktor. Bir başkası olsaydı, hele böyle para derdinde biri olsaydı mümkün yok cüzdanımı geri getirmezdi. Aferin be Ömer'e.
0: Bence asıl aferin alması gereken biri varsa o da Ömer'in annesidir Faruk Bey. Zira Ömer'e bu terbiyeyi veren odur.
2: Haklısın doktor. Keşke Allah bize para zenginliği yerine başka türlü zenginlikler verseydi.
0: Neden böyle söylüyorsun Faruk?
2: Benim de bir oğlum var. 18 yaşında. Ömer'den biraz büyük. Ama Allah affetsin beni. Şu Ömer'i gördükten sonra kendi oğluma oğlum demeye utanıyorum doktor.
0: Neden?
2: 16 yaşında çocuk ayağı delik ayakkabısıyla, yırtık parasüsüyle anasını ve kız kardeşini geçindirmek için kara kışın altında simit satarak nafakalarını temin etmeye çalışıyor. Benim oğlum benim arabamı çalarak benim paramla sokaklarda fink atıyor. Anlaşılan para kazanmayı öğrenmişiz ama evlatlarımıza yeteri kadar terbiye vermeyi öğrenememişiz.
5: Oğlum, kızım, yavrularım, evlatlarım.
6: Nasılsın anneciğim?
5: Sen neden öksürüyorsun kızım? Hasta mı oldun yoksa?
6: Grip olmuşum anneciğim. Dün çok ateşim vardı. Abim ilaç verdi. Ama şimdi daha iyiyim. Biliyor musun? Abim odun da aldı evimize.
5: Aldın mı güzel oğlum?
7: Aldım anneciğim.
5: Hangi parayla aldın evladım? Yoksa guguklu saatimi sattın?
7: Evet. Hem de 40 milyona.
5: Sahi mi? Kim verdi o kadar parayı?
7: O trafik kazasında yaralanan adam. Bugün hastaneye gittim ziyarete. Elimde gördü. Meğer antikaymış bizim o saat. O yaralı amca da antikacıymış. Hemen 40 milyon lira verip aldı saati.
5: Ay, şükürler olsun sana Allah'ım. Ama olan Ayşeciğimin guguklu saati ne oldu? Saatinin satıldığına fazla üzülmedi ya yavrum.
6: Yo, neden üzüleyim? Hem abim başka bir guguklu saat getirdi bana.
5: Sahi mi Ömer? Nereden aldın peki?
7: Kapalı çarşıdan. 2,5 milyona aldım. Aynı eski saatimize benziyor.
6: Hem yepyeni anneciğim.
5: Ömer, doktorla konuştun mu evladım? Ne zaman çıkacakmışım buradan? Aklım fikrim hep sizde, evde kaldı oğlum.
7: Bir müddet daha kalman gerekiyormuş anneciğim.
5: Ya neden? Ya iyiyim ben, bir şeyim yok.
7: Doktor amca ameliyat olman gerektiğini söyledi anne.
5: Ne? Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bu da nereden çıktı şimdi? Ben iyiyim diyorum oğlum.
7: Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış anneciğim. Mutlaka ameliyat olman gerekiyormuş.
5: Hayır, ben ameliyat olmam. Evet, ameliyat olmam diyorum. Bir an evvel evime, sizlerin yanına dönmek istiyorum ben.
7: Anne, eğer ameliyat olmazsan... Allah gecinden versin ama ölebilirmişsin.
5: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
6: Lütfen anneciğim ameliyat ol. Sonra sen ölürsen abimle ben ne yaparız?
5: Peki, peki olayım. İyi ama evladım, ameliyatı bedava mı yapacaklar? Para istemeyecekler mi?
7: Parasız yapacaklarmış. Annemin muhakkak ameliyat olması şart mı doktor amca?
8: Evet, şart Ömer. Dün de dediğim gibi kalbe giden damarlardan biri tıkanmış evladım. Yeni bir kalp krizi Allah korusun ölümüne sebebiyet verebilir.
7: Madem gerekli yapın o zaman efendim.
8: Tabii de yalnız para durumunu ne yapacaksın?
7: Merak etmeyin. Ne gerekiyorsa ödeyeceğiz efendim. Üstümde 30 milyon var. Onu avans olarak vereyim. Annemi hastaneden çıkartırken de üstünü tamamlarız.
8: Peki. Gel seninle muhasebeye gidelim. Hem parayı yatır hem de gerekli evrakları imzala.
7: Peki efendim. Annemi ne zaman ameliyata alacaksınız?
8: Hemen. Yarın sabah.
7: Kaç gün kalacak bu hastanede?
8: 10 gün kadar.
7: Sizden bir ricam olacak doktor amca.
8: Buyur Ömer.
7: Eğer annem sorarsa ameliyatın bedava olduğunu söyler misiniz?
6: Hasan abicim, iyi ki odun almışsın, yoksa soğuktan donardık.
7: İyi, sen ısın. Çok güzel. Ben annemi ziyarete gidip geleyim, tamam mı?
6: Olur abicim. Annem ne zaman gelecek evimize?
7: Birkaç güne kadar gelir. Nasılsın anneciğim?
5: Ben iyiyim evlat. Ameliyat eden doktor 2-3 gün sonra evinize gidebilirsiniz dedi. Ayşe ne yapıyor?
7: İyidir anneciğim. Ev sıcacık. Hiç üşümüyor. Hem bebekleriyle hem de guguklu saatiyle oynayıp duruyor.
5: Hasta filan değil ya. Son getirdikte öksürüp duruyor.
7: Merak etme. Sobayı yakınca iyileşti. Öksürüğü falan kalmadı.
5: Sen ne yapıyorsun oğlum? İşlerin nasıl gidiyor?
7: Gayet iyi gidiyor anneciğim. Her gün 2 tabla simit satıyorum. Hiç merak etme.
5: Ah, aklım hep sizde oğlum. Bir an evvel taburcu olup evime gelmek istiyorum ben. Hem sizleri hem de evimi çok özledim. Sen gitmeden doktorla bir konuş çocuğum. Bakalım ne zaman taburcu edecekmiş beni.
7: Olur, konuşurum anneciğim. Teşekkür ederim doktor amca. Annemizi tekrar hayata kavuşturdum.
8: Estağfurullah, ne demek ki? Ameliyat son derecede başarılı geçti.
7: Annemi ne zaman taburcu edeceksiniz efendim?
8: Yarın değil, öbür gün. Gelip götürebilirsin o zaman.
7: Peki efendim. Hastaneye borcumuz ne? Yani ne kadar ödeyeceğiz?
8: Ha bak, onu muhasebe bilir. Giderken muhasebeye uğra, hesabını çıkarsın.
7: Peki efendim. Affedersiniz efendim. Öbür gün annemi çıkartacağız da... acaba borcumuz ne tutuyor söyleyebilir misiniz?
9: Bir dakika. Kaç numaralı yatakta yatıyordu?
7: 11 numaralı yatakta.
9: Hastanın adı neydi?
7: Behice Işık.
9: Tamam, bakalım. Evet, buldum işte. Behice Işık demiştin değil mi?
7: Evet.
9: Evet. Ameliyat ücreti, yatak ücreti, ilaçlar... narkoz ücreti... Hepsi 350 milyon tutuyor. 30 milyon da avans yatırılmış. Çıkartalım bunu da bundan. Evet, 320 milyon. Borcunuz 320 milyon.
7: 320 milyon ha? Teşekkür ederim efendim.
9: Parayı şimdi ödeyecek misin?
7: Yok, yani şu anda üzerimde yok da... annemi taburcu ederken öderim.
9: Peki, nasıl istersen.
7: Taze simit, taze simit. Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Taze simit. Ne yapacağım ben Allah'ım? 320 milyon. Bu kadar çok parayı nereden bulacağım? Simit satarak kazanılmaz ki bu para.
9: Bir simit versene delikanlı.
7: Eğer parayı vermezsem annemi bırakmazlar. Rezil oluruz herkese. Ne olur Allah'ım, yardım et bana.
9: Hey, uyuyor musun delikanlı? Simit istedim.
7: Affedersin abi. Buyur, kaç tane istiyorsun?
9: 2 tane ver.
7: Buyur abi.
10: Eyvallah.
7: Güle güle abi. Hadi akşam simitleri taze taze çıtır çıtır el yakıyor. Taze simitler, taze simitler.
10: Tabuta geliyor, kaçın.
7: Eyvah, kuru bu eksikti. Tabutalar geliyor. Hemen kaçayım yoksa simit tablamı simitleri gider.
9: Eyvah. Dur, eyvah. Dur, kaçma. Kaçma diyorum sana.
7: Hay Allah.
9: Eyvah. Yakaladım seni. Abi, gel bakayım benimle.
7: Yapma. Ne olur yapma. Ekmek param bu benim abi. Kardeşimle anama bakıyorum. Bırak da gideyim abi.
9: Oğlum, sana kaç sefer söyleyeceğiz ha? Açıkta gıda maddesi satmayın diye ha?

0: hadi, yürü bakalım.
1: Abi bırak gideyim. Annem hastanede, kız kardeşim evde yalnız abi.
0: Sus hadi. Yapma. Biz bu masalları yutmayız oğlum. Ver şu tabloya bakalım. Ver diyorum sana. Heh, tamam. Şimdi bas git hadi, yürü bakayım.
1: Etme eyleme abicim. O simit tablamı alırsan eğer benim ekmek param gider. Ne olur abi. Bak ben onsuz simit satamam. Ne olur yapma.
0: Aklınız sıra adam kandıracaksınız değil mi? Yok anası hastayım. Yok kız kardeşim evde yalnız. Bir daha gördüm seni buralarda. Hadi.
1: Allah'ım sen yardım et. Ne yapacağım şimdi ben? Kız kardeşim evde ekmek bekliyor. Anam hastanede yarın taburcu olmayı bekliyor. Mahvoldum ben, mahvoldum. Ne yapacağımı bilemiyorum.
2: Affet beni anneciğim. Affet Ayşeciğim. Bu durumda kim olsa benim gibi yapar. Canına kıyardı. Yapabilecek başka hiçbir şeyim kalmadı. Parayı ödeyemezsem yarın anamı hastaneden çıkartamam. Borç isteyecek kimsem de yok. Olsa bile simit satan bir çocuğa kim borç verir? En iyisi canıma kıy. Anamın, kardeşimin üzüleceğini görmektense ölmek daha. Babacığım, yanıma geliyorum. Emanetlerine erkek olarak sahip çıkamadım. Affet beni. Ha, aman Allah'ım. Ne yapıyorum ben? Çıldırdım mı yoksa? İntihar ederek anamla kız kardeşimi yalnız bırakacağım. Kim doyurur sonra onların karnını? Rahmetli babacığım, başın sıkıştı mı camiye git. Namaz kıl ve seni yaradana dua et derdi. Böylece hem moralin yerine gelir hem de dertlerine çözüm bulursun derdi. Evet evet evet. Şu saatte yapabileceğim tek şey bu. Hey büyük Allah'ım, sen bana yardım et ne olursun.
3: Abicim, annemi yarın hastaneden çıkarıp evimize getirecek misin?
1: Getireceğim tabii.
3: Onu öyle özledim ki. Gelir gelmez boynuna sarılıp koklayacağım hep. Sen de özledin mi annemi abicim?
1: Özlemez olur muyum hiç? Hangi evlat anasını özlemez Ayşe? O bizim her şeyimiz. Hem anamız hem de babamız.
3: Annem artık hiç hasta olmayacak değil mi abi?
1: Olmayacak.
3: Ben uyumaya gidiyorum. Allah rahatlık versin abicim.
1: Sana da Ayşe. Sana da kardeşim. Acaba simit fırınına gitsen bana borç verir mi? Vermez. Cimri adamın teki zaten. Hiç boşuna istemenin anlamı yok. İyi ama yarın sabah parayı ödeyemezsem nasıl çıkartırım anamı hastaneden? 320 milyon lira. Bu kadar parayı bulmam imkansız. Hastanede bu parayı almadan annemi bırakmaz. Acaba anama ameliyat eden doktora rica etsem, parayı sonra öderim desem inanmazlar ki. Hem zaten beni tanımıyorlar bile. Hah, kol saatim. Onu satsam. Ta sünnetimde babacığım takmıştı. İyi ama kaç para eder ki? Hem şimdi eski saatlere kim para verir? Evimizi rehin gösterip bankadan borç alsak? Yok olmaz. Ev anamın üstüne. Yapamam bunu. Hey büyük Allah'ım, sen yardım et. Sen yol göster ne olursun.

0: Ömer, sen misin oğlum? Gel gir.
1: Nasılsın anneciğim?
0: İyiyim oğlum, iyiyim. Bavulumu hazırladım. Senin gelip çıkarmanı bekliyorum.
1: Geldim işte anneciğim.
0: Hadi bir an evvel çıkıp evimize gidelim yavrum.
1: Şey, acele etme. Ben önce gidip kağıtları imzalayayım.
0: Aa, kağıt mı? Ne kağıdı
1: Şey
0: imzalayacaksın
1: kağıdı
0: ki?
1: canım. Hani senin taburcu edilmenle ilgili kağıtlar. Doktor imzalayacak da.
0: Ha, peki git doktora. Doktora git de imzalat. Ay evimi ve sizleri o kadar özledim ki. Allah eksikliğini göstermesin ama şu hastanede bir dakika bile kalmak istemiyorum.
1: Yapabileceğim hiçbir şey yok. Muhasebeciye her şeyi dost doğru anlatırım. Eğer parayı ödemeden anneni çıkartamazsın derse ben de gizlice kaçırırım onu. Ya da anamın yerine ben rehin kalır yatarım. Şey, ben annemi çıkartacağım da geçen gün gelmiştim size.
2: Evet hatırladım. 11 numaralı yataktaki kalp ameliyatı olan kadının oğluydun değil
1: Evet
2: mi?
1: efendim.
2: Parayı getirdin mi?
1: Şey, ben de bu konuyu görüşmek istiyordum sizinle.
2: Hangi konuyu?
1: Para konusunu. Bakın efendim, biz fakir bir aileyiz. Babam 2 yıl

0: Önce öldü. Annemle kız kardeşime ben bakıyorum. Simitçilik yapıyorum.
1: Evet.
0: Hastane parasını maalesef bulamadım. Yani param yok amca.
1: Yok mu? Şaka mı yapıyorsun evlat? 320 milyon. Bu parayı ödemezsen anneni çıkartamazsın bu hastaneden.
0: Bakın, biliyorum ama param yok işte. Ancak simit satarak ailemi geçindiriyorum. 2 gündür onu da satamıyorum. Zabıtalar simit tablomu elimden aldılar.
1: Vallahi beni ilgilendirmez. Mevzuat böyle. Bu hastanede yatan hasta parasını ödemezse taburcu edilmiyor.
0: Yani anamı rehin mi tutacaksınız?
1: Kusura bakma ama başka çaremiz yok.
0: Etmeyin, eylemeyin. Anam daha yeni kalp ameliyatı oldu. Eğer parasızlık yüzünden rehin kaldığını anlarsa yüreğine iner zavallının.
1: Tamam da delikanlı, ben ne yapabilirim? Mevzuat böyle diyorum.
0: Peki senet falan imzalasam? Taksitle ödesem anamın parasını?
1: Yahu neyinle ödeyeceksin ki? Alt tarafı simitçisin. Simit satarak hem ailenin karnını doyurup hem de hastane borcunu nasıl ödersin?
0: Vallahi öderim amca. Gece gündüz çalışırım.
1: Oğlum taksit yapsak bile 6 aydan fazla yapamayız. 320 milyonu 6'ya böl, ayda 50 küsür milyon tutuyor. Yok, mümkünü yok, sen bu taksiti ödeyemezsin.
0: Peki ne yapacağız?
1: Yapacak bir şey yok. Parayı bulup getirinceye kadar annen hastanemizde kalacak.
0: Yapamazsınız bunu. Anamı rehin tutamazsınız. İlle de rehin istiyorsanız beni alın onun yerine.
1: Mevzuat böyle. Şimdi doktoruna telefon açıp durumu bildireceğim. Hiç boşuna taburcu kağıdını imzalamasın.
2: Bırak o telefonu. Çocuğun borcu kaç paraysa ben ödeyeceğim.
0: Faruk Bey amca. Taksinin çarptığı kazada yaralanan amca.
2: Nasılsın Ömer? Hadi kardeşim, hesabını kitabını yap. Kaç paraysa ben şimdi nakit olarak ödeyeceğim.
1: Peki bey.
0: Olmaz Faruk amca. Bu parayı sizden alamam.
2: Neden? Sen benim hayatımı kurtarmadın mı?
0: Kurtardım ama bunu para karşılığı yapmadım. Şimdi siz para verirseniz ben bu işin karşılığında sizden para almış olurum.
2: Saçmalama. Hem ben sana bu parayı beni kurtarman karşılığında bahşiş diye vermiyorum ki.
0: Ya ne diye veriyorsunuz?
2: Borç olarak veriyorum. Az önce şu adama borcunu taksitle ödemek istemiyor muydun?
0: Evet ama...
2: Borcunu taksitle hastaneye ödeyeceğini bana ödersin, olur biter, tamam mı?
0: Olur ama 6 taksitte falan ödeyemem.
2: Boş ver, sana hemen öde diyen yok. Ne zaman ne şekilde olursa olsun öyle ödersin, tamam mı?
0: Tamam, Allah razı olsun sizden. Günlerdir Allah'ıma bize yardım etmesi için dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul oldu. Yardımımızı seni gönderdi.
2: O kaza gecesi de sen benim yardıma koşmuştun. Hele çevirdin taksiyi hiç unutmuyorum. Ağır yaralıydım ama o şoförle konuştuğunu duymuştum. Namussuz herif döşemesi kanlar içinde kalmasın diye beni arabasına almamıştı. Ama sen simit tablanı ve simitlerini kaybetme uğruna beni hastaneye götürdün ve hayatımı kurtardın. Üstüne üstlük paraya o kadar ihtiyacım varken, ananı ameliyat ettirmen gerekirken cüzdanımı bulup bana geri getirdin. Bütün bunlar az şey değil evlat.
0: Ben o kaza gecesi insanlık görevimi yaptım. Siz değil, kim olursa olsun o durumda başımı çeviremezdim. Cüzdan konusuna gelince, rahmetli babam yaşadığı sürece evimize haram lokma sokmamıştı. Bize hep namustan, dürüstlükten ayrılmamamızı söylerdi. Bunlar insanı insan yapan meziyetler derdi.
2: Allah rahmet eylesin, ne güzel söylemiş babam. Gerçekten insanı insan yapan meziyetler, namus, haramdan kaçmak, dürüstlük ve iyilikseverliktir Ömer. İnşallah sonuna kadar bu meziyetlerini kullanırsın. Bir de bir atasözü vardır. Bilmem baban rahmetli söylemiş miydi sana?
0: Nedir efendim?
2: Çok meşhur bir atasözüdür. Ve söyleyen ne güzel söylemiş. Ne ekersen onu biçersin.
0: Evet, bu atasözünü biliyorum efendim.
2: Güzel. İşte sen de ektiğini biçiyorsun şimdi. Kaza gecesi insanlık, sevgi, merhamet, dürüstlük ektin. Şimdi de karşılığında o ektiklerini biçiyorsun. Evet bayım, çocuğun borcu ne kadarsa söyleyin hemen.
1: Evet, 320 milyon lira.
2: Peki. Buyurun.
0: Faruk Bey amca, anneme ne diyeceğim?
2: Annene bir şey söylemek zorunda değilsin Ömer. Parayı ödedim. Makbuz alıp ananı çıkart ve doğruca evine götür. Orada hasret giderin kardeşinle.
0: Hayır, ona her şeyi anlatacağım. Çünkü bir yalan başka bir yalanı da getirir. Anama sizin bize yaptığınız iyiliklerden söz edeceğim.
2: O zaman sen de söyle. Ama söylerken benim yaptığım iyiliği değil, atasözünü söyle Ömer. İnsanoğlu ne ekerse onu biçermiş anam de. O ne demek istediğini anlar.
0: Peki efendim.
2: Unutmadan şu kartımı vereyim sana. Al.
0: Ne yapacağım bunu? Neden verdiniz bana?
2: Artık simit satmanı istemiyorum Ömer. senin gibi akıllı ve dürüst bir çocuk gazete ilanıyla bulunmaz. Birkaç gün sonra gel benim büromda çalış. Hem okuluna gider hem de çalışırsın. Anlaştık mı?
0: Sağ olun. Sağ olun efendim. Allah sizden razı olsun. Yalnız bir şartım var.
2: Söyle bakayım, neymiş şartın?
0: Size olan borcumu bana vereceğiniz maaştan azar asar kesmenizi istiyorum. Zira rahmetli babam, dürüst insan borcuna sadık olup ödeyen insandır derdi.
3: İyiliğin Bedeli adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
13: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda.

0: Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

0: dostun düşmeden koluna girilen, haklıya her zaman hakkı verilen, bülbüle gül denilen, baykuşa diken örülen bir devirden geliyorum ben. Batıl binden zahil oluncaya, karanlıklar aydınlığı buluncaya, yapılanlardan hak razı oluncaya kadar, gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus,
1: konuşamıyorsan sus.
0: Yürüyemiyorsan dur,
1: yürüyemiyorsan dur.
0: Bakamıyorsan kapat gözlerini. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme,
1: ve görme.
0: Kapatıver gözlerini deme. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme,
1: ve görme.
0: Kapatıver gözlerini deme. Kapatıver.

0: korkuyla birden düşünce hayalin siyah maskesi doğuyor sevincim maviliklerden.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Burada haber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
5: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bizlere bu imkanı bahşeden ve bizleri bir araya getiren Allah-u Teala'ya hamd ederek ve selamların en güzeli olarak, selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Malumunuz değerli dinleyenler, birkaç haftadır Ayet-el Kübra Risalesini işliyoruz. Birinci Hüccet-i İmaniye Asayı Musa Mecmuası'ndan. Burada dünyaya gelen bir yolcunun, bir seyyahın dünyadaki unsurlardan, kainattaki unsurlardan Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini öğrenmesi, imanın delillerini elde etmesini anlatan, İman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah dediğimiz mertebeleri kazanmasından bahseden, esasen bir saati 1000 sene nafile ibadete denk gelen, tefekkürü olan ibadeti yapmasını buradan görüp biz de onunla birlikte tefekkür ediyoruz. Allah-u Teala'nın tekvini ayetlerini birer birer en ince teferruatına kadar okuyup Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delillerini toplayarak imanımızı kuvvetlendiriyoruz değerli dinleyenler. Gayet zevkli, gayet faydalı bir yer. Sizler de zaten birkaç haftadır bunu görüyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِينَةِ عَرْشِهِ وَمِيدَادِ كَلِمَاتِهِ عَلَى رَسُولِنَا الصَّلَوَاتِ. Geçen haftaki programımızda değerli dinleyenler, o dünya seyyahının peygamberlerden sonra alimlerden, asfiyalardan, onların medreselerinden, mekteplerinden Allah-u Teala'ya varlık ve birlik delillerine ulaşmasını ve marifetullah mertebelerinde ilerlemesini görmüş, dinlemiştik. Bu hafta o yolcu, o dershaneden, o mekteplerden çıkıp, o muhterem üstadlardan aldığı dersten sonra, kazandığı nurlardan sonra giderken, bir de evliyaların tekkelerine, dergahlarına uğrayıp oradan da Cenab-ı Hakk'ı varlığını, birliğini, Esma-i Hüsna'sını, kainattaki delillerini bir de oradan gördü. Bakalım evliyalar tekkelerinde nasıl bir manzarayla karşılaştı. Sonra imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki envarı ve ezvakı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu. Nasıl yolcumuz? Yolcumuz Allah'a imanı kazandı. Allah'ın kainata koyduğu delillerden, işte dağlardan, denizlerden, gökyüzündeki yıldızlardan, gökyüzünden, bulutlardan, yağmurlardan, derelerden, çaylardan, kuşlardan, ağaçlardan, peygamberlerden, alimlerden, asfiyalardan ve imanını kuvvetlendirmeye, marifetullah mertebelerini kazanmaya başladı. İşte imanını daha da kuvvetlendirmek ve inkişaf ettirmek istedi. Neden? Çünkü imandaki kuvvetin ve inkişafın zevklerine vardı. İlimle bilmekten, ilimle kat'i delillerle bilmekten adeta gözüyle görüyormuş gibi bir mertebeye Allah'ı ve Allah-u Teala'nın iman etmesini istediği şeyleri aynel yakin mertebesinde görmek terakkidir. Her bir mümin için, bizler için de bir terakkidir değerli dinleyenler. Taklidi iman dediğimiz çevremizden, anne babamızdan, eşimizden, dostumuzdan kulak dolgunluğuyla elde ettiğimiz imandır. Ve çabuk şüpheye düşebilir. İlmel yakin mertebesindeki İman ise ilim suretiyle, araştırarak,
Allah-u Teala'yı bilip bulmaktır. Aynel yakin ise adeta gözüyle görüyormuşçasına. O hakikatleri, işte melekleri, peygamberleri, Cenab-ı Hakk'ı, cenneti, cehennemi, her bir şeyi görüyormuşçasına imanda bir zevk verir insana. Ve bu bir terakki noktasıdır. İşte o yolcu imanı kuvvetlendikçe, inkişaf ettikçe her bir delilden sonra ilmel yakin derecesinden, o aynel yakin dediğimiz gözüyle görüyormuşçasına, görmeye dayalı bir kesin bilgiyle bildiği zaman o mertebedeki nurları, zevkleri gördü ve bildi ve daha çok nasıl lezzet alabilirim diye düşünen o mütefekkir yolcu medreseden, o alimler medresesinden gelirken hadsiz küçük tekyeler ve zaviyelerin telakuyla tevassu eden gayet feyizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekyede, bir hangahta, bir zikirhanede, bir irşadgahta ve Cadde-i Kübra-i Muhammedi aleyhissalatü vesselamın ve Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın gölgesinde hakikate çalışan ve hakka erişen ve aynel yakine yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşidler onu dergaha çağırdılar. O da girdi, gördü ki alimler onu medresesine, mektebine davet etmişti. Oradan iman mertebelerinde ilerlemişti. Şimdi de küçük küçük tekkeler, zaviyeler, dergahlar, hangahlar, irşatgahlar, zikirhaneler gördü. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman çok büyük ve gayet feyizli, nurlu bir sahra genişliğinde bir zikirhane hükmüne geçiyor. İşte oraların mürşidleri, irşad edenleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cadde-i Kübra'sında gidiyorlar.

Velayet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselamın yolundalar. Mirac-ı Ahmedi'de aleyhissalatü vesselamın gördüğünü kalp ayağıyla, kalp gözüyle onlar da seyrediyorlar bir kısmını, derecelerine göre. İşte o nurlu mürşitler, o irşad ediciler, o Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gölgesinde, onun yolunda hakikate çalışıp hakka erişmiş, aynel yakin mertebelerine ulaşmış binlerce, milyonlarca kutsi mürşidler, Allah dostları onu dergahlarına, tekkelerine çağırdılar. O da girdi, gördü ki. Bu kısımda dergahta ne gördüğüne bakmadan şuna da dikkat etmek gerekiyor belki değerli dinleyenler. İşte Allah-u Teala'nın tekvini ayetleriyle birlikte, melekleriyle, peygamberleriyle, kitaplarıyla bize bildirdiği hakikatleri, alimler, asfiyalar nasıl medreselerinde ders vermişlerse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde, yolunda giderek, aynı şekilde mürşidler, evliya zatlar o irşadgâhlarda, o zikirhanelerde, o tekkelerde, zaviyelerde hakikat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ı, Peygamber Efendimiz'in cadde-i kübrasında o hakikatlere bizleri ulaştırmak için onlar da o zikirhanelerde, dergâhlarda çalışıyorlar, çalışmışlar. Yani her birisi Allah-u Teala'nın aynı zamanda iman hakikatlerinin birer delilidir. O alimler de, onların medreseleri de, evliyalar da, onların zikirhaneleri, dergahları da. Bugün dikkat ederseniz bir takım insanlar bütün bunlara dil uzatmaktadır. İrşad yapan mürşidlere, evliyalara, tekkelere, dergahlara, medreselere, alimlere dil uzatmaktadır. Neden? Onları küçümsemektedir. Onları milletin nazarında, bu Müslüman insanların zihninde küçük düşürmeye çalışmaktadır. Çünkü bunlarla uğraştıkları, bunları küçük düşürdükleri kendi akıllarınca, kendi zaviyelerince, şeytanın yolundan bu şekilde gittikleri sürece insanların Allah dostlarına, evliyalara, mürşidlere, alimlere olan sevgisini kırdıkça, ileri giderek peygamber sevgisini kırıp, daha ileri gidip Kur'an, kitap sevgisini kırıp, daha ileri gidip haşa Allah'tan uzaklaştırmaktır gayeleri. Onun için kıymetli dinleyenler, dikkatli olmak gerekiyor. Vesvasil hannas, o vesvese veren hannaslardan, o mikrofonlara üfleyen şeytan gibi kişilerin sözlerinden uzak durmak, kulak tıkamak gerekiyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Evet, bakalım o mütefekkir yolcumuz, ilmel yakin, aynel yakin mertebelerinde, imanın bu mertebelerindeki zevkleri elde eden yolcumuz, o Allah dostlarının, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gölgesinde, onun cadde-i kübrasında, onun getirdiği nurları bize aksettiren o mürşidlerin, Allah dostlarının dergahında neler gördü? Onlar onu davet ettiler. O yolcu da girdi, gördü ki. O ehli keşf ve keramet mürşidler. Onlar öyle mürşidler ki keramet sahibidirler, keşif sahibidirler. Bu zatlar keşfiyatlarına, mana alemlerini, gayb alemlerini keşfediyorlar. Keşfiyatlarına ve o alemlerdeki müşahedelerine, yani onları görmelerine ve kerametlerine istinaden, hem keşiflerine, hem müşahedelerine, hem kerametlerine dayanarak, bil icma müttefikan, hepsi birden aynı noktaya parmak basarak, la ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yoktur diyerek, vücub-ı vücud ve vahdet-i Rabbani'yi, Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, varlığının zaruri olduğunu, mutlak olması lazım geldiğini, Rabbaniyetindeki tekliği, kainata keşifleriyle, kerametleriyle, müşahedeleriyle ilan ediyorlar. Hepsi birden. Asla birisi farklı bir şey söylemiyor. Güneşin ziyasındaki 7 renk ile güneşi tanımak gibi, 70 renkte, belki Esma-i Hüsna adedince, Şems-i Ezeli'nin ziyasından, Allah'ın isimleri adedince, ezel ebed güneş olan Allah-u Teala'nın nurundan tecelli eden ayrı ayrı nurlu renklerde ve çeşit çeşit ziyalı levinlerde ve başka başka hakikatli tarikatlarda, yollarda ve muhtelif doğru mesleklerde ve mütenevvi ve haklı meşreplerde bulunan o kutsi dahilerin ve nurani ariflerin icma ve ittifakla hepsi toplanarak bir araya, aynı noktaya parmak basarak imza

üç icmağın birden hepsinin ittifakı, üçü birden ittifak ediyor. O üç silsile güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak olduğunu gördü. Hepsi de ne diyor? La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. İşte bu misafirin tekyeden aldığı feyzine kısa bir işaret olarak birinci makamın 10. mertebesinde Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahüllezî delle alâ vücubu vücudihi fî vahdetihi icmâül evliyâi bi keşfiyyâtihim ve keramâtihim ve keramâtihimüz zâhiratil muhakkakatil musaddakah denilmiş. Yani bu manayı ifade eden özet Arapça bu ibarede şöyle denilmiş değerli dinleyenler, meal olarak sizlere şimdi onu söylüyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki bütün evliyanın zahir, muhakkak ve tasdik olunmuş keşifleri ve kerametleriyle icmağı onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder, delil olur. Sonra kemalat-ı insaniyenin en mühimmi ve en büyüğü, insanın mükemmelleşmesi, imanla, irfanla, ibadetle insan tüm mahlukatın üzerine çıkar, tekamül eder. Allah-u Teala'yı iman vasıtasıyla bilip tanıdıktan sonra, marifetullah'la, muhabbetullah'la, lezzet-i ruhaniye dediğimiz kalp huzuruyla, ruhani lezzetle, İmani mertebelerde ilerler. İnsan böylece tekamül eder değerli dinleyenler. İnsanın kemalatı imanda ve İslam'dadır. İşte insani mükemmelleşmenin en mühimi ve en büyüğü, belki bül cümle kemalatı insaniyenin, yani bütün insanlarda toplanan mükemmelliğin menbaı ve esası, kaynağı ve anası, esası, temeli imanı billah'tan, yani Allah'a iman etmekten ve marifetullah'tan neşet eden, Allah'ı marifetleriyle, işleriyle, örf, ilim, irfan vasıtasıyla bilmekten doğan muhabbetullah. İnsan bir şeyi tanırsa, ona inanırsa onu sever. İşte biz Allah-u Teala'ya inanıyoruz ve Allah-u Teala'yı tanıdığımız zaman muhabbetullah dediğimiz Allah sevgisi vücuda geliyor. İşte bu, diyor ki imanı billah'tan ve marifetullah'tan doğan nedir? Muhabbetullah, Allah'ı sevmek. Bu diyor işte bütün kemalatı insaniyenin, insanın bütün kemalatının kaynağıdır, anasıdır, menbaıdır. İşte muhabbetullah denilen, muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahı bütün kuvvetiyle ve lataifiyle, bütün latifeleriyle, duygularıyla imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini, imanım kuvvetlensin, marifette, marifetullah'ta daha da ileri derecelere gideyim, daha da yükseleyim diye daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı ve semavata baktı, gökyüzüne, göklere baktı. Kendi aklına dedi ki, madem kainatta en kıymetli şey hayattır. Ya bu kainata bakıyor, her bir insan bunu aklıyla görebilir. En kıymetli şey hayattır. Hayat olmadığı zaman her şey adeta ölüdür. Bir insan için bile düşünün, hayat olmadığı zaman bütün vücudu tamam olsa dahi hayatı olmadığında hiçbir mana ifade etmez. Hatta onu kokmasın diye bir an önce toprağın altına defnederler. İşte o yolcu baktı kainata, gördü ki en kıymetli bir şey var burada. Allah'ın verdiği bir nimet, o da hayat. Hayattır. Ve kainatın mevcudatı hayata musakkardır. Kainatta ne kadar varlık varsa o hayat vasıtasıyla bir şeyler oluyor, hayata boyun eğmiş durumda. Hayat sahiplerinin itaati altında ve hayat sahiplerine hizmet ediyorlar. Ve madem zihayatın, yani hayat sahibi olanların, neler hayat sahibi? İşte bitkiler, hayvanlar, insanlar, cinler, melekler hayat sahibi. İşte zihayatın, yani hayat sahiplerinin en kıymetdarı zihruhtur. Ya bu hayat sahiplerinin içine bakıyor, bir de ruh sahibi olanlar var. Hayat kıymetli kainatta. Her şey hayata musakkar. Ama hayatın içinde de bir de ruh varsa o daha kıymetli. Ve zih ruhun en kıymetdarı zih şuurdur. Ruh sahipleri içinde de hem hayat sahibi hem ruh sahibi, bunlar içinde de bir ayrım var. Şuur sahibi olanlar var. Mesela bitkiler hayat sahibi ama ruhu yok. Hayvanlar hem hayatı hem ruhu var. İnsanlar

ruhu, hem hayatı, hem şuuru var. Baktı ki en kıymetli da zi şuurdur, yani şuur sahibi. Ve dedi ki kendi aklına, madem bu kıymetdarlık için küre-i zemin, yeryüzü, zi hayatı, hayat sahiplerini mütemadiyen çoğaltmak için, hayat sahipleri artsın diye, sürekli olarak, her asır, her sene dolar boşalır. Bu yeryüzü sürekli dolup boşalıyor, hayat sahipleri artsın diye, hayvanlarla, insanlarla, bitkilerle. O halde düşünüyor şimdi, elbette ve herhalde bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi, semavata, göklere bir bakıyor ki yere göre çok daha yüksek, çok daha âli, çok daha parlak. O halde diyor, madem bu zemin yüzünde en kıymetli şey hayat, şuur, her şey onlara musahhar edilmiş, hayat devam etsin diye yeryüzü sürekli asır asır, sene sene dolup boşalıyor. O halde diyor, semavatın dahi kendisine münasip ahalisi, oraya münasip sakinleri, yani sekenesi ve zi hayat, hayat sahibi, zi ruh, ruh sahibi ve zi şuur, şuur sahibi oranın da sakinleri olması gerektir ve muhakkak vardır ki huzuru Muhammedi'de, Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda sahabelere görünen Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın temessülü gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet edilir. Öyleyse dedi ki, bu yeryüzü bu kadar hayatla doluysa, bu yeryüzünden daha mükemmel olan gökyüzünün de göklerin de hayat sahipleri olması lazım. Ve madem ki orada melekler var, bunu bütün peygamberler söylemişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Cebrail Aleyhisselam, onun huzurunda temessül ederek bütün sahabeler onu görmüşler birçoğu. Ve peygamberlerin haberlerinde, semavi kitapların haberlerinde meleklerden bahsedilmiş. Hem de yalanda birleşmesi asla mümkün olmayan doğru zatlar tarafından, evet melekler vardır ve insanlarla da görüşür denmiş. Bu nakledilmiş doğru haberlerle. Öyleyse dedi o yolcu, keşke ben semavat ehliyle dahi görüşseydim. Ya yeryüzünde her şeyle, pek çok şeyle görüştüm. Bu ya gökyüzünün de melekleri var. Onlarla da görüşseydim dedi. Onlar ne fikirde olduklarını bilseydim. Onlar ne düşünüyorlar? Fikirleri nedir onu da bilseydim diye düşündü. Çünkü Halık-ı Kainat hakkında en mühim söz onlarındır diye düşünürken, ya bu kainatın yaratıcısı hakkında en mühim söz meleklerindir. Çünkü onlar isyan etmezler. Onlar Allah'a sürekli ibadet ederler. Cenab-ı Hakk'ın verdiği vazifeden sapmazlar deyip böyle düşünürken birden semavi şöyle bir ses işitti. Semavattan şöyle bir ses ona geldi kulağına. Madem bizimle görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin, melekler hitap ediyor ona. Madem diyor bizimle de görüşmek istiyorsun, bizim de fikrimizi dinlemek istiyorsun, dersimizi almak istiyorsun madem, bil ki başta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Mucizel Beyan olarak bütün peygamberlere vasıtamızla gelen mesail-i imaniyeye en evvel biz iman etmişiz. Diyorlar ki en başta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve en başta Kur'an'a biz iman ettik. Bütün peygamberlere bizim vasıtamızla vahiyler geldi. Getirdiğimiz her şeye en başta biz iman ettik. Rabbimizden ne götürmüşsek en başta biz amenna dedik. Hem insanlara temessül edip bir misali şekil alıp insanlara görünüp gündüz görünen ve bizlerden olan ervah-ı tayyibe, yine meleklerde olan temiz ruhlar insanlara çeşitli misallerde, şekillerde görünürler. O temiz ruhlar, serbestçe dolaşan o ruhlar bila istisna, yani istisnasız hepsi ve bil ittifak, ittifakla bu kainat halıkının, bu kainatı yaratan Allah-u Teala'nın vücubu vücuduna, varlığının zaruriliğine, mutlak olması gerektiğine ve birliğine, vahdetine ve sıfat-ı kutsiyesine, onun mukaddes sıfatlarına şehadet edip, bizler gibi o ruhlar dahi hepsi şehadet edip birbirine muvafık ve mutabık olarak, birbirine uygun olarak haber vermişler, ihbar etmişler. Evet, Allah vardır ve birdir diye bütün melekler, vahiy getirenler, misal giyip insanlara görünen, onlarla konuşan ervah-ı tayyibe hepsi birden Allah'ın varlığına

ve birliğine şahitlik etmişler, haber vermişler. Bu hadsiz ihbaratın, bu kadar hadsiz haberlerin tevafuku ve tetabuku, yani uyumu, bir arada olması ve birbirine denk gelmesi, uygun düşmesi, güneş gibi sana bir rehberdir. Dediklerini o yolcu işitti, bildi ve onun nuru imanı, iman nuru iyice parladı. Zeminden göklere çıktı. Kim ki imanda, iman edilmesi gereken her bir şeyde, işte ilmel yakin, aynel yakin mertebelerine ulaşırsa, değerli dinleyenler, imanı adeta yerden göğe kadar yükselir, o kuvvette, o derecede olur. O yolcu da böyle oldu işte. İşte bu yolcunun melaikeden, yani meleklerden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 11. mertebesinde. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul vacibul vücudul vacibul vücudillezî delle alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi ittifâkul melâiketil mütemessileyne li'enzârin nâsi vel mütekellimîne me'a havvâsil beşeri bi ihbâratihimul mütetâbikatil mütevâfika denilmiş. Meali de şu şekilde değerli dinleyenler. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O varlığı zaruri olan vacibül vücut ki insanların nazarına görünen ve beşerin yüksek mertebede olanlarıyla konuşan meleklerin birbirine mutabık ve uygun haber vermeleriyle ittifakı onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delil olur, delalet eder denilmiş. O dünya seyyahıyla birlikte seyahatimiz devam edecek değerli dinleyenler. Allah-u Teala'nın varlık ve birliğine ve bu vesileyle imanımızı kuvvetlendirmeye, marifetullah'a, muhabbetullah'a ulaşmaya devam edeceğiz inşallah. O dünya seyahının kainat halikini aradığı, tanıdığı, bildiği, onu sevdiği yolculuğa onunla birlikte biz de fikren, hayalen, kalben katılıyoruz. Evet, bakalım meleklerden sonra hangi menzile uğradı, kimlerle görüştü, nasıl dersler aldı, onunla birlikte devam edelim değerli dinleyenler. Sonra pür merak ve pür iştiyak o misafir. Çok meraklı, çok istekli olan o yolcu. O misafir, alemi şehadet, cismani ve maddi cihetinde mahsus taifelerin dillerinden ve lisan hallerinden ders aldığından, alemi gayb ve alemi berzakta dahi mütala ile bir seyahat ve bir taharri hakikat arzu ederken, bu dünyada o yolcu, o misafir, hepimiz birer yolcu değil miyiz? İşte kainattan, şehadet aleminden, cismani ve maddi alemden, çeşit çeşit taifelerden, gruplardan, onların dillerinden, onların lisanlarından Allah'ın varlığını ve birliğini ders aldı. Kendi kendine düşündü ki, istedi ki berzak alemi dediğimiz alemi berzakta da, yani kabir aleminde de bir mütalaa yapsam, orayı da görsem, orayı da bir okusam dikkatle. Öyle bir seyahat, bir araştırma, hakikati araştırma meyli onda belirdi. Bunu arzu ederken, yani kabir alemini de görmek arzu ederken, her taife-i insaniyede bulunan, her insan taifesinde bulunan ve kainatın meyvesi olan ve insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar imbisat edebilen müstakim ve münevver akılların bağımsız, istikametli, nurlu, manen kainat kadar genişleyebilen bir çekirdekken, bir ağaç gibi genişleyebilen, insanlığın kalbi hükmünde olan, kainatın meyvesi hükmünde olan o münevver akılların, nurlu akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı ona açıldı. Demek ki kalp selim gerek, nurlu gerek, akıl nurlu gerek değerli dinleyenler. Nurlu olmayan bir akıldan, selim olmayan bir kalpten, nurlanmamış, iman nuruyla nurlanmamış bir kalpten, akıldan hayır yok. İşte ona o münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. O da baktı ki onlar alemi gayb ve alemi şehadet, bilmediğimiz o alem ile bildiğimiz bu alem ortasında insani berzahlardır. İnsanların bulunduğu kabir alemleridir, yollardır. Ve iki alemin
Yani

Dünya ile ahiret aleminin, gayb alemi ile şehadet aleminin birbiriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünden kabir aleminde oluyor. Dünya ile ahiretin arasındaki o menzil, berzah alemi oralarda oluyor gördüğünden kendi aklına ve kendi kalbine dedi ki o yolcu, gelin ey aklım ve kalbim, geliniz bu emsalinizin kapısından hakikate giden yol daha kısadır. Benim aklım ve kalbim gibi imanla nurlanmış akıl ve kalplere bakalım. Oradan hakikate giden yol daha kısadır. Oradan gidelim. Biz öteki yollardaki dillerden dersler aldığımız gibi değil, belki iman noktasındaki ittisaflarından ve keyfiyet ve renklerinden mütalaamız ile istifade etmeliyiz dedi. İman noktasında ne gibi vasıfları var, ne gibi nitelikleri var, o renklerden renklenelim, okumamızı oradan yapalım, oradan istifade edelim dedi ve dikkatlice o alemi okumaya başladı, mütalaa etmeye başladı. Gördü ki istidatları gayet muhtelif, farklı farklı kabiliyette ve mezhepleri birbirinden uzak ve muhalif olan umum istikametli ve nurlu akılların İman ve tevhiddeki ittifakkârâne ve râsihâne itikadları, ittisafkârâne demek değerli dinleyenler, yani vasıflanmış onunla. Râsihâne dediği de derinlik sahibi ve sağlam olarak, yani o hususta derinleşmiş, en derinlere nüfuz etmiş, râsih olmuş, sağlam kılmış. İşte nerede o nurlu akıllar imanda ve tevhidde, Allah'ın varlığında ve birliğinde ve Allah'a inanmakta bununla vasıflanmışlar. Kalplerinde iman var, sağlam bir iman. Kalplerinin en derinliklerine yerleşmiş, sökülüp atılamayacak bir imanla Allah'a inanmışlar, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmişler. İşte onların ittisafkârâne ve râsihâne itikadları, tevafuk ve sebatkârâne ve mutmainnâne kanaat ve yakınları, birbirine denk gelen, birbirine uyum gösteren, hepsinin sebatla üzerinde durduğu, sabit kaldığı, sapmadığı, imandan sonra küfre dönmediği, tatmin olduğu, Allah'tan razı olduğu, mutmain olduğu kanaat ve yakınları birbirine denk düşüyor, uyuyor. Ne kadar aklı selim, kalbi selim, nurani akıl, kalp varsa hepsi Allah'a imanla vasıflanmış, hepsi Allah'a sağlam bir imanla iman etmiş, hepsi aynı şeyi söylemiş, hepsi Allah'tan razı olmuş, Allah'la mutmain olmuş, kanaat etmiş, yakınları, iman hususundaki yakinen bilmeleri birbirine denk gelmiş. Demek değişmeyen, tebeddül etmeyen bir hakikate dayanıp bağlanmışlar ki hepsi bu haldeler. Ve kökleri metin bir hakikate girmiş, kopamıyor, kopmuyor asla. Ondan dolayı rasih diyorlar işte. Öyleyse bunların noktayı imaniyede ve vücub ve tevhidde, yani imana dayandıkları noktada, iman noktasında, Allah-u Teala'nın varlığını kabul etmede, birliğine inanmada, İttifak etmeleri, icma etmeleri, bir araya toplanmaları, aynı hakikate parmak basmaları hiç kopmaz bir zinciri nuranidir. Sağlam, nurlu bir bağdır ve hakikate açılan ışıklı bir penceredir. Böyle gördü. Hem gördü ki meslekleri birbirinden uzak ve meşrepleri, yani yolları birbirinden ayrı, meşrepleri birbirine mübayin olan o umum selim ve nurani kalplerin, halbuki bunların meslekleri ayrı, meşrepleri birbirine zıt ama ittifak ettikleri hakikat tek, Allah'ın varlığı ve birliği, iman hakikatleri hepsi burada toplanıyor. Ayrı ayrı yollardan, ayrı ayrı tarzlardan hareket etmelerine rağmen Allah-u Teala'nın varlığı, birliği hususunda, iman edilecek şeyler hususunda hepsi ittifak ediyor, icma ediyor ve bunlar hepsi de selim ve nurani akıl ve kalp sahibi. İşte meşrepleri birbirine, meslekleri uzak, zıt olmasına rağmen o umum selim ve nurani kalplerin iman erkanındaki, imanın şartlarındaki
muttasıfane ve itminan kerane, yani onunla vasıflanmış olarak, o iman hakikatlerine iman etmiş ve ondan tatmin olmuş olarak, müncezibane, keşfiyat ve müşahedatları, yani o mana alemlerinde, kabir alemlerinde keşfettikleri gayb alemlerine dair hakikatler, cenneti görmeleri, cehennemi görmeleri, oradaki halleri keşfetmeleri, belki peygamberlerle, evliyaların birbiriyle görüşmesi, hepsi birbirine tevafuk ediyor, hepsi aynı haberi veriyor, hepsi diyor ki ahiret var, hepsi diyor ki cennet var, hepsi diyor ki cehennem var, sırat var, sorgu var ve bundan tatmin olmuşlar, iman hakikatlerine iman etmişler, onunla mutmain olmuşlar, onunla vasıflanmışlar ve tevhidde birbirine tam mutabık çıkıyor. Allah'ın varlığı birliği hususunda asla ayrılmıyorlar. Bakınız, yolları ayrı, tarzları ayrı, meslekleri, meşrepleri farklı ama iddia ettikleri, ispat ettikleri şey tek Allah'ın varlığı ve birliği ve iman hakikatleri. Demek hakikate mukabil ve vasıl ve mütemessil bu küçücük birer arş-ı marifet-i Rabbaniye ve bu cami bir birer ayne-i samadaniye olan nurani kalpler, onlar küçük birer kalp ama maddeten manen kainat genişliğinde kalpler. Çünkü onlar Rabbani, samadani birer ayna olmuşlar. Nurlanmış o kalpler Allah'ın marifet arşı, Rabbani marifet arşı olmuşlar. İşte o nurani kalpler şemsi hakikate karşı açılan, hakikat güneş olan Allah-u Teala'ya açılan pencerelerdir. Yani o nurani selim kalplerden ve nurlu akıllardan baktığınız zaman da güneşi, yani Allah-u Teala'yı görebilirsiniz. Ve umumu birden güneşe aynadarlık eden bir deniz gibi. Deniz nasıl güneşe büyük bir ayna ise, bütün o nurlu akıl ve kalpler ise güneşe aynalık yapan büyük bir deniz gibi birer ayna-i azam, büyük yüksek bir aynedir. Hakikat güneş olan Allah'ı gösterirler. Bunların vücubu vücutta ve vahdette ittifakları ve icmaları, Allah'ın varlığı ve birliği hususunda bir araya gelmeleri, aynı hususu iddia etmeleri ve ispat etmeleri, hiç şaşırmaz ve şaşırtmaz bir rehber-i ekmel, mükemmel bir rehber, şaşırtmaz ve şaşırmaz. Kendileri de şaşırmamış, onlara bakan, onların yolundan gidenleri de şaşırtmayan nurlu kalpler ve selim kalplerdir, nurlu selim akıllardır onlar. Evet, Allah vardır ve birdir. Allah'ın varlığı zaruridir. Ahiret vardır, melekler vardır, peygamberler haktır, Kur'an haktır, semavi kitaplar haktır diyerek iman hakikatlerini bizlere anlatırlar. Ve bizlere mükemmel birer rehber ve bir mürşid-i ekber, büyük birer irşad edici olurlar. Çünkü hiçbir cihetle ve hiçbir imkan ve hiçbir ihtimal yok ki hakikatten başka bir vehim ve hakikatsiz bir fikir ve asılsız bir sıfat bu kadar müstemirane ve rasihane ve bu pek büyük ve keskin gözlerin umumunu birden aldatsın. Bu elbette böyledir. Çünkü hiçbir ihmal, hiçbir imkan, hiçbir ihtimal yok ki bu insanları aldatsın. Hakikatsiz bir fikir onların kalbine girsin. Mümkün değildir. Bir vehim onların kafasında dolaşsın, asılsız bir sıfat. Asla böyle bir şey yoktur. Sürekli olarak, sağlam olarak, derinlemesine olarak hakikatsiz bir fikir o kalplere, o akıllara yerleşemez ve yerleşememiş. Ve onların hepsini birden aldatsın, bu mümkün değildir. Halbuki hepsi birden hakikat güneşini bize gösteriyorlar. Galat-ı hisse uğratsın, mümkün değildir. Buna ihtimal veren bozulmuş ve çürümüş bir akıl ile bu kainatı inkar eden ahmak sofistayiler dahi bu fikre razı olmazlar. Reddederler diye o yolcu anladı. Kendi aklına ve kalbiyle, aklıyla beraber amentü billah dediler. Amentü billah, Allah'a iman et, meleklerine iman et, kitaplarına iman et, resullerine, elçilerine iman ettim, peygamberine, ahiret gününe iman ettim, kadere iman ettim, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye iman ettim dediler. Sonra Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine şahitlik ettiler. Peygambere şahitlik ettiler. Aklı ve kalbi bütün selim, bütün nurlu akıl ve kalplerle birlikte ve onlar gibi. İşte değerli dinleyenler, bu yolcunun müstakim akıllardan ve münevver nurlu kalplerden istifade ettiği marifeti imaniyeye kısa bir işaret olarak birinci makamın 13. mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle alâ vücubu vücudihi fî vahdetihi icmâül ukûlil müstakîmetil münevvere
bi itikadatiha'l mutevafikati ve bi kanaatiha ve bi yakinatiha

mütetabikati ma'a tehalufül istidati vel medahib ve keda delle ala vücubu vücudihi fi vahdeti ittifakul kulubü selimetin nuraniyeti bi keşfiyyati vel mütetabikati ve bi müşahadati hal mütevafikati ma tebayunil mesaliki vel meşarib denilmiş. Bu manada, burada anlatılan manada böyle özetlenmiş Arabi ibare olarak değerli dinleyenler. Onun meali de şöyle: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O varlığı zaruri olan vacibul vücut ki kabiliyetlerin ve mezheplerin birbirinden farklılığıyla beraber dost doğru ve nurlu akıl sahiplerinin birbirine tevafuk eden itikadlarıyla ve birbirine mutabık kanaatları ve kat'i inanmalarıyla fakı onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder ve keza meslekler ve meşreplerin birbirinden farklılığıyla beraber selim ve nurani kalplerin birbirine mutabık keşifleriyle ve birbirine tevafuk eden müşahedeleriyle ittifakı onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delil olur, delalet eder denilmiş. Evet, o mütefekkir dünya seyyahı selim kalplerden, nurlu akıllardan da Allahu Teala'yı tanıyıp bildikten sonra marifetullah dediğimiz imana dayalı Allah'ı bilme ve tanıma mertebelerinde zevk etmeye başladıkça daha çok tanıma ve bilme isteği, iştiyakı kendisinde hüküm sürüyor. Biz de onunla birlikte Rabbimizi kainat unsurlarından daha iyi tanımayı, imanın mertebeleri olan imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhaniye gibi mertebelerde ve her birinin sonsuz mertebelerinde inşallah herkes kendi kabiliyetince, kendi imanınca ilerlemeye devam ediyoruz inşallah. Sonra alemi gayba yakından bakan ve akıl ve kalbe seyahat eden o yolcu, berzah aleminde selim ve nurlu akıllara bakmıştı. İşte gayb alemlerine girmişti. Oraya bakan akıl ve kalpte seyahat etmişti. Seyahat eden o yolcu acaba alemi gayb ne diyor? İnsan bu işte, her şeyi merak ediyor. Biz de o yolcuyla beraber bunu söylüyoruz şimdi. Alemi gayb ne diyor? Gayb alemi nasıl delil oluyor? Nasıl şahitlik yapıyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. Şimdi geliniz hep birlikte gayb aleminin kapısını çalalım. Yani madem bu cismani alemi şehadette, bu dünya aleminde cismani vücutların var olduğu ve hepsinin Allah'a şehadet ettiği bu cismani şehadet aleminde bu kadar süslü, zinetli, sanatlı, hadsiz masnularıyla, sanatlarıyla kendini tanıttırmak isteyen ve bu kadar tatlı, süslü, nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek isteyen ve bu kadar mucizeli ve meharetli hesapsız eserleriyle gizli kemalatını bildirmek isteyen ve bu arzuyu kavilden ve tekellümden, yani sözden ve konuşmaktan daha zahir bir tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zat perde-i gayb tarafında bulunduğu bilvedahe anlaşılıyor. Öyle bir zat var ki perde-i gayb tarafında bu dünyada bize çeşit çeşit sanatlarıyla, çeşit çeşit nimetleriyle, çeşit çeşit eserleriyle kendisini tanıttırmak, sevdirmek, bildirmek istiyor. Elbette bu zatın gayb alemi tarafında bulunduğu anlaşılıyor diye de kendi aklına o yolcu. Elbette ve herhalde fiilen ve halen, yani hal diliyle ve fiil olarak olduğu gibi kavlen ve tekellümen, yani sözle de konuşmayla dahi konuşur, kendisini tanıttırır. Nasıl eserleriyle, sanatlarıyla, nimetleriyle, mucizeleriyle kendisini bize tanıttırıyorsa, konuşmalarıyla, sözleriyle de kendisini tanıttırır, sevdirir. Öyleyse alemi gayb dediğimiz gayb alemi cihetinde onu, onun tezahüratından bilmeliyiz dedi. Yolcu da akıllı, selim kalp sahibi, nurlu akıl sahibi bir yolcu. Böyle düşünebiliyor. Onu tezahüratından bilmeliyiz gayb alemi cihetinde dedi. Kalbi içeriye girdi gayb aleminden. Şu anda biz gayb alemine gidebilir miyiz? Ceseden gidemeyiz derdine. Kalben gidebilir miyiz? O mertebeyi elde edenler gider. İşte bu yolcu gidiyor. Biz de onu takip edelim. Kalbi içeriye girdi. Akıl gözüyle gördü ki biz de akıl gözümüzle görebiliriz herhalde. Ve görelim ne güzellikler var orada. Gayet kuvvetli bir tezahüratla, kendini göstermekle, vahiylerin hakikati, alemi gaybın her tarafında, her zamanda hükmediyor. Cenab-ı Hakk'ın vahiyleri, emirleri, sözleri,

0: konuşmaları bu dünyada olduğu gibi gayb aleminin de her tarafında hükmü caridir. Bunu gördü. Kainatın ve mahlukatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadeti vücut ve tevhid. Allah'ın varlık ve birliğine bu kainat alemindeki şahitlerden daha fazla, daha kuvvetli bir şahitliği Allâmül Guyub'dan, bütün gizlilikler kendisine ayan olan, bütün gizlilikleri bilen, her şeyi ilmiyle kuşatmış olan Allah-u Teala'nın Cenab-ı Hak'tan, yani vahiy ve ilham hakikatleri geldiğini gördü. Kendini ve vücut ve vahdetini yalnız masnularının şehadetlerine bırakmıyor. Evet, sanatları Allah-u Teala'ya şehadet ediyor ama Allâmül Guyub olan, bütün gayıpları bilen Allah-u Teala vahiy ve ilham suretiyle de, yani konuşarak da, sözle de, ilhamla da kendisini bildiriyor, tanıttırıyor. Kendisi kendine layık bir kelam-ı ezeliyle. Nasıl olur Allah'ın konuşması Allah'a layık bir tarz ile? Biz onu bilemeyiz. Kendisine layık bir ezeli kelam ile konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazır, Allah gücüyle, kuvvetiyle, Allah her yerde hazır ve nazır diyoruz değil mi? İşte ilmiyle, kudretiyle, diğer esmasıyla her yerde Allah her an hazır ve nazır. Öyle olmasa bu kadar mahlukatın, bu kadar masnuatın her birinin erzakını, sanatını, suretini, şeklini, devamını ve hakeza nasıl bilip de verecek, gücü yetmese ve bilmese? İşte Allah vahiy ve ilham suretiyle konuşuyor, kendisi kendisini tanıttırıyor, kendi kendine layık bir kelam ile konuşuyor, her yerde ilmiyle, kudretiyle hazır ve nazır oluyor, kelamı dahi sonsuz, hadsizdir ve gayb alemlerinde her yerde caridir görüyor. Ve kelamının manası onu bildirdiği gibi ağızdan çıkan bir sözün manası vardır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine layık kelamı ezeliyle konuştuğu o kelamın manası yine kendisini bildirdiği gibi Allah-u Teala'nın tekellümü dahi, yani o sözleri, konuştuğu sözleri dahi onu sıfatıyla bildiriyor. Demek ki konuşmasını bilen konuşur, ilmi olan konuşur, konuşma sıfatına haiz olan, manasını bilen konuşur, sıfatlarıyla bildiriyor. Evet, 100.000 peygamberlerin tevatürleriyle, 100.000 peygamber, 124.000 peygamberin geldiği rivayet ediliyor aleyhissalatü ve teslimat. Bütün peygamberler asla sözlerinde yalan olmayan, hepsi muhakkak doğru sözlü, nurani kalpli insanlardır. Hepsinin tevatürüyle ve ihbaratlarının, haber vermelerinin vahyi ilahiye mazhariyet noktasında ittifaklarıyla, hepsi de vahiyle Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini haber vermişler. Bu noktadaki ittifaklarıyla ve nev-i beşer dediğimiz insanoğlundan ekseriyeti mutlakanın, yani çoğunluğun tasdik gerdesi ve rehberi ve müktedası, beşeriyetin çoğunun tasdikine mazhar olmaları, doğrulanmaları onlar tarafından ve insanların çoğunun rehberi olmaları, insanların onlara rehber kabul edip iktida etmesi, uyması, yani tabi olması onlara ve vahyin, Allah'ın ezeli kelamının semereleri, yani meyveleri, neticeleri ve vahyi meşhud olan, görünen vahiy olan kütüb-ü mukaddese, kitaplar da, semavi kitaplar da Allah-u Teala'nın görünen vahyidir, görünen konuşması. Kütüb-ü mukaddese dediğimiz mukaddes kitapların ve suhuf-u semaviye var bir de. Semavi suhufların, Allah'ın görünen konuşmalarının delail, yani delil ve mucizatlarıyla. Hepsi de mucize, kimse onlara ulaşamıyor, onların bir harfinin bile benzerini getiremiyor. Onların delil olması ve mucize olmalarıyla hakikati vahyin, vahiy hakikatinin tahakkuku ve subutu bedahat derecesine geldiğini bildi. Doğruluğunu, açıklığını nereden bildi? Bütün peygamberler aynı şeyi söylüyor. Ayrı ayrı zamanda yaşamış 124.000 peygamber aynı noktaya parmak basıp aynı şeyi söylüyor. Bütün semavi kitaplar ki Allah-u Teala'nın konuşmasıdır. Bütün semavi suflar ki Cenab-ı Hakk'ın ilahi vahyinin cisimleşmiş şeklidir. Adeta hepsi aynı noktayı işaret ediyor, ispat ediyor, izah ediyor. Ve bütün bunlara insanlığın çoğunluğu inanıyor, kendisine rehber kabul edip o vahiylerin peşinden gidiyor, onu anlatan peygamberlere tabi oluyor. Ve bunların hepsi de mucizedir. Böylece vahyin hakikati sabitleşmiş olur. Bunun böyle olduğunu o yolcu kalbiyle girdiği o gayb aleminde gördü ve bildi ve tasdik etti. Ve vahyin hakikati vahyin hakikati, beş hakikati kutsiyeyi ifade ve ifade ediyor diye anladı. Vahiy hakikatinde beş nokta, beş hakikat, kutsi hakikat anlatılıyor ve insanlar ondan feyizleniyor diye anladı. Şimdi o beş hakikati bizlere anlatacak değerli dinleyenler. Ancak vaktimiz az kaldı. Beş hakikat bugünkü programımızda yetişmeyebilir. Biz birinci hakikati arz edelim. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse tekrar vahyin beş hakikatini baştan alarak o dünya seyahıyla birlikte mütalaa edelim inşallah. Evet, vahyin beş kutsi hakikati nelermiş ona bakalım. Birinci hakikat, birincisi ettenezzülatül ilahiyyetü ila ukulül beşer denilen. Manasına bakalım değerli dinleyenler. Beşerin akıllarına, yani insanoğlunun aklına ve anlayışlarına göre konuşmak. İnsanlığın aklına, akıl mertebesine, seviyesine ve insanlığın anlayışına göre konuşmak olan ilahi tenezzüllerdir. Allah Teala'nın kullarına acıdığı için, kendisini tanıttırmak için kullarının seviyesine kelamını tabiri caizse tenezzülen, lütfen, ikramen indirerek konuşmasıdır. Vahyin birinci hakikati budur. Beşerin, insanlığın aklına göre, onun anlayacağı tarzda Allah-u Teala'nın tenezzülen insanlarla, insanlıkla konuşmasıdır. İşte bu böyle denilen beşerin akıllarına, insanlığın anlayışına, idrakine, fehimlerine göre konuşmak bir tenezzülü ilahidir. Allah-u Teala'nın kullarının seviyesine göre onlara bir nimet olarak, bir lütuf olarak onlarla konuşmasıdır. Evet, bütün zîruh mahlukatını, ruh sahibi bütün yarattıklarını Cenab-ı Hak konuşturuyor. Bütün ruh sahibi mahlukatını konuşturan ve onların konuşmalarını da biliyor. Bütün o konuşmaları bilen elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin müktezasıdır. Rablığının gereğidir. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yaratmış, hepsi ona itaat ediyor. İtaat ettiriyor Allah-u Teala. Hepsinin rızkını verdiği gibi, hepsinin erzakını temin ettiği gibi, hepsinin neslini devam ettirdiği, suretlerini açtığı, fethettiği gibi hepsini konuşturuyor ruh sahiplerinin ve onların konuşmasına müdahale ediyor ve onların konuşmasını biliyor. Elbette bütün o konuşmaları bilmesi, o konuşmalara müdahale etmesi Rablığının bir gereğidir. Zamanımız dolduğu için kıymetli dinleyenler, vahyin bu beş hakikatinin birincisini sizlere arz ettik ama diğer dördünü süremiz yetmedi. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle tekrar paylaşırız değerli dinleyenler. Allah nasip ederse. Kıymetli dinleyenler, inşallah bir sonraki programda yeniden sizlerle birlikte olmak ümit ve temennisiyle dualarınızı istirham ederek Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Müslümanlığını güzelleştiren işlediği her iyilik 10 mislinden 700'e kadar katlanmış olarak yazılır. İşlediği her kötülük de sadece misliyle yazılır. Allah'a kavuşacağı zamana kadar bu böyledir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel Müslümanlıktan bahsediliyor. Güzel Müslümanlık sahabilerde olduğu gibi. En azından onlara benzemek gerekiyor. Gönül dürüstlüğü, niyet bütünlüğü, ihlas ve samimiyetin tam olması açısından benzemek için gayret sarf etmek gerekiyor. Samimiyetin yanında, samimiyetle benimsemenin yanında bir de doğru anlamış olmak gerekiyor. Böyledir. Dinin bir bilinç yönü olduğu gibi bir de amel yönü var. Amellerini düzeltmesi gerekiyor. Peki, din güzelleşti neler oluyor? Hani ayette var ya, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İlla men tabe ve amene ve amire salihan.

0: Eyyubedullah seyyiatim hasene ve kânallahu gafuran rahima. Kim ki iman eder, tevbe eder, amellerini güzelleştirirse işte onun geçmiş kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir diye ayeti hatırlayalım. Böyle oluyor. İşte İslam güzelleşirse geçmişe yönelik olan yapılan işler affediliyor. Bir de tabii günahım çok demek yersiz. Şimdi hemen iyi olmaya başlamak en iyi bir çözüm olmuş oluyor. Geçmişe yönelik müjdeler olduğu gibi geleceğe yönelik de teşvikler söz konusu. Hani diyor ya hadisimizde 10 kattan 700 kata kadar kişinin samimiyetine göre böyle karşılık buluyor. Tabii benden ne köy olur ne kasaba bu saatten sonra bir şey denmez. Bu hadise göre hemen yola koyulmak gerekiyor. Hadisi bir daha okuyayım. İçinizden Müslümanlığını güzelleştirenin işlediği her iyilik 10 mislinden 700'e kadar katlanmış olarak yazılır. İşlediği her kötülük de sadece misliyle yazılır. Allah'a kavuştuğu zamana kadar bu böyledir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Zahirsin sen, zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ümeyr bin Vehb. Ümeyr bin Vehb el-Cumahi, Bedir Savaşı'ndan kendisini kurtararak Mekke'ye dönmüş, fakat geride oğlu Vehb'i Müslümanların eline esir bırakmıştı. Ümeyr, Müslümanların babasının suçu sebebiyle çocuğunu hesaba çekmelerinden, kendisinin Resulullah'a ve ashabına yapmış olduğu eza, cefaya karşılık ona işkence etmelerinden korkuyordu. Bir kuşluk vakti Ümeyr, Kabe'yi tavaf etmek ve putlarından uğur dilemek için mescide gitti. Safvan bin Ümeyye'yi Hicr'de otururken gördü, yanına gidip hayırlı sabahlar dedi. Safvan da ona, otur biraz konuşalım, vakit ancak lafla öldürülür dedi. Ümeyr, Safvan bin Ümeyye'nin yanına oturdu. İkisi çeşitli konuları, başlarına gelen bütün felaketi konuşmaya, Müslümanların elini

düşen esirleri saymaya ve onların öldürülüp de Bedir'deki kuyunun derinliklerinde kaybolup giden Kureyş büyüklerini ah vah ederek anmaya başladılar. Safvan bin Ümeyye derin derin soluk alıp inan bundan sonra yaşamaya değmez dedi. Ümeyr de gerçekten doğru söyledin diye mukabele etti. Biraz sustuktan sonra yemin ederim ki eğer ödenecek borçlarım olmasa ve benden sonra perişan olmalarından korktuğum ailem bulunmasaydı Muhammed'in üzerine gider, öldürüp işini bitirir ve böylece onun kötülüğünü önlerdim dedi. Sonra alçak bir sesle sözüne şunu ekledi. Yesrib'e gidişim şüphe uyandırmaz çünkü oğlum Vehb onların elinde esirdir. Safvan bin Ümeyye, Ümeyr bin Vehb'in konuşmasını ganimet bilip bu fırsatı kaçırmak istemedi. Dönüp şöyle dedi ona. Ümeyr, bütün borcunu üzerime alıyorum. Ne kadar olursa olsun ben öderim. Ailene gelince ben ve onlar sağ oldukları müddetçe onlara kendi ailem gibi bakarım. Malım onların hepsine yeter. Onlara rahat bir geçim sağlarım. Ümeyr, öyleyse bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Başka hiç kimseye söyleme dedi. Safvan, tamam sen de söyleme diyerek sözleşip oradan ayrıldılar. Ümeyr bin Vehb, içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı beslediği intikamla Kabe'den çıkıp niyet ettiği şeyi gerçekleştirmek için hazırlanmaya başladı. Bu yolculuktan herhangi birinin şüphelenebileceğini sanmıyordu. Çünkü Kureyş'ten bazıları da esirlerini kurtarmak için zaten Yesrib'e gidip geliyorlardı. Ümeyr bin Vehb, kılıcının bilenmesini ve üzerine zehir sürülmesini emretti. Biniti hazırlanıp getirildi ve yola koyuldu. Kin ve kötülük dolu olarak Medine'ye doğru yollandı. Ümeyr Medine'ye vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek maksadıyla mescide gitti. Mescidin kapısına yakın bir yerde devesini çöktürüp orada beklemeye başladı. Ömer bin Hattab ve bazı sahabiler tam o anda mescidin kapısına yakın bir yerde oturmuşlardı. Şu konuları konuşuyorlardı. Bedir ve ondan sonraki Kureyşli ölü ve esirler. Muhacir ve Ensar'ın gösterdiği kahramanlıklar. Allah'ın kendilerine ikram ettiği zafer ve düşmanlarına verdiği yenilgi. Bu esnada Hazreti Ömer, Ümeyr bin Vehb'in devesinden inip kılıcını kuşanmış olarak mescide doğru gittiğini ve ürkek ürkek yürüdüğünü gördü. Bu köpek Allah'ın düşmanı Ümeyr bin Vehb'dir. Vallahi o sadece kötülük için gelmiştir. Daha önce Mekke'de müşrikleri bize kışkırtmıştı ve Bedir'den az önce onların casusuydu dedi. Arkadaşlarına da gidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durun. Dikkatli olun da bu pis hilekar ona bir hainlik etmesin tavsiyesinde bulundu. Kendisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip ey Allah'ın Resulü, Allah'ın düşmanı Ümeyr bin Vehb kılıcını kuşanarak gelmiş. Ben onun sadece kötülük için geldiğini tahmin ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu benim yanıma getir dedi. Hazreti Ömer, Ümeyr bin Vehb'in yanına gitti, yakasından tuttu ve kılıcının bağını boynuna geçirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdü. Peygamber Efendimiz onu bu halde görünce onu serbest bırak dedi.
serbest bırak.

Sonra da sen geride dur diye ilave etti. Ömer geri çekildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümer bin Vehbe yönelip yaklaş ya Ümeyr dedi. Ümeyr yaklaştı ve Resulullah'a hayırlı sabahlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bize senin selamından daha hayırlısını ikram etti ey Ümeyr. Allah bize esselamı ikram etti. Bu cennettekilerin selamıdır dedi. Ümeyr şöyle devam etti. Sen bizim selamımıza yabancı değilsin. Bunu yeni çıkardın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Ümeyr buraya niçin geldin diye sordu. Ümeyr ise elinizdeki şu esiri kurtarırım ümidiyle geldim. Bana bu konuda iyi davranınız dedi. Resulullah Efendimiz sordu. Boynundaki şu kılıç ne oluyor? O da cevap verdi. Allah kılıçların belasını versin. Onlar bize Bedir'de bir fayda verdi mi? Diye söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyle niçin geldin Ümeyr dedi. Ümeyr sadece bunun için geldim dedi. Resulullah Efendimiz hayır. Sen Safvan bin Ümeyye ile Hicr'de oturup Kureyş büyüklerinden Bedir'deki kuyuya atılanları konuştunuz ve sen dedin ki borcum ve ailem olmasaydı Muhammed'i öldürmek için giderdim. Safvan bin Ümeyye, beni öldürmen karşılığında senin borcunu ödemeyi ve aileni geçindirmeyi de üzerine aldı. Fakat Allah aramıza girdi ve engel oldu diye buyurdular. Ümeyr bir an afalladı, arkasından şöyle dedi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Yine sözüne devam etti. Ey Allah'ın Resulü, biz senin semadan getirmiş olduğun haberleri ve sana inen vahiy yalanlıyorduk. Fakat bu hadiseyi Safvan bin Ümeyye ile benden başka hiç kimse bilmiyordu. Vallahi kesin olarak inandım ki sana bu haberi ancak Allah getirmiştir. Müslüman olmam için beni sana gönderen Allah'a hamdolsun dedi. Sonra şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Müslüman olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kardeşinize dinini ve Kur'an'ı öğretin, esirini de salıverin buyurdular.

Umeyr, İslam'dan öğrendikleriyle içini temizleyip kalbini Kur'an nuruyla doldurmakta ve hayatının en güzel, en verimli günlerini yaşamaktayken Mekke'yi ve Mekke'dekileri unutmuştu. Safvan bin Ümeyye kendini hayallerle avutuyordu. Kureyş'in toplantı yerlerine uğrayıp şöyle diyordu: "Yakında duyacağınız ve size Bedir olayını unutturacak olan büyük habere şimdiden sevinin." Safvan bin Ümeyye'nin Ümeyr'i beklemesi uzun sürünce merakı artmaya başladı. O, yolcu kafilelerinden Ümeyr'i soruyor fakat hiçbirisinden derdine derman olacak bir cevap alamıyordu. Ve sonunda birisi ona geldi, "Ümeyr Müslüman olmuş," dedi. Duyduğu haber onu yıldırım gibi çarpmıştı. Çünkü o, yeryüzünde herkes Müslüman olsa Ümeyr bin Vehb'in Müslüman olacağını hiç düşünmemişti. Ümeyr bin Vehb ise dinini iyice öğrendikten ve biraz Kur'an-ı Kerim ezberledikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ey Allah'ın Resulü," dedi, "ben şimdiye kadar hep Allah'ın nurunu söndürmek için çalıştım. Müslümanlara ağır işkenceler ettim. Şimdi Kureyş'i Allah'a ve Resulüne davet etmek için Mekke'ye gitmeme izin verir misiniz? Eğer benim davetimi kabul ederlerse ne âlâ. Şayet kabul etmeyip yüz çevirirlerse daha önce Resulullah'ın ashabına ettiğim gibi dinleri yüzünden onlara da eziyet ederim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Mekke'ye gitti ve Safvan bin Ümeyye'nin evine varıp şunları söyledi: "Safvan, sen Mekke'nin efendilerindensin. Sen Kureyş'in aklı başında olan kişilerindensin. Bu taşlara tapmanın ve onlara kurban kesmenin din olduğunu mu zannediyorsun? Mantıken bu doğru mudur? Bense Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna şehadet ediyorum," dedi. Bugünden sonra Umeyr Mekke'de Allah'a davet etmeye başladı. Onun vasıtasıyla birçok kişi Müslüman oldu. Allah Umeyr bin Vehbe rahmet etsin, kabrini nurla doldursun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan

0: kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, tesadüfen kurtulduk, karşılaştık, kurtuldu. Dünya üzerinde hiçbir hareket yoktur ki tesadüfi olsun. Her şey Allah'ın ezeli takdiri neticesinde cereyan eder. Hiçbir şey tesadüfi değildir. Yani tesadüf yok, takdir vardır. Allah'ın takdiri. Yağmurun yağmasından güneşin doğmasına, yıldızların görünmesinden batmasına, gece ile gündüzün birbirini takip etmesine ve insanların tanışıp konuşmasına, rastlaşmasına, kuşların uçup konmasına, hasılı her şeyin olmasından veya olmamasından Allah'ın takdiri vardır. Her şey o takdire göre cereyan eder. Allah'ın takdiri olmasaydı horoz öter miydi? Sen adım atabilir miydin? Senin dünyaya gelişin tesadüfi midir? Bütün bunları düşünerek tesadüf diye bir şeye inanma. Her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu bil. Onun izni olmadan hiçbir şeyin olmayacağını ikrar et. Fiilini ve sözünü bu yolda kullan. Ağzından çıkan her sözün hesabını Allah'a vereceğini bir an bile unutma. Bazıları diyorlar ki, falanca doktor adamı ölümden kurtardı. Halkın en çok söylediği sözlerden biri de, falanca doktor adamı ölümden kurtardı. Falanca doktor iyi etti. Beni şu yerdeki yatır iyi etti. Beni şuradaki kaplıcalar iyi etti vesaire. Bu sözleri sık sık duyarız. Kimse bu ifadelerin mahiyetini düşünmez. Her derdi veren Allah'tır. O derdin devasını veren de Allah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sadece ihtiyarlığın ve ölümün çaresi yoktur. Allahu Teala kime bir dert vermişse devasını da vermiştir buyurmuştur. Deva ve çare Allah'tan beklenir. Doktorlar ve ilaçlar sadece birer sebeptirler. Ne doktor, ne ilaç, ne de falanca yerin kaplıca suyu derde deva olmaz. Onların deva olduğunu, hastalığı iyi ettiğine inanan kişi küfre girmiş olur. Bir Müslüman derse ki, falanca doktor beni ölümden kurtardı veya az önce anlattığımız sözlerden birini sarf ederse dinden çıkar. İmanını, varsa nikahını yenilemesi şarttır. Aksi halde ebedi cehennem ateşinde kalmaya mahkum olur. Herkes ağzından çıkan sözün neticesini hesap etmeye mecburdur. Aksi halde helak olup gider. Niceleri bu yolla cehennemin kaynayan ateşi içinde kendilerini atmışlardır. Biz böylelerinden olmayalım. Mucize olarak kurtuldu. Bazı gazete ve dergilerde şu haber başlıklarını sık sık okuyoruz.

mucize olarak kurtuldu. Mucize yarattı. Onun yaptığı mucize. Trafik kazasında araba hurda haş oldu, mucize olarak burnu bile kanamadan kurtuldular. Üçüncü kattan kendini attı, mucize olarak ölmedi. Halk arasında da bazı çevrelerde bu tür konuşmalar yapıldığı hepimizce malumdur. Mucizenin ne olduğunu ve kimden zuhur edeceğini bilmeyen birçok yazar, gazeteci ve bazı kişiler, tabiat üstü gibi görülen olaylara mucize diyorlar. Mucize kelimesini taşıdığı mananın dışında kullanmak büyük bir hatadır. Ekseriyetin taşıdığı mana dışında kullandığı mucize kelimesi başta olmak üzere, adetüstü olaylardan keramet, meanet, istidraç gibi bazı lafızları bu yazımızda kısaca izaha çalışacağız. Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan bir zatın bu iddiasında doğru olduğunu ispat için Allah-u Teala'nın kudretiyle göstermeye muvaffak olduğu adetüstü bir olaydır. Bir olayın mucize olabilmesi için 1. Olayın kendisinden zuhur eden zatın peygamber olması ve bununla peygamberlik davasında doğru olduğunu ispat etmek istemesi 2. İnsanlar tarafından istenmiş ve istenildiği anda ve yerde istenilene uygun olarak gösterini yalanlamaksızın Allah-u Teala'nın kudretiyle vukuğa gelmiş olması ve 3. Bu mucizenin bir mislini de siz getirin denildiği zaman buna hiçbir kimsenin güç yetirememesi şarttır. İşte mucize budur ve ancak peygamberlerden zuhur eder. Salih aleyhisselamın duasıyla yarılan taştan devenin çıkması, İbrahim aleyhisselam ateşin yakmaması gibi. Keramet, Allah'ın veli olan kullarından zuhur eden bir harikadır. Bunu gösteren zatın peygamberlik gibi bir iddiası yoktur ve istediği zamanda göstermesi mümkün değildir. Velinin kerameti, tabi olduğu peygamber için bir mucizedir. Zekeriya aleyhisselam mabette, Hazreti Meryem'in yanına her girişinde yanında yiyecek bulur, nereden geldiğini sorduğundaysa Allah katındandır cevabını alırdı. Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, Medine-i Münevvere'den Nihavent'te bulunan İslam ordusunun kumandanı, Hazreti Sariye'ye sesini duyurması ve onu ikaz etmesi gibi. Meunet, peygamber olmayan ve peygamberlik iddiasında bulunmayan ve veli de olmayan bazı alelade kimselerden zuhur eden ve tabiat üstü bir halde görülen bir takım olaylardır ki bu olaylar kendilerinden zuhur eden kimselerin büyüklüğüne delalet etmeyeceği gibi hiçbir zamanda mucize veya keramet derecesine varamaz. İstidraç, küfrü ve ahlaksızlığı açık olan, isyan içinde yüzen kimsenin elinden zuhur eden bir harikadır ki bu, kendisinde zuhur eden kimsenin iyi bir insan, mükemmel bir Müslüman olduğuna değil, aksine daha çok Allah'ın azabına uğramasına sebep olur. Bazı zalim ve kafirlerin dünya ile ilgili istek ve arzularının yerine gelmesi, dualarının kabul olması bu kabildendir. Bu açıklamamız gösteriyor ki, küçük bir çocuğun 5 katlı bir apartmanın penceresinden aşağı düşmesi sonunda kendine hiçbir şey olmaması, uçurma yuvarlanan bir vasıtanın, düşen bir uçağın yolcularının kurtulması ve benzeri olaylar, her ne kadar olağanüstüyse de bunlara ne mucize denir ne de keramet. Bunlar olsa olsa meunet kabilinden hadiselerdir. Böyle kimselerin içine düştükleri felaket ve musibetten kurtulmaları, güç olan şeyleri kolaylıkla başarabilmeleri Allah-u Teala'nın kendilerine olan bir yardımından başka bir şey değildir. Bunları mucizelikle vasıflandırmak doğru değildir. İşte meselenin özü de budur.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Uzlaşmalar. Ordu Cirane'ye ulaştığında yaklaşık 6000 kadın ve çocuktan oluşan esirler güneşten korunmak için büyük bir sığınağa çekilmişlerdi. Çoğu fakirdi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzalı bir adamı her birine yeni giyecekler almak üzere Mekke'ye gönderdi. Bunların parası ganimetin bir bölümünü oluşturan gümüşlerle ödenecekti. Develer yaklaşık olarak 24 bin kadardı. Koyunları ve keçileri ise kimse saymaya girişmedi. Fakat yaklaşık 40 bin olduğu tahmin ediliyordu. Adamların çoğu ganimetten payını almak için sabırsızlanıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen geri dönmek istemiyordu. Çünkü Havazinlilerden esirlere nazik davranılmasını rica eden bir delegenin gelmesini bekliyordu. Bununla birlikte ganimet dağılımının gecikmesini istemediği bir bölümü vardı. Ganimetlerden kendisine düşen beşte bir de aynen zekatlar gibi işlem görüyordu. Kısa bir süre önce nazil olan ayetler bu tür fonlardan yararlanacak olan ayrı bir kategoriye, yani kalpleri ısındırılacaklar adında bir gruba işaret ediyordu. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevi olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalpleri ısındırılacaklar deyince akla hemen yeni dinin Mekke'de kurulmasıyla dünyaları, yani Arap putperestliği sarsıntıya uğrayınca şartların zorlaması nedeniyle Müslüman olan Mekkeliler geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'a 100 deve verdi. Oğlu Muaviye ve Yezid'e 100'er deve verilmesi anlamına geliyordu. Bu nokta diğerlerinin gözünden kaçmadı. Hatice'nin yeğeni Hakim'e 100 deve verildiğinde 200 deve daha istedi. Peygamber de istediklerini hemen ona tahsis etti. Ebu Sufyan'ınki gibi durumlarda en ufak bir isteksizlik veya kararsızlık hediyenin asıl amacını zedeleyebilirdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de Hakim'e şöyle dedi: "Bu servet temiz ve yeşil bir otlaktır. Kim onu cömertçe alırsa orada mübarek olacaktır. Kim de onu gururla alırsa mübarek olmayacak ve yiyen fakat doymayan kişi gibi olacaktır. Veren el alan elden hayırlıdır. Vermeye ilk önce aileden bakmaya yükümlü olduklarınla başla." Bunun üzerine Hakim gelecekte kendi elinin hiçbir zaman alan el olmayacağına kararlı bir şekilde, "Seni hak üzere gönderene yemin olsun ki senden sonra hiç kimseden hiçbir şeyi almayacağım," dedi. Daha önceki isteğinden vazgeçip sadece 100 deve aldı. Sadakaların dağılacağı aynı kategorideki gruptan bazıları da sınırda olanlar, yani İslam'ı seçip seçmemekte kararsız olanlardı. Bunlardan bazılarına da 100 deve verildi. Bunlardan en önemlileri Süheyl ve Safvan idi. İkisi de Huneyn'de savaşmışlar ve Safvan savaşın başlarında Müslümanlar kaçmaya başlayınca bundan memnun olan geri saflardaki müşrik Mekkelileri uyarmış ve "Eğer başımızda biri olacaksa bunun Havazin yerine Kuveyş'ten biri olmasını yeğleriz," diye bağırmıştı. 100 deveyi aldıktan sonra Safvan Cirane Vadisi boyunca ilerlerken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etti ve ganimetlere baktı. Cirane'de ana vadinin yanı sıra birçok yan vadiler de vardı. Bunlardan biri özellikle ot bakımından çok verimliydi. Bu nedenle deve, koyun ve keçi sürüleri orayı doldurmuştu. Safvan'ın bu görüntüden çok etkilendiğini gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vadi çok mu hoşuna gitti?" diye sordu. Safvan'ın yavaşça tasdiklediğini görünce, "Hepsi senin, içindekilerle birlikte," diye ekledi. "Şehadet ederim ki," dedi Safvan, "eğer bu peygamberin nefsi olmasa hiçbir nefis bu denli iyiliğe sahip olamaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin onun Resulü olduğuna şehadet ederim." Süheyl'e gelince, onun da şüpheleri Cirane'de sona ermişti. Bu ya onun oğlu Abdullah ile tekrar bir araya gelmesi ve Huneyn'deki mucizevi zafere şahitlik etmesi veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etkileyici kişiliğiyle bir arada bulunması ya da tüm bu faktörlerin bir arada işlemesiyle meydana gelmiştir. Fakat o İslam'a vakur bir ifadeyle girdi.
3 yıl sonra oğlu Abdullah savaşta öldürülünce Ebubekir radıyallahu anh acılı babayı teselli edici sözler söyledi. Fakat Süheyl şu cevabı verdi: "Bana Allah'ın Resulü'nün bir şehit, kavminden 70 kişi için şefaat diler dediğini söylediler. Ben de oğlumun benden önce kimseye şefaat etmeyeceğini umuyorum." Cirane'de Müslüman olanlardan bazıları da Mahzum'un ileri gelen liderlerinden birkaçıydı. Ebu Cehil'in iki kardeşi, Halid'in üvey kardeşi, şimdi hayatta olmayan genç Velid'in ise öz kardeşi olan Hişam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin Taif'te şehit olan oğlundan sonra Zübeyr adındaki ikinci oğlu. 10 yıl kadar önce Ebu Cehil'e karşı mecliste Beni Haşim ve Beni Muttalib'e uygulanan boykotun kaldırılmasını savunan ilk Kureyşli Zühri'ydi. Annesi Atike radıyallahu anha ise oğullarından daha önce Müslüman olmuştu. Müslüman ordusu vadide günlerce bekledi. Fakat Havazinlilerden hiçbir delege gelmedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri paylaştırdı. Paylaştırma işlemi bittikten kısa bir süre sonra içlerinde süt babası Haris'in kardeşinin de bulunduğu bir delege geldi. Gelenlerin 14 tanesi zaten Müslümandı. Geriye kalanlar da Müslüman oldular ve Havazin kabilesinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası sayılması gerektiğini söyleyerek ondan cömert davranmasını istediler. "Seni kucağımızda büyüttük, göğsümüzde emzirdik," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir delegenin geleceğinden ümit kesene kadar beklediğini ve ganimetlerin dağıtılmış olduğunu söyledi. Daha sonra cevabın ne olacağını bilmesine rağmen onlara kadınları ve çocuklarının mı yoksa mallarının mı daha değerli olduğunu sordu. Onlar, "Bize kadınlarımızı ve çocuklarımızı geri ver," dediklerinde ise, "Benim ve Abdülmuttalib oğullarının payına düşenler sizindir. Diğerlerine de sizin adınıza rica edeceğim. Ben öğle namazını kıldırdıktan sonra Allah'ın Resulü'nün bizim adımıza Müslümanlardan şefaat dilemesini, Müslümanlardan da bizim adımıza Resulullah'tan şefaat dilemesini istiyoruz deyin," dedi. Onun söylediği gibi yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaate dönüp kadınlarının ve çocuklarının kendilerine verilmesini istediklerini söyledi. Ensar ve muhacirler hemen kendi paylarına düşen esirleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Fakat kabilelerden bir kısmı onlar gibi yaptı, bir kısmı da bunu kabul etmedi. Kabul etmeyen kabileler gelecekte ödemek üzere esirleri bırakmaya ikna edildiler. Böylece bütün esirler ailelerine döndüler. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dayısının oğlu olan Zühreli Sad'ın payına düşen genç bir kadın Sad'la kalmak istediğini söyledi ve geri dönmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşine bir miktar deve, koyun ve keçi daha verdikten sonra ona veda etti. Delege ayrılmak üzereyken onlara başkanları Malik'i sordu. Onlar Malik'in Taif'teki Sakiflilere katıldığını söylediler.

0: Ona haber verin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Müslüman olarak gelirse ailesini ve mallarını ona iade edeceğim. Ona bir de 100 deve vereceğim. Malik'in ailesini bu amaçla Mekke'de halası Atike'nin yanına yerleştirdi ve mallarını paylaştırdı. Bu mesai Malik'e ulaştığında o Sakiflilerin kendisini hapsetmelerinden korktuğu için bundan onlara bahsetmedi. Geceleyin şehri terk ederek Müslüman kampına gitti ve Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gittikçe artan Havazinli Müslümanların başına kumandan tayin etti ve Taif'e rahat vermemelerini istedi. Böylece Taif kuşatması sadece sınırlı bir süre için kaldırılmış oluyordu. Daha az kesin fakat daha etkili başka tür bir kuşatma ilkinin yerini alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki dinin bizzat kendisinin insan ruhu üzerinde bir etkisi olmasına rağmen bu etki sadece dinin sözde değil teslimiyetle kabul edilme derecesine bağlıdır. Kalpleri ısındırılacaklara mali yardımda bulunma prensibi işte bu teslimiyete engel teşkil eden sıkıntı ve acıyı ortadan kaldırmak için konulmuştu. Fakat bu prensibin amacı bırakın diğerlerini ilk Müslüman olanlar tarafından bile kavranamadı. Daha önce bahsettiklerimizin yanı sıra çölde ihtiyacı olan birçok kişi görmezlikten gelinerek Müslüman olup olmadıkları şüpheli olan birçok bedeviye de değerli hediyeler verilmişti. Zühreli Saad Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Gatafanlı Uyeyne'ye ve Temim'den Ekra'ya 100'er deve verdiği halde daha samimi olan ve ikisinin aksine çok fakir olan Demreli Cuayl'e neden bir şeyler vermediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki Cuayl bir dünya dolusu Uyeyne ve Ekra'dan daha değerlidir. Fakat onların Allah'a teslim olmaları için kalplerinin ısındırılması gerek. Oysa Cuayl'in teslimiyetine güveniyorum. Muhacirlerden bundan başka bir karşı çıkış olmadı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cirane'de kurduğu kampın sonlarına doğru 4000 kişi kadar olan ensar arasındaki huzursuzluk çok artmıştı. İçlerinden çoğu fakirdi ve o kadar ganimetten her adama sadece 4 deve veya 4 deveye eş değer sayıda koyun ve keçi düşmüştü. Esirlerden yüksek fidyeler almayı ümit ediyorlardı. Fakat paylarına düşen esirleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi memnun etmek için hiç tereddüt etmeden geri vermişlerdi. O sırada Kureyş'ten 16 nüfuzlu adama ve diğer kabile reislerinden de 4 kişiye değerli hediyeler verildiğini gözlemlemişlerdi. Bu hediyeleri alanların çoğu zaten zengin adamlardı. Fakat ensardan hiçbiri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hediye almamıştı. Gerçi muhacirlerden hiçbiri de hediye almamıştı ama bu Medinelileri teselli etmiyordu. Çünkü hediyelerin çoğu muhacirlerin akrabaları olan Kureyşlilere gitmişti. Ensar kendi aralarında Allah'ın Resulü kendi kabilesine döndü diyorlardı. Savaş sırasında onun arkadaşları bizlerdik. Fakat ganimetler dağıtılırken akrabaları, kabilesi onun arkadaşları oldu. Bunun nereden geldiğini muhakkak öğreneceğiz. Eğer bu Allah'tan ise sabırla kabul ederiz. Fakat eğer bu sadece Allah'ın Resulü'nün bir fikrinden öte gitmiyorsa bizi de düşünmesini isteyeceğiz. Ensar arasındaki bu düşünce ve konuşmalar ateşlenince Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve onların neler söyleyip neler düşündüklerini anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Peki bu durumda sen nerede yer alıyorsun ey Sa'd?" dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben de onlardan biriyim. Bunun nereden geldiğini öğrenmek istiyoruz diye karşılık verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağda tüm ensarın daha önce esirlerin yerleştirildiği sığınaklardan birinde toplanmasını söyledi. Sa'd'ın izniyle onlara birkaç da muhacir katıldı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitti ve Allah'a hamd ve şükrettikten sonra şöyle dedi. Ey ensar! Gönüllerinizin bana karşı olduğu haberi ulaştı. Ben sizi sapıklıkta bulmuşken Allah sizi hidayete eriştirmedi mi? Ben sizi fakir bulmuşken Allah sizi zenginleştirmedi mi? ben sizi birbirinize düşman bulmuşken Allah kalplerinizi uzlaştırmadı mı? Onlar, evet, elbette dediler. Allah ve Resulü en cömert ve en eli açık olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylediklerime mukabele etmeyecek misiniz dedi. Ne mukabele edelim dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Eğer isterseniz sen bize itibardan düşmüş bir halde geldin, biz sana itibar kazandırdık. Bize terk edilmiş geldin ve sana yardım ettik. Seni toplumdan atılmış bulduk, içeri aldık. Seni mahrum bulduk, rahatlattık diyebilirsiniz. Doğruyu da söylemiş olursunuz ve size inanılır. Ey Ensar! Ben sizin İslam'ınıza güvenmişken benim insanların kalplerini ısındırmak için kullandığım dünya malları kalbinizde o kadar çok mu yer tutuyor? Ey Ensar! Memnun değil misiniz? İnsanlar develerini ve koyunlarını götürürken siz evinize Allah'ın Resulünü beraberinde götürüyorsunuz. Ensar hariç bütün insanlar bir yöne gitse, Ensar da başka bir yola gitse ben Ensar'ın yolundan giderdim. Allah Ensar'a onların oğullarına ve oğullarının oğullarına rahmet etsin. Adamlar gözyaşlarıyla sakalları ıslanıncaya kadar ağladılar. Ve bir tek ses halinde biz hissemize düşen Allah'ın Resulünden memnunuz dediler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim dinle.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan İshak Danış.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ey iman edenler! Sizin ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: gelecek.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, Hazreti Ali'nin hayatındaki yolculuğumuza bu haftada devam edeceğiz. Söz inanın Hazreti Ali'den açılınca kolay kolay bitmez. Yıllar önce sahabe ikliminde ben 10 ders yapmıştım Hazreti Ali'yi. %10'u bile değildi. Şimdi 2 derste onun o bereketli hayatını özetlemeye çalışıyoruz. Ama amacımız Ehl-i Beyt Mektebi'nin o güzide talebelerini, muallimlerini az da olsa bir şekilde tanımak. Daha önümüzde tanıyacak çok önemli isimler var. Hazreti Fatma'ya konuk olacağız. Hazreti Zeynep'e, kızlardan Ümmü Gülsüm'e, Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, belki Ehl-i Beyt'in bir şekilde alakadar olduğu o hanenin Fatma'nın çocukları değil ama Ali'nin çocukları olan bazı isimlerine ve Ehl-i Beyt'in imamlarına kifayet miktarı artık zamanımızın nispet ettiği oranda inşallah bizler de bu kürsüde, bu mecliste onları misafir etmeye çalışacağız. Allah hepimizi istifade edenlerden eylesin. Sadece konuşulanları burada bırakmasın. İnanın burada bir haykırış varsa, bir çığlık varsa, ben sizin adınıza tercüman olarak buradayım. Sizin aslında hissiyatınızı bir şekilde burada dillendirmeye çalışıyorum. Ama bu haykırışımız, bu çığlığımız tarihte kalmamalı. Tarihten olmalı ama tarihte kalmamalı. Çığlığımız o günün insanının çığlığı olmalı ama gelip bugünün dünyasında hayatlarımıza bir şekilde etki etmeli. Ali'nin istikametini konuştuk. Konuştuk da burada kaldıysa eğer yazık ettik biz. Eğer biz burada söylenenleri, burada dile getirilenleri hayatımıza taşıma noktasında gayret içerisinde olmadıksa, istikametimizi Hazreti Ali'nin o büyük istikametine göre ayarlama adına gayret etmedikse, çok büyük bir eksiğimiz var demektir. O zaman sadece biz işin dedikodusunu yapmışız demektir. Sadece konuşmuşuz ve meclislerde kalmış, meclislerimizin süslü lafları olmuş demektir. Bunun da bize bilmiyorum ne kadar faydası olur. Herkes muhasebesini yapsın. İnşallah konuşulanları burada bırakmayalım. Hayatlarımıza taşıyalım. Önce ben söz sahibi olarak hayatıma taşıyayım. Hayatımda şekillendireyim. Siz de aynısını yapın ki az şeyle inşallah hayatlarımızda farklı bir bereket görelim. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, bugün ilmin kapısı Hazreti Ali diyeceğiz inşallah. Biraz Hazreti Ali'nin bilinen ama tam anlamıyla zihinlerimizde, yüreklerimizde yer edinmesi için, farklı açılımların açılmasına da katkı sağlaması için böyle bir konu üzerinde yoğunlaşacağız. Malumunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hazreti Ali hakkındaki sözleri çoktur. O sözlerden bazılarını

söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bundan sonra da söyleyeceğiz. Ama Ahmet bin Hanbel'in geçen ders söylediğim sözü bir daha hatırlayalım. Sahabe içerisinde Hazreti Ali kadar hakkında rivayet olan başka bir sahabi yoktur demişti. Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun hakkında çok farklı bir biçimde ve çokça sözler beyan etmiş. Hazreti Ali'nin değer ve kıymetini, Hazreti Ali'nin faziletlerini, Hazreti Ali'nin menkıbelerini bir şekilde kaynaklarımız gerek hadis olarak gerek tarihi malumat olarak bize aktarmışlar. O hadislerden bir tanesi Hazreti Ali'nin ilmin kapısı olduğunu bize söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Tirmizi ve Hakim'de geçen ve başka kaynaklarda da olan İbni Abbas'ın nakliyle bize nakledilen ben ilim şehriyim, Ali ise onun kapısıdır. Her kim ilim isterse o kapıdan gelsin hadisi biraz bizim muhakkik alimlerimiz tarafından senet itibariyle tenkide tabi tutulmuştur. Mesela bu hadis konusunda çeşitli kitaplara baktığınız zaman görürsünüz lehte de aleyhte de çok söz vardır. Kimisi hadisi zayıf görmüş, kimisi tamamen mevzu görmüş, kimisi ise sahih demiş. Ancak biz Hazreti Ali'nin hayatını bir bütün olarak ele aldığımız zaman Hazreti Ali hakkında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylediği sözleri bir bütün olarak ele aldığımız zaman şunu çok rahat bir biçimde görebiliyoruz. Hazreti Ali gerçekten ilim noktasında farklı bir yerde durmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da başka hadislerinde de Hazreti Ali'nin bu özelliğine dikkat çekmektedir. Ancak burada bir hususa daha dikkat etmemiz lazım. Bazen Efendimizin sahabilerden birine verdiği bir lakap, bazen Efendimizin sahabi efendilerimizin şahsiyetine ait, onun seviyesine ait söylediği bir söz, zihnimizde o özellik, o vasıf sadece o sahabide varmış gibi bir yanlış algıya dönüşmemeli. Mesela biz Ebu Bekir'i Sıddık diyoruz. Radiyallahu anh. Sadakatin zirvesi olduğunu söylüyoruz. Sıdk konusunda, doğruluk konusunda emsalsiz olduğunu beyan ediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun bu özelliğine defaatle dikkat çekiyor. Bunların hepsi Ebu Bekir Sıddık da diğerleri değil anlamına gelir mi? Haşa. Oradaki özellik nedir? O sadakat, o sıdk en kemal hali ile Hazreti Ebubekir'in hayatında aslında anlam bulmuştur. Birçok şeyi birçok sahabiden öğrenebilirsiniz ama derdiniz sadakati en kamil bir biçimde öğrenmekse varacağınız kapı Hazreti Ebubekir'in kapısıdır. Dolayısıyla burada Efendimizin söylediği bu sözle bu çerçevede anlaşılmalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilmin şehriydi. İlim onunla gerçekten gerçek anlamını buldu, değer kazandı, seviye kazandı. Gerçek manada neye ilim denileceği bizatihi Efendimizin ilme kattığı o değerle anlaşıldı. Ama Hazreti Ali de bu manada peygamber ikliminden, nübüvvetin bahçesinden, o bereketli sofradan en fazla nasiplenen isimlerden bir tanesiydi. Hal böyle olunca sözün anlamı şudur aslında. Hazreti Ali ilim noktasında çok farklı bir yerde duruyor. Ama bu demek değildir ki sadece ilim Hazreti Ali'nin elindeydi de diğer sahabiler bundan mahrumdu. Hayır. Hazreti Ali'de bu vardı. Zirvelerdeydi ama diğer sahabide de bunların izleri vardı. Şimdi biz bu hadisin çerçevesinde ilmin kapısı Hazreti Ali'yi anlamaya çalışacağız. Gelin şöyle bir gidelim hicretin 10. yılına. Bakın bu hadisi destekler mahiyette siyerin içerisinde, Efendimizin içerisinde söylediği bir sözün üzerinden o dünyaya
Ali'nin dünyasındaki ilme inşallah onun kapısından girerek girip oradan nasiplenmeye çalışacağız. Hicretin 10. yılı, artık aleyhissalatü vesselam Efendimizin yavaş yavaş öte dünyaya, öte tarafa kapı açtığı zaman dilimine yakındır. Son günlerinde dahi Efendimizin davet ve tebliğ adına olan hassasiyetini biliyorsunuz. 10. yıl Halid bin Velid'i Yemen'e gönderiyor. Tebliğ için, davet için, zekat memurluğu için. Halid İbni Velid İslam'ın yüz akı olan bir şahsiyettir. Çok farklı biridir. Gerçekten onun İslam tarihindeki yeri bambaşkadır. O Seyfullah'tır. Cihat meydanlarının korkusuz yiğididir. La mağluptur. Hiçbir savaştan mağlup olmadan çıkmıştır. Hatta bazıları öyle yorumlarlar. Farklı bir yorum olarak kabul edin. İşari bir yorum olarak kabul edin onu. Uhud'da bile Halid olduğu için Allah onun o lakabına gölge düşmesin diye neticeyi öyle hasıl etmiştir. Halid böyle biri iken varır Yemen'e, günlerce orada gayret gösterir ama bir avuç insanı ancak kazanır ya da kazanmaz. Bera İbni Azib sahabiden büyük isimlerden birisidir. Onu Efendimiz'e gönderir. Der ki git Efendimiz'e de ki Yemenlilerin adam olacağı yok. Uğraştım, uğraştım, uğraştım olmuyor. Dönüp geleyim. Bera İbni Azib bu meseleyi gelip aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ulaştırınca Efendimiz Ali'ye dedi ki kalk Ali, senin için gideceğin yer Yemen'dir. Yemen'e gideceksin, orada hem tebliğ ve davet çalışmaları yapacaksın hem de oranın kadısı olacaksın. Hüküm verme noktasında da Efendimiz Hazreti Ali'ye ilk kez böyle bir rol çiziyor. Yemenliler için Efendimizin birkaç hadisi var. O hadislerden bir tanesi de şudur. Yemenliler hikmet ehlidir der Efendimiz. Ehlül hikme olan bir topluluğa hikmet evinin yıldızını gönderiyor. Onların dilini çok iyi bilen bir ismi aslında Efendimiz onların üzerine gönderiyor. Tabi Hazreti Ali o günler 32-33 yaşlarındadır. Yaşına dikkat edin. Çok zor bir görevdir. İlk kez böyle bir görevle yürüyecektir Yemen'e doğru. Biraz endişelenir. Acaba bu görevin hakkını yerine getirebilir miyim diye. Ve bunu da Efendimiz'e söyler. Ya Resulallah sen beni gönderiyorsun oraya. Kadı olarak gönderiyorsun. Hüküm verme noktasında gönderiyorsun ama acaba ben o hakkı yerine getirebilecek miyim? Acaba bu konuda bana biçtiğin o rolün gereğini yerine getirebilecek miyim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi Yemen'e yolcu ederken ta Medine'nin dışına kadar onunla beraber yürür. Bazen zor işlerde, zor görevlerde Efendimiz bunu yapar. O gidiş anında bu sözü söyleyince Hazreti Ali, Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle sağ elini Ali'nin kalbinin üzerine, göğsünün üzerine koyar. Allah'ım der, Ali'nin dili doğruluğun tercümanı, kalbi ise hidayet nurunun menbaı, kaynağı olsun. Allah'ım Ali'nin dili doğruluğun tercümanı, kalbi ise hidayet nurunun menbaı, kaynağı olsun. Bu dua birine yapılırsa ne olur? Dua yapan Efendimiz'dir. Bu dua birine yapılırsa Ali olur işte. Ali gibi biri olur. Diyor ki orada Hazreti Ali, ya Resulallah kadı diye beni görevlendirdin. Acaba ben bu işin hakkını ödeyecek miyim? Efendimiz bu duanın arkasından ona öyle şeyler söyleyecek ki Hazreti Ali'nin itirafı şu olacak. Vallahi o günden sonra ne kadar zor bir mesele benim karşıma gelmişse, ne kadar zor bir dava bana intikal etmişse
hiç zorlanmadan, hiç sıkılmadan, hiç

0: hiç şüpheye düşmeden anında hüküm vermişim ve elhamdülillah o hükümde de isabet kaydetmişim. Tarih bunun şahididir. Hazreti Ali'nin hayatına bu gözle bakın. Hazreti Ali'nin yeminle söylediği bu sözün ne kadar doğru olduğunu görürsünüz. Araplarda meşhur olmuş bir atasözü vardır. Bilir misiniz? Bu işi çözse çözse Hasan'ın babası çözer. Artık meşhur darb-ı mesel olmuştur insanların dilinde. Bu hadiseyi çözse çözse Hasan'ın babası çözer. Ya da bu hadiseyi Hasan'ın babası bile çözemez. O kadar zordur ki hangi dava gitmişse Hasan'ın babasının karşısına o çözmüştür. Ama o dava o kadar zordur ki o dava çözülecek bir dava değildir. Ya da meselenin ağırlığı bu şekilde ifade edilmiştir. Hani Arapların yine kullandığı bir ifade vardır. O bizde biraz farklıdır. Hamurdan kıl çekme derler Araplar. Bizdeki ifadesi tereyağından kıl çekmedir. Tereyağından kıl çeker gibi rahat bir biçimde ona intikal eden davalara çözümler getirdiğine bizler de şahidiz. Okuduğumuz kadarıyla tarih de şahittir. Batı dünyasının aleyhissalatü vesselam Efendimiz için kullandığı bir ifade var. Onlarda da bu ifade biraz farklı kullanılır. Efendimizin fetanetini beyan etme adına, fetanet olaylara karşı hüküm vermedir. Onu beyan etme adına şunu derler. O meseleler ne kadar ağır olursa olsun kahve içme rahatlığında çözerdi. Hazreti Ali de böyleydi. İnanın şimdi örnekler vereceğim size bu işi biraz daha somut bir hale getirmek için daha iyi anlayacağız. Hazreti Ali'ye ne kadar zor bir mesele gelmişse onun tavrı, onun söylediği hüküm, onun ortaya koyduğu çözüm bu manada aynen biraz önce söylediğim rahatlıkta bir o kadar da isabetli olmuştur. Ve tarih onun hükümleriyle İslam'ın hüküm sahasında birçok şeyin daha rahat anlaşılması adına ondan istifade etmiştir. Hadi öyleyse örnekler vereyim. Örnekleri size özellikle Hazreti Ali'den önceki ilk 3 Raşid halifenin hayatından seçerek belirledim. Bunun sebebi de şu. Şöyle bir şey de var ne yazık ki zihinlerde, sanki Hazreti Ali'nin kendinden önceki Raşid halifelerle sorunu varmış gibi zihinlere bazı şeyler sokulmaya çalışılır. Bunun da doğru olmadığını bu örnekler üzerinden göreceğiz. Hazreti Ali kendisini hiçbir zaman onlara alternatif birisi olarak görmedi. Bunu takdim etmedi, bunu söylemedi. Bu konuda bizim elimizdeki mevcut kaynaklarda sahih tarihi rivayetlerin hiçbir tanesinde bir şey göremezsiniz. Ha başka yerlerden belki bulabilirsiniz. Ama bizim için mevsuk niteliğinde olan hiçbir kitapta, kaynakta Hazreti Ali'nin böyle bir ifadesine rastlayamazsınız. Bizim kaynaklarımızda anlatılan şudur. Gerçekten Hazreti Ali'nin Hazreti Ebubekir'e de Hazreti Ömer'e de Hazreti Osman'a da inanılmaz derecede muhabbeti var. Ve her daim onların danışma meclisinin en baş köşesindedir. Şimdi örneklerini vereceğiz. Gerek hilafet öncesindeki hayatlarında gerek ondan sonraki hayatlarında böyle bir birliktelik olduğu için davaları çözme konusunda Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu o hükümleri bildikleri için kendinden önceki 3 halife de bu meselede Hazreti Ali'ye ihtiyaç duyar, meseleleri ona aksettirir, o da çözümler getirirdi. Aralarındaki muhabbet için bir örnek vereyim. Hazreti Ali ile Hazreti Ebubekir arasında. Aralarında epey bir yaş farkı var. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir 38 yaşında Müslüman oldu. Efendimizden 2 yaş küçüktür. Hazreti Ali 10 yaşında Müslüman oldu. Tam 28 yaş var aralarında. Bu kadar yaş farkı olmasına rağmen Hazreti Ebubekir ne zaman Hazreti Ali'yi görse emin olun kendinden yaşça çok büyük bir insanı görmüş gibi ona hürmet eder, ona saygı gösterirdi. Enes bin Malik bize naklediyor. Oturmuşuz diyor Efendimizin etrafına, halka yapmışız. Hazreti Ebubekir Efendimizin sağında, Ömer solunda ve ashabın diğerleri var mecliste. O anda Hazreti Ali içeriye girdi. Efendimiz şöyle bir baktı Hazreti Ali'ye. Öyle bir halka olmuş ki yer yok onun gelip oturacağı. Hazreti Ali halkaya doğru yaklaşınca Hazreti Ebubekir dikkat edin Efendimiz'e yaklaşmıyor. Diğer tarafa doğru gidiyor. Orayı boş bırakıyor. Taale ya Ebel Hasan diyor. Hazreti Ali'yi Efendimiz'le kendi arasına oturtturuyor. O kadar hoşuna gidiyor ki Efendimiz'in o tavır. Hazreti Ebubekir'e orada hayır dualarında bulunuyor. Muhabbet böyle. Aynı muhabbet Ali'nin dünyasından Hazreti Ebubekir'e de öyledir. İrtidat harpleri sırasında harbe katılmak için Hazreti Ebubekir hareket ettiği zaman tarihi kaynakların bize verdiğini aynen naklediyorum. Ali Ebubekir'in atının iplerini tuttu. Gidemezsin ey emir el müminin, bu ümmetin sana ihtiyacı var deyip onu bırakmadı gitmesi için. Muhabbet olmasa böyle bir tavır olur mu ortada? O muhabbetin nasıl olduğunu biz biliyoruz. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Madem muhabbet vardı neden Hazreti Ali 6 ay geç biat etti Hazreti Ebubekir'e? Sorun, ben de söyleyeyim. Hadi sorulmuş kabul edeyim. Hazreti Ali onu söylüyor bize. 6 ay sonra Fatıma validemizin vefatından sonra mescitte bir merasim düzenlendiği zaman Hazreti Ali'nin biat edeceği o anda yaptığı bir konuşma var. Buhari'de de geçer bu, diğer kaynaklarda da teferruatı vardır. Ey insanlardır, şimdi gelip Ebu Bekir'e biat etmem ondan korktuğumdan kaynaklanmıyor. 6 aydır biat etmemem ise onu bu işe ehil olarak görmememden kaynaklanmıyor. Sadece biz bu işte Efendimizin bize bir şeyler söylediğini zannetmiştik ama yanılmışız. Öyle zannetmiştik ama yanılmışız. Ve orada biat oluyor. Biatın arkasından 2 yıldır Hazreti Ebubekir'in hilafet dönemi toplam zaten 2,5 yıldır. 2 yıl boyunca Hazreti Ali hep ilk safta, hep Hazreti Ebubekir'in yanında bulunması gereken kametledir. Bir örnek daha vereceğim o günün dünyasından. Mecliste ashabın büyüklerinin hepsi var. Aklınıza kim geliyorsa. Aşere-i Mübeşşere'nin hemen hemen tamamı ve diğer Bedir ashabından diğer sahabiler. Konu şu, Hazreti Ebubekir İrtidat hareketini yeni bastırmış, daha birçok yerde sıkıntı halen devam ediyor. Ama İslam orduları Bizans'la Sasani üzerine aynı zamanda eş zamanlı cepheler açarak mücadele edecekler. Ashabın şöyle bir endişesi var. Diyorlar ki Hazreti Ebubekir'e bu kadar genişletme cepheyi. Eğer genişletirsen altından çıkamayabiliriz. Bir cephede savaşı yoğunlaştıralım, orayı sükunete kavuşturalım, orada fetihler gerçekleştirsin, bu sefer diğer cepheye gidelim. Ashabın hemen hemen tamamında böyle bir fikir var.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun.

0: Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
9: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.
11: Ganisin sen. Ganisin ki kulunu başkasına muhtaç eylemezsin. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden isterim. Sana muhtaçlığımı, en büyük zenginliğim bilirim. Beni sebeplere dilenci eyleme. Beni başkalarına el açanlardan bilme.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Söz sırası Hazreti Ali'ye geliyor. Hazreti Ali diyor ki

Ya halifeti Resulillah, ente mansur inşallah. Allah'ın izniyle sen muzaffer olacaksın. Bir anda bu söz meclisin havasını değiştiriyor. Hazreti Ali hiç öyle farklı şeyler söylemiyor. Bu sözle dikkatleri üzerine çekiyor. Sonra sözünün gerekçesini söylüyor. Diyor ki: "Ey Allah Resulü'nün ashabı, sizler Hendek günü semaya çıkan kıvılcımlara şahit oldunuz. Biz beraberce şahit olduk o manzaraya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize Kisra'nın, Sasanilerin, Kayser'in, Yemenlilerin saraylarını müjdeledi mi, müjdelemedi mi?" "Müjdeledi," diyorlar. "İşte ilk kez o sarayları fethetmenin fırsatı bize geldi. Allah'ın izniyle korkmayın. Cihada devam edin. Resulullah'ın verdiği o müjdenin tahakkuk etmesine vesile olun." Ali'nin sözleri biter bitmez meclisten tekbir sesleri duyulur. Ve ondan sonra Hazreti Ebubekir cihat ordularının bir anda 2-3 cephede savaş yapmaları için emirnameler gönderir ve olay böylece devam eder. Neticesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ebubekir'in hilafetinin son günlerinde İslam orduları nerelere kadar varmıştı? Zihninizi şöyle bir toparlayın. Ali'nin hükmü böyle. Ebubekir'in dünyasında, Ebubekir'in zamanında verdiği hükümlerden sadece bir iki tanesini söyledim. Gelin Hazreti Ömer dönemine. 10,5 yıl sürecek o zorlu ama fetihlerle dolu, adaletle gerçekten dünyaya örnek olmuş bir dönem. O dönemler Hazreti Ömer'in birçok uygulaması var. O uygulamalardan bir tanesi de şudur: devlette inanılmaz derecede bir nizam oluşturuyor. O nizamı oluştururken de ne varsa hepsini kayıt altına almak istiyor. Kayıt altına alırken de takvime ihtiyaç duyuyor. Yanındaki danışmanlar takvim kullanma konusunda Hazreti Ömer'e ihtiyacı söylediklerinde şunu da söylüyorlar: bölgede Sasanilerin takvimi kullanılıyor, Romalıların takvimi kullanılıyor. Bunlardan birini seçelim diyorlar. Hazreti Ömer'in tavrı şudur: Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Söylüyorum ısrarla, bir daha söyleyeceğim öneminden dolayı. Ne olur şu hassasiyetinizi aranızda yayın. Bir takvimden ne çıkar demeyin, çok şey çıkar. Çıktığının en önemli işaretidir Hazreti Ömer'in bu sözü. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı şimdi biz o takvimi kullanacaktık. Bakın, birileri için de bir şey çıktığı anlaşıldığı için değiştirildi. Hazreti Ömer'in hassasiyeti oydu: ben gayrimüslimlerin takvimini Müslümanların işine bulaştırmam. O halde ne yapacağız? Müslümanlara has bir takvim oluşturacağız. Nasıl olacak? Takvime bir milat lazım, bir başlangıç lazım. Sahabeyle istişare ediyor. O istişare sırasında herkes görüşünü beyan ediyor. Kimi diyor ki: takvimin başlangıcını Efendimizin doğum günü yapalım. Kimi diyor ki takvimin başlangıcını vahyin ilk nazil olduğu gün yapalım. Kimi Efendimizin hayatında en büyük mucize İsra ve Miraç mucizesiydi, takvimin başlangıcı olsun diyorlar. Kimi diyor ki Efendimizin katıldığı imanla inkarın ilk savaşı Yevmul Furkan denilen Bedir savaşıydı ki iman o savaşta galip oldu, o olsun. Herkes görüşler beyan ediyor. Sıra Hasan'ın babasına geliyor. Hasan'ın babası Hazreti Ömer'e diyor ki: sen bu takvimi niçin istiyorsun? Devletin kayıtlarını tutmak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Hicretle. O halde takvimimizin başlangıcı hicrettir diyor. Hazreti Ömer o kadar seviniyor ki bu görüşe ve orada defaatle söyleyeceği, orada da söylediği o söz: Ali olmasaydı, Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu. O sözü orada da söylüyor.
Hazreti Ömer orada bu mesele hakkında söylenmiş görüşü kabul ederek gereğini yerine getiriyor. Fetihler günü, Hazreti Ömer'in o günleri, o yılları, haber geliyor. Kudüs fethedilmiş. Allah o haberi bir daha bu ümmete duyursun inşallah. İnşallah özgür Kudüs'ümüzde, o Ömer'in izzetli günlerinde ezanın o coğrafyada nasıl cereyan ettiğini, nasıl duyurulduğuna bu ümmet şahit olacak. Rabbim onu bizlere nasip eylesin. Haber gelmiş, Kudüs fethedilmiş. Ama o gün Kudüs Hristiyanların elindedir. Hristiyan din adamları şehrin kapılarının anahtarlarını İslam ordularının komutanına vermiyor. Diyor ki biz kitaplarımızda okumuştuk, burası bir gün Müslümanların eline geçecekti. Ama bu şehrin değer ve kıymetini size de gösterme adına istiyoruz ki şehrin anahtarlarını Medine'deki halifenizin eline verelim. Komutan mektup yazıyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Böyle böyle bir talep var diyor. Hazreti Ömer yine toplamış cemaati, istişare ediyor. Genel kanaat şu: biz zaten galip gelmişiz, böyle bir hakları yok ki bizden böyle bir talepte bulunsunlar. Söyle komutanlara, ellerinden çekip alsınlar anahtarı. Hazreti Ali'ye söz gelince Hazreti Ali yine tam kitabın ortasından konuşuyor. Ey emir el müminin diyor, gitmen lazım. Gitmen lazım ki kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara Kudüs'ün değer ve kıymetini o adımlarınla göstermen lazım. Yine tavır, söz aynıdır. Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu. Ve gidecek Hazreti Ömer. Günlerce o zorlu yolu Hazreti Ali'nin bu görüşüne mutabakat sağlayarak, bu görüşünü kabul ederek gidecek. Gidecek, şehrin anahtarlarını alacak. Vakit bir öğle namazı vaktidir. Namaz kılınacak. Kıyamet kilisesi, gidenler bilecektir. Oranın en meşhur kilisesidir. Hristiyanlar için çok meşhurdur orası. Hristiyan din adamları burada kıl diye Ömer'den rica edecekler. Ama Hazreti Ömer hayır diyecek. Ve oraya çok yakın bir yerde namaz kılacak. Gidenler yine bilecektir. Hemen Kıyamet Kilisesi'nin üstünde Hazreti Ömer Camisi vardır. Neden orada kılmadığının gerekçesini de söyleyecek. Eğer ben burada kılarsam Müslümanlar, bizim halifemiz Ömer burada namaz kıldı diye kiliseyi camiye çevirirler. Onun için başka yerde kılacak. O din mensuplarının yüreğini de bu tavırla, bu adımıyla Hazreti Ömer fethedecek. Fetih tamamlanacak. Dikkat edin. Hazreti Ömer'in bir sözünü söyleyeceğim bu vesileyle. Kudüs için elhamdülillah hassasiyetimiz var ama daha ileriye taşımak için Hazreti Ömer'in bu sözünün üzerinden Kudüs'ün ne demek olduğunu öğreneceğiz. Fetih bitmiş. Şehrin anahtarları alınmış, askerler şöyle karşıda durmuş, haklarını istiyorlar. Fethedilen topraklardan askerlere pay dağıtılır. Hazreti Ömer anlıyor bakışlardan, neyi bekliyorsunuz diyor. Ya emir el müminin, fetih bitti, askerlerin payını dağıt. Diyor ki Hazreti Ömer, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği zaman size toprak dağıttı mı? Hayır diyorlar. Kudüs Mekke'dir. Buradan toprak yok size. Hazreti Ömer'in sözüdür bu. Kudüs'ün ne demek olduğunu zihinlere nakşeden bir sözdür bu. Kudüs'ün değer ve kıymeti bu. Ve bu söz söylendiği zaman da artık gerekli şeyi alarak yollarına devam edecekler. Hazreti Ömer 60 yaşlarındayken Hazreti Ali'nin evinde. Ne için? En küçük kızı Ümmü Gülsüm'ü kendisine almak için. Ümmü Gülsüm o günler 15 yaşlarında. Şimdi böyle şeyleri konuşmak da tehlikeli şimdi. Başkaları da bu tarz işlerden kendilerine referans bulmaya çalışıyorlar. Ama ona dair bir şey söyleyeceğim şimdi. Hiç ona referans yok. O günün sosyal dünyasında böyle bir şey var. Ama Hazreti Ali'nin
kapısına Hazreti Ömer'in gitmesinin başka bir anlamı daha var. Israrla Ümmü Gülsüm'ü istiyor. Soruyor Hazreti Ali, niçin

Ey emir el müminin, başka kız mı yok Medine'de? Sen ille de Ümmü Gülsüm istiyorsun. Orada söylüyor gerekçesini. Ey Ali diyor, vallahi Medine'de şimdi benim gibi Ehli Beyt'in değer ve kıymetini bilecek başka adam yok. Ben aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den şu sözü duydum. O dedi ki, kıyamet günü her türlü sebep ve nesep bağı kopacak. Bir tek benimle sebep ve nesep bağı kuranların bağı yaşayacak. Ben aleyhissalatü vesselam Efendimizle sebep bağları kurdum. Ona sahabi oldum. Ona kızımı vererek bağ kurdum. Ama şimdi istiyorum ki Ehli Beyt'ten de bir kızla evlenerek onunla nesep adına da bağ kurayım. Hazreti Ali bu sözü duyunca artık itiraz etmiyor ve Ümmü Gülsüm validemizi veriyor Hazreti Ömer'e. O evlilik üzerine Hazreti Ömer'in mihir konusunda hassasiyetini biliyorsunuz. O hassasiyete rağmen sadece Ehli Beyt'in değer ve kıymeti anlaşılsın diye Ümmü Gülsüm validemize 40 bin dirhem mihir veriyor. İnsanlar Ehli Beyt ne demektir anlasınlar diye. Ve o evlilik oluyor. O evlilikten Zeyd isminde bir çocuk oluyor. Hazreti Ömer mescitte yaralandığı zaman da Ümmü Gülsüm validemizin kollarından öte dünyaya yürüyor. İnşallah Ümmü Gülsüm validemizi anlattığım zaman bu hadiseleri biraz daha detaylandıracağız. Şimdi şunu söyledim, dedim ki bu sosyal bir şeydir. Sosyal bir mesele olduğu için de o günün dünyasında pek yadırganmıyor. Bugün bakıyorsunuz 60 yaşında 70 yaşında hacı amca, hoca neyse 15-20 yaşında bir hanımla evleniyor. Niye böyle yaptın hacı amca dediğin zaman da söz belli. Benim peygamberim de böyle yapmıştı. Sen o peygambere kurban olasın. O peygamber kendisi Ayşe anamızla, Hafsa validemizle ve onun gibi analarımızla evlenmeden önce 40 yaşında 3 tane çocuğu olan, kendinden önce de 2 kez evlilik yapmış olan Hatice anamız gibi bir dulla evlendi. Peygamberi taklit etmek eğer o alandansa niye onu yapmıyorsun da diğerini yapınca referans olarak onu gösteriyorsun? Hiç kimse kendi bu haline Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını referans olarak göstermesin. Doğrusunu söylesin. Neyse onu söylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ve o günün dünyasının sosyal yaşamı bunu kaldırıyordu. Bu çok yaygın bir şeydi. Onun içinde düşmanları hiçbir zaman Efendimiz'e sen yaşı küçük olanlarla evlendin gibi bir itirazda bulunmadılar. Çok evlilik yaptın diye bir itirazda bulunmadılar. Yaygın bir şey olduğu için. Dolayısıyla bugünün dünyasında bu meseleleri anlamaya çalışırken bu ölçüleri de ihmal etmemek lazım. Hazreti Ali'nin dünyasından Hazreti Ömer'e bakıyoruz. Hazreti Ömer'in hilafet günleri, yine Hazreti Ömer devlet adına koşturuyor, bir şeyler yapıyor. Hazreti Osman'ı alıyor yanına, onu ziyarete gidiyor Hazreti Ali. Gittikleri yerden şöyle bir uzaktan seyrediyorlar Hazreti Ömer'i. O yaşında, yaşı artık 60'lara merdiven dayamıştır. Beytül Mal'e ait develer için koşturup duruyor. Develeri tasnif ediyor, onları bölüyor, yazdırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Böyle bir hareket var Hazreti Ömer ve etrafında. Hazreti Ali de uzaktan seyrediyor, yanında Hazreti Osman var. Görüyor musun diyor bu manzarayı? Görüyorum diyor. Sen Kasas suresinde Şuayb'ın kızlarının babasına söylediği sözü hatırladın mı? Hazreti Osman hatırlamadım diyor. Hazreti Ali hatırlatıyor. Bir iş için birini istihdam edeceksen kavi ve emin olan birini seç. Hani o kızlardan biri Musa aleyhisselamı babası tutsun diye bu sözü söylüyor. Kur'an'dan bir ayet okuyor. Sonra elini uzatıyor Hazreti Ali, Hazreti Ömer'i göstererek. Hâzâ huve kaviyyul emin. Hâzâ huve kaviyyul emin. İşte güçlü olan, emin olan odur diyor. Böyle bir söz, böyle bir ifade. Hazreti Ali'nin dünyasından Hazreti Ömer. Geliyor bir gün Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin yanına.

senden razı olarak sana kavuşmasını istiyorsan şu üç şeye dikkat et. Söylediklerine dikkat edin siz de. Aslında bunlar Hazreti Ömer'de çok çok var. Ama Ömer'in şahsından bize söyleniyor bu sözler. Ömer'in şahsından başka Müslümanlara söyleniyor. Yemeğinde ölçülü ol. Vaadinde sadık ol. Efendimizin kabrini gösteriyor. Ve şu makamın sahibine salat ve selam göndermede cömert ol. Nasihat budur. Nasihata ait sözler Ali'nin dilinden işte böyle çıkar. O söylediği zaman az söyler ilmin kapısı olarak bu sözlerle çok şeyler aslında söylemiş olur. İnşallah duyanlardan oluruz. Farklı bir içtihadını, farklı bir görüşünü söyleyeyim size. Hazreti Ömer'in yine hilafet günlerine ait. Hazreti Ömer biliyorsunuz sokakları çok sık kontrol eden birisidir. Ederken bir bakıyor ki bir erkek bir hanım şüpheli bir biçimde yürüyorlar. Biraz takip ediyor Hazreti Ömer onları. Yıkık bir eve girdiklerini görüyor. Biraz bakıyor ne yaptıklarını anlıyor. O gadapla o sinirle çıkıp geliyor. Ve o hilafet mekanı olarak kullandığı yerden 2-3 tane askeri o olayı araştırmak için göndermek istiyor. Falanca yerde böyle bir şey gördüm, gidin tahkik edin. Orada Hazreti Ali dur diyor. Dur diyor. 4 tane şahidin var mı? Yok. O zaman bunu yapamaz. Bir anda Hazreti Ömer'in rengi değişiyor. Olayı anladınız değil mi? Bakın zina şüphesi var, görmüş de. Ama nedir İslam'ın bu manadaki hükmü? 4 tane şahit olacak. Şahit olacak ve o olayı bizatihi görecek. Kadınla erkeğin bir eve girmesi de yetmez. Çok çok daha ince şeyleri var biliyorsunuz. O noktaya gelmeyene kadar ve 4 insan görmeyene kadar böyle bir hadisenin vuku bulduğunu söyleme hakkın yok. Hazreti Ali orada hepimize ölçü olacak bir sözü söylüyor. Ey emir el müminin, eğer sen o zina şüphesi duyduğun kadın ve erkeğin isimlerini söyleseydin vallahi iftira haddinin sana uygulanmasını isterdim. Dua et ki isimleri söylemedin. Hüküm budur, hassasiyet budur. İslam'ın bu konuda ne kadar önemli ve ne kadar derin çizgilerle ölçü koyduğunun örneği budur. Ve Hazreti Ali'nin bu manadaki hassasiyetini de siz bu örnek üzerinden anlayın. Gelin Hazreti Osman dönemine. Zor günler, 12 yıllık hilafet günleri var Hazreti Osman'ın. Beni Ümeyye yavaş yavaş devletin başına sıkıntılar açmaya başlamış. Ama Hazreti Ali yine bir büyük hassasiyetle sık sık Hazreti Osman'ın yanında onu uyaran, ona yanlış yapmaması konusunda telkinde bulunan sözlerin içerisindedir. Hatta bir gün Hazreti Osman'ın hanımı Naile validemiz Hazreti Osman'a şunu söyleyecektir. Ali'yi dinle. Vallahi Ali hayır dışında bir şey konuşmaz. Mervan'ı dinleme. O şerden başka bir şey söylemez. Naile validemizin bizatihi Hazreti Osman'a söylediği bu sözdür. Sonrasının nasıl olduğunu da biliyorsunuz. Bu kadar ısrarla, bu kadar hassasiyetle Hazreti Osman'ı koruma adına bir çırpınışına şahit oluyoruz o günlerde. Hele asiler o evi sardıkları zaman Hazreti Osman'ın kılıcını çekip emret bize bu asileri sürüp çıkaralım dediği zaman, onlara karşı savunalım dediği zaman Hazreti Ali, Hazreti Osman bırakmayacak, benim için savaş olmayacak, Medine'de ben savaşa müsaade etmem deyip onları geri gönderecektir. Buna rağmen Hasan'ı, Hüseyin'i, ashabın diğerleri de diğer çocuklarını Hazreti Osman'ı korumak için onun kapısına gönderecekler. Bu Hazreti Osman döneminde Hazreti Ali'ye yakışan bir kamettir. Ama ben onun dünyasından hükme dair, kadılığına dair bir rivayet aktaracağım size. Bir gün Hazreti Osman'ın yanındayken adamın biri geliyor, hanımını şikayet ediyor ve diyor ki

Ey emir-el müminin, evleneli daha 6 ay oldu, hanımım çocuk doğurdu. Ben bu işten şikayetçiyim ve hanımım konusunda böyle bir şikayetim var. Hazreti Osman da 6 aylık doğum olmaz diye, çünkü bölgede erken doğumlar var, çok da yaygındır Arap coğrafyasında, ama o günkü tecrübelerin verdiği bilgi genelde doğumlar 7 ay ve sonrasıdır. 6 ay doğum çok fazla rastlanan bir şey olmadığı için, Hazreti Osman da böyle bir tecrübe olmadığından dolayı, böyle bir bilgi olmadığından dolayı olayın araştırılması için yanındaki askerlere emir verir. Orada Hazreti Ali devreye girer. Ey emir el müminin der. Sen Ahkaf suresinin 15. ayetini okuyor musun? Dikkat edin, bakın Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine dair çok güzel bir örnek verecek bize. Ve bu manada belki de istifadelerimizi diğer ayetlerden de arttıracak bir model oluşturacak. Sen Ahkaf suresinin 15. ayetini okuyor musun? Ne diyor orada Rabbimiz? Biz insana ana ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı, yine zahmetle doğurdu. O çocuğun taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Ahkaf suresinin 15. ayetinde ve visalehu selasune şehren, 30 ay diye belirtilir ayette. Okuyor musun bu ayeti? Okuyorum der. Peki Lokman suresinin 14. ayetini okuyor musun? Allah orada ne diyor? Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Bakın ayetler aynı gibi gözükür ama çok ince bir ayrıntı var. O çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içerisinde olur. Ve visaluhu fi ameyn. 2 yıl içerisinde olur. Hazreti Ali der ki, Ahkaf 15'te ne dedi Rabbimiz? Sütten kesilmesi ve doğumu 30 ay dedi. Lokman 14'te ne dedi? Sütten kesilmesi tam 2 yıl dedi. 30 ay. 2 yılı da aya çevir, 24 ay. 30 aydan 24'ü çıkar, ne kalır geriye? 6 ay. Demek ki 6 ayda da doğum olur. Allah böyle diyor. Allah'ın dediği böyle bir şey varsa eğer, senin farklı bir şey söyleme hakkın yok der. Hazreti Osman'a o konuda ufuk açan sözleri söyler. Adam bu ayetleri duyunca o mecliste özür diler. Hazreti Ali'ye teşekkür eder, dua eder ve çıkar gider. Artık Allah'ın söylediği budur, demek ki olur der ve bu işe teslim olur. Bakın Ali, ilmin kapısı Ali ve orada Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederek bize verdiği böyle bir mesaj, böyle bir örnek. Dolayısıyla Ali dediğimiz zaman böyle bir şey de demiş oluruz. O bir yönüyle konuşan Kur'an'dır. İki rivayet var o konuda. Bu sözün sahibi İbn Abbas mıdır, Hazreti Ali midir olduğuna dair. Ama ikisine de bu söz yakışır. Onlar demişlerdir ki, biz ki ehli beytiz, Allah'ın şu iki kapak arasında indirdiği her ayetin ne üzerine, kimin için, hangi olay için indiğini biliriz. Biz anlamayacağız da bu ayetleri kim anlayacak? Bu söz hem Hazreti Ali'ye yakışır, hem de onun amcasının oğlu olan İbn Abbas'a yakışır. Hazreti Ali'nin Hazreti Osman dönemindeki tavrı da böyleydi. Böyle bir kameti vardı. Biliyorsunuz çok acı bir hadiseyle Hazreti Osman şehit oluyor. Onun şehadetine vesile olanlar, döktükleri kanın ortadan silinmesi adına da bir an önce Hazreti Ali'ye biat etmek isterler. Ve gelir Hazreti Ali'ye bu konuda talepte bulunurlar. Hazreti Ali'nin orada söylediği söz şudur. O da yine ilmin kapısı olduğunun bir göstergesidir. Öyle halife seçmek 3-5 insanın işi değildir. Beni seçmek istiyorsanız eğer, Bedir ashabından, ashabın büyüklerinden ve Medine ahalisinin tamamından biat edildiğine dair, edileceğine dair bir haber getirmeniz lazım. Yoksa 2-3 insan gelecek, sen bizim halifemizsin diyecek, ben de size el uzatacağım. Öyle şey yok der.
el uzatmaz. Sonra umumun bu manadaki temayülü oluşur.

oluşunca Hazreti Ali halife olarak seçilmiş olur. Hazreti Ali halife seçilince, biliyorsunuz hadiseleri, oralara girmeyelim. O günlerde Cemel'in hemen arkasından Basra'ya geldiğinde bir hadise bize nakledilir ki mühim bir şeydir. Hazreti Ali'nin dünyasını anlayabileceğimiz de önemli bir rivayettir bu. Suyuti İbn Asakir'den nakleder bunu bize. Basra'ya geldiği zaman Basra'nın ileri gelenlerinden iki kişi Hazreti Ali'nin karşısına geçerler ve şöyle bir söz söylerler. Sen kan dökerek buraya geldin. Cemel'i kastediyorlar. Çok ağır bir söz. Sen kan dökerek buraya geldin ve şimdi de Müslümanların halifesi olduğunu ilan edip bizden biat istiyorsun. Resulullah'ın seni halife olarak atadığına dair bir bilgi var mı sende ki sen böyle bir şey yapıyorsun? Hazreti Ali bu soruya böyle bir ithama cevap verecek. Dikkat edin dostlar. Dedim ya, Ali'nin dünyasını anlamamız için önemlidir. Hazreti Ali'nin söylediği söz şu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyasını değiştirirken hiç kimseyi atamadı. Eğer beni atadığını söylersem, ona ilk iman eden bendim, bu sözü söylersem ona ilk yalan söyleyen ben olurum. O öyle bir şey söylemedi. O kimseyi atamadan gitti. Ama hastalandığı zaman öyle bir anda içimizden gitmedi, günlerce hastalığı sürdü. Hastalandığı zaman ben de yanı başında olmama rağmen, beni de günlerce görmesine rağmen söyleyin Ebu Bekir'e geçsin namaz kıldırsın dedi. Ondan sonra da Müslümanlar dediler ki hayatında mihrabı Ebu Bekir'e teslim ettiğine göre, dinimizi Ebu Bekir'e teslim ettiğine göre biz de dünyamızı Ebu Bekir'e teslim ettik. Ve insanlar bunun üzerine Ebu Bekir'e biat ettiler. Ben de ona biat ettim. Ben de onun yanındaydım. Ne emir verdiyse yaptım. Ne söylediyse yerine getirdim. Ebu Bekir 2,5 yıl hilafette bulundu. Sonra kendinden sonra Ömer'i atayarak gitti. Ömer'e ilk biat edenlerden birisi de ben oldum. 10,5 yıl Ömer bu devleti yönetti. Sonra beni atayacağını zannediyordum ben Ömer'in. Hazreti Ali'nin sözlerini söylüyorum. Beni atayacağını zannediyordum ama 6 kişilik aşere-i mübeşşereden olan ve o gün için hayatta olan 7 insandan 6'sını, 7.'si Said İbni Zeyd'dir. Hazreti Ömer'in amcasının oğludur, onu atamıyor. 7 insandan 6'sını şura heyeti olarak seçti. Şura'nın başkanlığına da Abdurrahman İbni Af'ı getirdi. Abdurrahman İbni Af'ı da Af'ta Hazreti Osman'ı seçti. Ben de ona biat ettim. 12 yıl boyunca ben de Osman'ın yanındaydım. Ne dediyse yaptım, ne görev verdiyse yerine getirdim. Osman şehit olunca Müslümanlar da bana biat etti, ben de halifeyim. Mesele budur. Onun hilafete gelmesinin süreci de bu şekilde özetlenmiştir. Hazreti Ali'nin kendi dilinden özetidir bu. Ve gerçekten bu konuda Hazreti Ali'nin dünyasını bu manada anlamamız için de önemli bir şeydir. O kendisini böyle söylüyor. Kendisi 5,5 yıl hilafette kalınca, çok zorlu bir süreçtir. Gözünü savaştan açmamıştır Hazreti Ali. Düşünün, Cemel bitti, arkasından Sıffın oldu. Sıffın bitti, tam rahata erecektim diyeceği anda hariciler diye bir güruh çıktı. İslam tarihinin taassup adına zirvelerde olan bir gruptu o grup. Ve o grup Hazreti Ali'ye 2 savaştan daha acı, daha ağır, daha sıkıntılı günler yaşattılar. En sonunda onlarla da savaşmak zorunda kaldı ve Nehveran'da onların da büyük bir kısmını öldürerek son günlerini de o savaşla geçirdi. Hazreti Ali'nin 5,5 yıllık hilafeti hep böyledir. Zorlukla, sıkıntıyla ama her şeye rağmen istikametle. Onun o günlerine ait de ilim adına çok şey söylenir. Ben 1-2 örnek de onun için vereceğim. Kufe'dedir. Sıffının da arkasındandır. Dikkat edin. Sıffında ne oldu? Hakem oldu.

olayı oldu. Hakem olayı olunca da İslam tarihinde ilk kez bir şey yaşandı. İki başlı bir yönetim tarzı benimsendi. Şam'da Muaviye bin Ebi Sufyan, Kufe'de Ali İbni Ebi Talip bir anda iki halife İslam coğrafyasını yönetmeye başladılar. Şam'da Muaviye olduğu için ona meseleler artık gitmeye başladı. O da kendi bildiği yanındaki ashabtan ve İslam alimlerinden, tabiinden olup da alim olan zatlardan fıkha ait bazı meseleleri onlara danışarak çözmeye başladı. Muaviye'nin hilafetinin günlerinde bir hadiseye şahit olur Muaviye. Bir olay gelir ona. İki cinsiyetli birinin mirastan alacağı hükmün ne olacağı sorulur. Anladınız değil mi iki cinsiyetli birinin ne olduğunu? Çok fazla detaylandırmayın, anlayın. Erkek mi kadın mı olduğu belli değil. İki cinsiyeti bir arada bir anda bedeninde tutan birisi. Buna Arapça hunsa deniyor. Hunsaya ait fikri soruyor. Bunun hükmünü soruyor. Muaviye soruyor. Kimse bilmiyor. İlk kez karşılaşılmış. Sahabiden Şam'da olanlara soruyor. Kimse bilmiyor. Alim olan tabiine soruluyor. Kimse bilmiyor. Ne yapıyor Muaviye? Hazreti Ali'ye bir mektup yazıyor. Böyle böyle bir hadise geldi diyor başımıza. Mirastan pay vereceğiz. Biliyorsunuz kadına yarım, erkeğe tam verilir. Yani ikiye bir verilir. Şimdi böyle bir şeye nasıl pay vereceğiz? İki mi vereceğiz, bir mi vereceğiz? Erkek mi kabul edeceğiz, kadın mı kabul edeceğiz diye Hazreti Ali'ye mektup yazıp soruyor. Hazreti Ali mektubu böyle cemaatin içerisinde okuyor. Diyor ki Allah'a hamdolsun düşmanımıza dahi ilmi bir meselede bizim kapımıza getirdiği için. Yanındaki adamlar diyorlar ki Hazreti Ali'nin cevap verecek misin? Verme diyorlar. Bu kadar işte iş yaptı bize, şöyle oldu böyle oldu. Hazreti Ali diyor ki soranın ne suçu var? Orada bir hüküm verilecek ve o hüküme göre amel edilecek. O hüküm daha sonra fıkıhla iştigal edenler bileceklerdir. Birçok meselede de referans kabul edilecek bir fetva olacak. Neye göre amel edilecek? Hazreti Ali cevap yazıyor. Çok affedersiniz. İdrarını hangi organından yapıyorsa onun cinsiyeti odur. Ve fetva da ona göre verilir. Kadınsa kadın, erkekse erkek. Bu fetva dedim ya onlarca meselenin de referansı olmuştur. Ali'dir bu Ali. İlmin kapısıdır. Zihni böyledir. Fıkhı böyledir. Fehmi böyledir. Anlayışı böyledir. İki kişi getiriliyor Kufe'de karşısına. Nedir suçları diyor. Ey emir el müminin diyorlar. Bu ikisi hırsızlık yapıyorlar ama bildiğin gibi değil. Nasıl? Birbirlerini pazarda köle olarak satıyorlar. Sonra alan adamdan parayı alıyor. Giderken kaçıyor. Birleşiyorlar. Başka yerde bir daha bu işi yapıyorlar. Böyle tezgahlar var bizim topraklarımızda da ne yazık ki. Yani örnek olsun diye söyleyeceğim bunu. Düğün çeteleri var. Bilmiyorum okumuşsunuzdur gazetelerden, internetten. Gidiyor falanca yere tanımamış birisi bağ kuruyor, evleniyor. Düğün gecesi gelin hanım altını maltını alıyor, kaçıyor. Aynı ona benzer bir hadise. Köle olarak satıyor, karşıdan parayı alıyor. Ondan sonra daha o efendisinin evine varmadan birleşip kaçıyorlar. Başka yerde bu işi bir daha yapıyorlar. Nasıl hüküm vereceğiz? Mal çalanın belli eli kesilir. Peki bunlar neye göre hükme konu olacak? Hazreti Ali diyor ki bunlar hem kendi canlarını çaldılar hem milletin parasını çaldılar. Hüküm hırsızlıktır ama ağırlaştırılmış bir ceza verilecek bunlara. El kesme cezasının yanında artı bir ceza daha verilir bunlara. Hükmü böyle verir Hazreti Ali. Ta ki yapılan o hırsızlığın şiddetine karşı hüküm de ona göre şekillensin diye. Ali'nin ilmi, Ali'nin fehmi, Ali'nin fıkhı bu. Onun kendisinin mesela bir insan
başkalarına hükmederken adaletli olabilir. Ama kendisi bir davanın içerisindeyse adaleti nasıl temin eder? Bu önemli bir bahistir. Onunla da ilgili bir örnek vereyim size. Sıfın Savaşı'nın arkasından zırhı kaybolur Hazreti Ali'nin. Meşhurdur o zırh. Bilinir de Hazreti Ali de zırhını çok iyi tanır. Kufe'ye doğru yürürken zırhını Kufe'nin içerisinde bir Yahudi tüccarın tezgahında görür. Benimdir, Yahudi inkar eder. Hayırdır. Benimdir, inkar eder ve olay o günün kadısı olan Kadı Şüreyh'e intikal eder. Bu Kadı Şüreyh ismini mümkündür menkıbelerde falan çok duymuşsunuzdur. Ama siz iyi bir yere yazın, o isimle işimiz var bizim ilerleyen derslerde. O ismi bir öğrenmemiz lazım. Çok farklı birisi, tabiindendir. Ama Hazreti Ali'nin karşısında fıkıh konuşabilecek bir adamdır. Böyle anlayın artık nasıl biri olduğunu. İnanılmaz birisidir. Tabiin neslinden fakih olma noktasında, alimlik noktasında zirvelerde bir isimdir. Olay Kadı Şüreyh'e intikal eder. Davalı davacı kadının huzuruna girerler. Hazreti Ali gelir Kadı Şüreyh'in yanına oturur. Olayı anlatır. Hazreti Ali'ye der ki Kadı Şüreyh yanıma oturamazsın. Davalısın, geçip karşıma davacıyla yan yana oturman lazım. Hazreti Ali der ki ben onu biliyorum. Evet öyle olmalı ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yahudileri kastederek, bakın bir ölçü söyleyeceğim. Yahudileri kastederek dedi ki Allah'ın rezil edip düşürdüğü insanları siz de rezil edin düşürün. Ben davalıyım doğru ama sırf bu hadisten dolayı senin yanında oturacağım diyecek ve onun yanında oturacaktır. Kadı Şüreyh dinleyecek, ne oldu diyecek, benim zırhım diyecek. Yahudi inkar edecek, hayır diyecek, benim diyecek. Hazreti Ali'ye dönecek Kadı Şüreyh, delilin var mı senin olduğuna dair? Yok diyecek. Şahidim var mı? Var diyecek. Oğlum Hasan, hizmetlim Kamber. İnsanın ehli insana şahit olmaz diyecek. Emir el müminine söylüyor bunu. Bakın İslam'ın hayal değil, adalet anlayışının nerede durduğunu görüyoruz biz. Ah bir o günlere varsak, Allah o günlere kavuştursun bizi. İslam'ın adaleti budur. Kim olursa olsun, paşadır, beydir, şudur, budur. Hiçbir mevki, makam insanın hukuk karşısında ayrıcalıklı bir konuma gelmesini getirtmez. Emir el müminin dahi olsa, müminlerin emiri olsa, halife olsa, dava varsa eğer ortada, o hakimin karşısında, o hüküm o noktasında eşittir ve ona göre amel edilir. Onlar şahit olmazdır. O zaman yapacak bir şey yok. Kadı Şüreyh Yahudinin lehine hüküm verir. Yahudi o manzarayı görür. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır? Kalkar orada ve iman eder. Zırhı da Hazreti Ali'ye geri verir. Hazreti Ali bir zırhını alır. Der ki madem iman ettin, bu da imanın sana hediyesi olsun diye zırhını ona hediye eder. Adalet bu. İnce anlayış bu, adalet karşısında, hakim karşısında hukuka saygı bu. Hazreti Ali'nin dünyasında bunlar. Daha neler neler söylenir dostlar ama gelin şehadetiyle işi noktalayalım. Zorlu süreç 5,5 yıl, artık bir Ramazan günü şehadet ile noktalanacak. Ali zaten yıllardır onun aşkıyla yanıp tutuşmaktadır biliyorsunuz. Bedir'de olmadı, gelip Efendimiz'e söyleyecek, Efendimiz sabır telkin edecek. Uhud'da Hazreti Hamza şehit olup Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun arkasından gözyaşı döküp de Ali'ye sarılıp o acısını, o hüznünü, o ayrılığı teskin ettiği zaman da Ali yine gelecek, diyecek ki ya Resulallah amcam da gitti, Allah bana nasip etmedi şehadeti. Orada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabret ey Ali, o sana da gelecek. Sakalından, başından akan kan sakalını boyayacak. O gün göreyim senin sabrını.
o gün senin göstereceğin sabrı göreyim deyip o müjdeyi verecek. Bedir'in arkası ya da Uhud'un arkası Enes bin Malik.

İkin rivayetidir. Haber gelir, Hazreti Ali çok hasta. Efendimiz Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i alır, o eve doğru gider. Girerler içeriye, gerçekten Hazreti Ali ayağa kalkamayacak kadar hasta. Hatta Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer birbirlerine bakarlar. Ölüm hastalığı mı diye böyle birbirlerine onu hissettirirler. Efendimiz der ki hayır hayır korkmayın, Ali ölmeyecek. Sonra Ali'ye dönecek. Ali, sen öfkeyle dolmadıkça ölmeyeceksin ve sen şehit olarak bu dünyadan gideceksin. Müjdeyi verir orada. Bu da Tirmizi hadisidir. Yıllar yılı bu özlemle yanıp tutuşacak Hazreti Ali. Yıllar yılı. Ne zaman şehit olacak? Ne zaman şehadet, o güzel yüzlü ölüm bana kavuşacak diye o aşkla, o heyecanla, o beklentiyle giderken haricilerle olan Nehveran Savaşı olur. Nehveran Savaşı'ndan sonra o beladan kurtulup kaçanlardan 3 isim Kabe'nin avlusunda oturup İslam ümmetini belaya sokan, onların ifadesiyle 3 ismin ortadan kaldırılması konusunda anlaşırlar. Onlar derler ki bizi bu hale Ali, Amr İbni As, Muaviye soktu. O halde üçünü de öldürelim, ümmetin yakası bunlardan kurtulsun. Zaten üçü de onların ifadesi haşa kafir olmuşlardır. Kafir oldukları için de katleri vaciptir. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Mülcem o gün Kufe'de olan Hazreti Ali'yi, Berk İbni Abdullah o gün Şam'da olan Muaviye'yi, Amr İbni Berk de o gün Mısır'da olan Amr İbni As'ı öldürmek üzere anlaşırlar. Ne zaman öldüreceğiz? Bir sabah namazı vaktinde, Ramazan'ın 17. gecesinde, tam bir Bedir yıl dönümünde. Yine bakın İslam üzere yürüyorlar. Onlar İslam'dan gayrı değil ama harici zihniyeti ayrı bir zihniyettir, ilginç bir zihniyettir. Gerçekten bu manada ele alınmalıdır. Bedir'in bir yıl dönümünde üçü bir anda kılıç darbeleriyle bu üç insanı hayattan koparacaklar. Böyle bir anlaşma yapılır. Biri çıkar gider Şam'a, biri çıkar gider Mısır'a. Abdurrahman İbni Mülcem de gelir Kufe'ye. Bekler, tahkikat yaptırır ve Hazreti Ali'yi sabah namazına giderken Ramazan'ın 17. gününde öldürmeye karar verir. O günler Ali'de nasıl bir ruh hali var? Ramazan'ın 13. günü Hasan'ı, Hüseyin'i ve çok sevdiği, o oğullarından ayırmadığı Cafer'in oğlu Abdullah'ı karşısına alır. Evlatlarımdır. Bundan sonra her gün birinizin evinde iftar edeceğim. Bugün Hasan'da, yarın Hüseyin'de, öbür gün Abdullah'ta. Ve bunun üzerine de öyle yapmaya başlar. Gider iftar sofrasına oturur. Çocuklar bakar ki hiçbir şey yemiyor. Çok az. Ve babalarının o hali onları biraz şüphelendirir. Baba ne bu haldir? Evladım der. Rabbimin huzuruna boş bir mideyle gitmek istiyorum. Bunu söyleyince şaşırır evlatları. Bir şey mi duydun baba? Söyle, seni koruyalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım dedikleri zaman beni kime karşı koruyacaksınız? Gökteki meleklere mi? Yerdeki insanlara mı? Derler ki elbette ki yerdeki insanlara. Evlatlarım unutmayın, gökün muazzaf melekleri Allah'tan müsaadeyi açmadıkça yerin insanları hiçbir şey yapamaz. O halde beni korumanıza gerek yok der. Ve İslam'ın devlet başkanı halife sabah namazına tek başına gidiyor. Tek başına yürür, bir cuma sabahıdır, Ramazan'ın 17'sidir. Daha mescide varmadan Abdurrahman İbni Mülcem o hain kılıcını Hazreti Ali'nin başına indirir. İlk kılıç darbesiyle de Ali'nin dilinden çıkan cümle şu olur: Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah fustu bi Rabbil Kabe. Allah'ın adıyla, Allah ile beraber, Resulullah'ın milletiyle beraber Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben bugün kurtuldum. Budur işte İslam'ın insanının ölüme yüklediği mana, budur işte.

0: Ben bugün kurtuldum diyecek. Yaralı bir halde, o halde taşınacak evine. Hazreti Ali o halde taşınırken ne diyor biliyor musunuz? Es-sala, es-sala. Vakit sabah namazı vaktidir. Namaza koşun, namaza koşun. Namazın hassasiyetini Allah Resulü'nden öğrendiği gibi, kendinden önceki seleflerden öğrendiği gibi Hazreti Ali de söyleyecek. Yaralı bir biçimde eve taşınacak. Namaz kılınacak, gelecek çocukları, etrafında müminler gözyaşı dökecekler. Hazreti Ali toplayacak çocuklarını, vasiyet edecek. Evlatlarım diyecek. Eğer kurtulursam Abdurrahman İbni Mülcem'i bana bırakın. Ama eğer ben kurtulmaz da ölürsem sakın ona zulmetmeyin. Ben iyileşene kadar yemek vermemeyi ihmal etmeyin. Adalete bakın, adalete, hassasiyete bakın. Katiline bunu söylüyor. Sakın onu yemeksiz bırakmayın. Eğer ben ölürsem zulmetmeden ona kısas uygulayın. Zulmetmeden ona kısas uygulayından kastı nedir? Sakın müsle yapmayın. Organlarını kesmeyin. Ağır şeyler yapmayın. İşkence etmeyin. Neyse onu yapın hüküm olarak. Bu vasiyetleri yapar. Hazreti Hasan'a da özel bazı vasiyetler yapar ve Ramazan'ın 21. gecesi ruhunu Rahman'a teslim eder. 63 yıllık hicri takvimde 60 miladi takvimde 61 yıllık o hayat böyle noktalanır. Ali işte böyle birisi. Ali'nin hayatı böyle bir hayat. Allah o hayattan istifade ettirsin inşallah bizleri. Hepimizi Hazreti Ali'nin bize gösterdiği o ilkeler doğrultusunda yürümeye muvaffak kılsın. Ali olmak zordur. Ali'nin yolunda yürümek de zordur. Ali olunmayacak, onu kabul ettik de Allah Ali'nin yolunda yürüsün inşallah bizleri ve hepimizi. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Gel ey, konuşurken dudaklarına tebessümler karışan. Gel ey yüzüne üzgünlerin üzüntüsünü dağıtmak yaraşan. Gel ey, ateşi aşkına yanmak için aşıkları birbiriyle yarışan. Gel ey, ayrılığında çoğalan alevleriyle aranalım aşkının. Yanalım yandıkça ve yandıkça yanalım. Aşk yüzünden elbisesi yırtılan da, hak uğruna gözlerini kurutan da seni arzulamakta şimdi. Bizi kendine madem yine sensin bağlayan ve ayrılığının derdine yine sensin ayrılıkla derman olan. O halde gülümse bize efendim. Bize gülümse. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever sırrına ermekte rehberimiz ol. Tut günahkar ellerimizden. Şu günahkar ellerimizden tut. Sen ey. Gelsen hayallerimize bir kez. Ve üzerine sepet sepet güller döksek biz. Gelsen düşüncelerimize bir an. Ve baharları sersek ayağına çiçek çiçek. Mevsim mevsim. Itır ıtır. Dolunaylar yerine doğsan dünyamıza bir vakit. Ve zatını gündüz değilse, hayalini gece göstersen bizlere. Girsen ansızın düşlerimize, şefkat parmaklarımla okşasan başımızı ışık ışık. Ve ışığına düşsek pervaneler gibi, pervaneler gibi ışığına düşsek.

Gel efendim. Bir kez doğ içimize de. İsterse kaybolsun dolunaylar, güneşler. Gir gözümüze de bir nefes. İsterse silinsin sürmeler. İlham olup ak gönlümüze bir anda. İsterse yitirilsin uçtan uca naatler ve gazeller. Beyitler ve dizeler uçtan uca yitirilsin isterse. Gel efendim, dostluğuna muhtacız. Umutsuz ve çaresiz bırakma çaresizlerini. Gel yeter ki hakkımızda verilecek her hükme razı olalım. Gel ey, bitir bitmeyen hasretini içimizde. Gel ey onsuz mutluluk bulamadığımız. Gel ey, kendisine layık olamadığımız. Gel benim efendim, bir kez olsun dokun yüreğime. Yüreğime dokun bir kez olsun. Yüreğim kanıyor efendim, kanıyor yüreğim. Çığlık çığlığa beşeriyet, çiğnenmiş reyhanlar misali hep seni arıyor. Uyandır zindanlara koyduğumuz Yusufi sevdalarımızı efendim. Uyandır bahtını, üftadelerini. Uyandır, uyandır bizi efendim, efendim.

0: Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım. Uyarır halkı efkanım, Karabahtın uyanmaz mı?
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun.

0: buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum.
2: Peygamberimiz ona, bunu ona söyledin mi diye sordu.
1: Hayır, söylemedim.
2: Peygamberimiz git ona söyle deyince adam o kimsenin yanına gitti.
1: Biliyor musun, ben seni Allah için seviyorum.
3: Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin kardeşim.
4: Ya Resulallah, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz.
2: Allah Resulü, mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur dedi.
5: Durumu nasıl Ümmü Eymen? Allah bilir ama pek iyi değil. Ne yapsak?
6: Yapılacak bir şey kalmadı Ümmü Seleme. Takdir Allah'ın.
5: Ufacık çocukları var. Allah onu onlara bağışlasın.
6: Amin. Ümame nerelerde? Annesinin bu halini görmesin.
5: Kızlar onu dışarı çıkardılar, oyalıyorlar.
6: İyi.
7: Resulullah'a haber verin. Zeynep sekerat haline girdi.
6: Korktum, başıma geldi.
5: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
2: Hazreti Zeynep'i, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı. Yıkama işlemi bitince peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kazılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu.
0: 125. Bölüm.
8: Hoş geldin oğlum.
9: Hoş bulduk anne. Selamün aleyküm.
8: Ve aleyküm selam. Günün nasıl geçti?
9: Güzeldi. Sabahtan beri mescitteyim. Peygamberimizle sohbet ettik, namaz kıldık.
8: Ne mutlu sana.
9: Hamdolsun.
8: Baban da az önce geldi.
10: Hoş geldin evlat.
9: Hoş bulduk baba.
10: Neler oldu bakalım bugün? Ben bahçeyle uğraşmaktan sadece vakit namazlarına gelebildim. Sen gün boyu peygamberimizle beraberdin.
9: Evet babacığım, güzel bir gündü. Ashab-ı Suffe ile beraberdim. Onlardan çok şey öğreniyorum.
10: Onlar hep mescitte peygamberimizin dizinin dibinde yaşıyorlar. Her yaşanana tanık oluyorlar. Sen de bu fırsatı kaçırma.
9: İnşallah baba. Ben de öyle istiyorum. Bugün bir şey oldu, üzüldüm biraz.
8: Hayırdır inşallah. Ne oldu?
9: Bir kadın elinde bir giysiyle peygamberimizin yanına geldi. Bunu giyesin diye ördüm dedi ve onu peygamber

0: Efendimiz'e hediye etti. Peygamberimiz hediyeyi kabul etti ve evine gidip onu giyinerek yanımıza döndü. Bir önceki elbisesi iyice eskimişti. Yeni elbisesi de kendine çok yakışmıştı. Derken bir adam çıka geldi. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı görünce ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz dedi. Peygamberimiz de ne yaptı biliyor musunuz? Peki dedi, eve gitti, üstündeki yeni kıyafeti çıkarıp eskisini giydi ve onu katlayarak beğenen o adama verdi. Peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Adamın bunu istemesine kızdım.
1: Ah, yufka yürekli oğlum benim. Doğru diyorsun. Belki de peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Ama onu vermesi daha güzel değil mi? Kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz büyük bir erdemdir.
0: Ama anne, o adam peygamberimizin eski elbisesini görmedi mi? Neden yenisini onun elinden aldı ki?
1: Yavrum, güzel oğlum. Allah ne buyuruyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz diyor. Bence peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var. Bak sana ne anlatacağım. Benzer bir hadiseye de ben şahit oldum.
0: Ne anlatacaksın? Merak ettim.
1: Müminlerin annesi Ayşe'nin evindeydim. O gün sabah peygamberimiz bir koyun kestirmiş. Etini evde bırakıp çıkmış. Ayşe de akşama kadar bu etleri komşularına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Peygamberimiz evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sormuş. Ayşe validemiz ona koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Hepsini dağıttım diye cevap vermiş.
0: Bütün koyunu dağıtmış. Kendilerine bir şey kalmamış.
1: Evet, dağıtmış. Peki peygamberimizin ne dediğini biliyor musun?
0: Ne dedi?
1: Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmış demiş.
0: Ya!
2: Resulullah insanların en cömertidir. Ondan bir şey isteyen kimseye hayır dediği vaki değildir. Elinde varsa verir, yoksa birinden borç alıp yine verir. Bunlar bizim için büyük dersler. İnsan bencil ve cimri bir varlıktır oğlum. Eğer bu huylarını beslerse iflah olmaz. Dinimiz ise bize bu kötü huylardan kurtuluş çaresi olarak bazı yöntemler gösterir. Bunların başında cömertlik gelir. Çünkü insan vermeye kendini alıştırdıkça merhameti artar. İhtiyaç sahibi insanların halini anlamaya başlar. Cömertlik insana pek çok hayır kazandırır.
0: Cömertliğin güzel bir haslet olduğunu biliyorum. Bunu siz öğrettiniz bana.
2: Ha, sen çok yaşa mı? Akıllı oğlum benim.
0: Haklısın baba.
2: O zaman Allah bizim de cömert olmamızdan hoşlanır değil mi?
0: Hı-hı, evet.
2: Madem ki annen de sen de birer hatıra anlattınız, ben de bu konuyla ilgili peygamberimizden duyduğum bir hikayeyi anlatayım.
0: Olur.
2: Bir gün peygamberimizle oturuyorduk. Şöyle anlatmaya başladı. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş.
0: Etrafında kimse yok muymuş?
2: Yokmuş.
0: İyice bakmış mı?
2: Bakmış, kimse yokmuş.
0: Sonra ne olmuş? Anlatsana, çok merak ettim.
2: Adam başını kaldırıp kim sesleniyor diye baktığında gökte sadece bir bulut görmüş.
0: Ses oradan mı geliyormuş?
2: Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış. Yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın ne?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi söyleyerek, "Adımı niçin soruyorsun?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranışın sebebiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" demiş.
0: Çok ilginç. Nedenmiş?
2: Bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir." demiş.
0: Ya, demek öyle. Yani adam

0: ne başımızı sokacak bir evimiz, ne de yiyecek ekmeğimiz vardı. O esnada burada önceden yaşayan Müslümanlar bize yardımcı oldular. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar.
1: Ensar, değil mi?
0: Evet, Ensar. Onların yaptığı fedakarlığı düşünebiliyor musun? Hiçbiri benim malım ancak kendime yeter, paylaşamam demedi. Hatta kendileri aç kaldılar, bize yedirdiler. Üstlerindeki yamalı kıyafetlerini giymeye devam ederek bize yenilerini verdiler. Allah da indirdiği ayet-i kerimelerde onların bu hareketlerinden hoşnut olduğunu bildirdi.
1: Ne diyordu Rabbimiz?
0: Şöyle diyordu. Muhacirlerden önce Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olan Ensar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Ya demek öyle.
2: Evet. Bir de insan cömert davrandığında Allah da ona bir takım ikramlarda bulunur. Yalnızca Allah rızası için cömert davrananlar için Allah ne diyor öğrenmek ister misin?
1: Elbette isterim.
2: Onlar yiyeceği yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler. Şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkuyoruz. Allah da onları o günün kötülüğünden korur, yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
1: Yani ben boşuna mı üzüldüm? Peygamberimizin yeni kıyafetler giyemiyor olması canımı sıkmıştı.
2: İnsan sevdikleri için en iyisini ister. Senin onun adına üzülmen de normal. Ama bu tip şeyleri peygamberimizin önemsediğini bilirsen üzülmezsin. Tamam mı güzel oğlum?
1: Tamam.
2: Hadi şimdi kardeşlerini çağır da yemek yiyelim.
1: Peki anneciğim.
3: Medine'de Bakî kabristanında bir cenaze defnediliyordu. Peygamberimiz ashabıyla birlikte oradaydı.
4: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
5: Allah mekanını cennet eylesin.
4: Evlatlarına sabır versin. Amin.
3: Peygamberimiz cenaze defnedildikten sonra arkadaşlarının yanına gelip oturdu. Onlar da onun çevresine toplandı. Peygamberimizin elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağıya doğru eğdi ve elindeki çubukla yere çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle mutlu veya bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın, buyurdu.
6: Mutlu ve bedbaht kişiler kimlerdir biliyor musunuz?
7: Ben bir seferinde peygamberimize sormuştum. Allah için hiçbir ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimse bedbahttır demişti.
8: O zaman mutlu kişiler de itaatkar kimseler oluyor. Peki bu önceden kaderimize yazılmışsa bizim ne kadar etkimiz olabilir?
6: Birimiz Resulullah'a sorsak ya.
7: Olur, ben sorayım. Ey Allah'ın Resulü! Cennet ve cehennemdeki yerimizin belli olduğunu söylediniz. Öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, bedbaht olan kimse de ona uygun işler yapacaktır.
3: Bunun üzerine Allah'ın Resulü, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, bedbaht olan kimseye de onun ameli kolaylaştırılacaktır dedi. Ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok.

0: Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
1: Hazreti Peygamber'in Tebük Savaşı'ndaki özlü hutbesi. Tebük Savaşı'na katıldık. Hazreti Peygamber Tebük'e bir gecelik mesafe kaldığında bir yerde istirahate çekildi. Güneş bir mızrak kadar yükselinceye kadar uykudan uyanmadı. Ve uyandıktan sonra, "Ey Bilal, sana fecri gözle demedim mi?" dedi. Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, sizi uyutan beni de uyuttu," dedi. Hazreti Peygamber hareket emrini verdi ve biraz gittikten sonra sabah namazını kıldı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, "Ey insanlar! Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Kulupların en sağlamı takvadır. Dinlerin en hayırlısı İbrahim'in dinidir. Sünnetlerin en hayırlısı Muhammed'in sünnetidir. Sözlerin en güzeli Allah'ın zikridir. Kıssaların en güzeli Kur'an'dır. Amellerin en hayırlısı farz olanlardır. Şerlerin en kötüsü sonradan icat edilen bid'atlardır. Hidayetin en güzeli peygamberlerin hidayetidir. Ölümün en güzeli şehitlerin ölümüdür. Körlüğün en kötüsü kalp körlüğüdür. Veren el, alan elden üstündür. Az olup hidayet eden mal, çok olup azdıran maldan daha iyidir. En kötü şey ölürken mazeret göstermek ve pişmanlığın en kötüsü kıyamet günü duyulan pişmanlıktır. Bazı kimseler namazı vaktin sonunda kılar. Bazısı Allah'ı az anar. Hataların en büyüğü yalan söylemektir. Zenginliğin hayırlısı kalp zenginliğidir. Azıkların hayırlısı takvadır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Kalpteki şeylerin en hayırlısı kesin inançtır. Şüphe ve kararsızlık küfürdendir. Ölüler için yüksek sesle ağlayıp dövünmek cahiliye adetlerindendir. Ganimet malına hıyanet etmek cehennemden ateş almaktır. Altın ve gümüşü biriktirip zekatını vermemek deriyi cehennem ateşiyle dağlamaktır. Şiir iblisin çalgılarındandır. İçki kötülüklerin anasıdır. Kadınlar şeytanın tuzaklarıdır. Gençlik deliliğin bir çeşididir. Kazançların en kötüsü ribadır. Yiyeceklerin en kötüsü yetim malı yemektir. Bahtiyar, başkasından ders alandır. Bahtsızsa, annesinin karnında bahtsızdır. Sonunda, hepiniz dört ziralık bir yere gireceksiniz. Bütün işler sonuçlarıyla ölçülür. Önemli olan, amelin sonudur. Haber yayanların en kötüsü, yalan haber yayanlardır. Gelmesi muhakkak olan bir şey, uzakta olsa yakındır. Mü'mine küfretmek fısktır. Mü'mini, mü'min olduğu için öldürmek küfürdür. Bir mü'mini gıybet etmek, Allah'a karşı gelmektir. Mü'minin malı da kanı kadar haramdır. Kim kötü bir iş için Allah adıyla yemin ederse, Allah onu yalancı çıkarır. Bağışlayanları Allah da bağışlar. Öfkesini yutanlara Allah ecir verir. Belalara sabredenlerin kaybını Allah doldurur. Sabredenlerin sevabını Allah fazlasıyla verir. Allah'a karşı gelenleri Allah cezalandırır. Ya Rab, beni ve ümmetimi affet. Ya Rab, beni ve ümmetimi affet. Ya Rab, beni ve ümmetimi affet. Bana ve size Allah'tan mağfiret dilerim buyurdu.

0: Hazreti Peygamber'in özlü olan diğer bir hutbesi. Hazreti Peygamber bir hutbesinde, kesinlikle Rabbim bana emretti ki, size bana bugün öğretilenlerden bilmediklerinizi öğreteyim. Rabbim şöyle buyuruyor: kullarıma verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın tamamını batıldan hakka gelecek şekilde yarattım. Şeytanlar onları sonradan dinlerinden saptırdılar. Onlara helal kıldıklarımı haram kıldılar. Şeytan onlara benim herhangi bir delil indirmediğim şeyleri bana ortak koşmayı emretti. Allah yeryüzündeki insanlara bakıp ehli kitap kalıntılarından başka herkese gazap etmiş. Bana da ben seni denemek, başkalarını da seninle denemek için gönderdim. Sana suyla silinmeyen, uykuda ve uyanıkken hafızanda olan bir kitap verdim buyurdu. Allah bu kitabı bana indirdikten sonra Kureyşlileri yakmamı emretti. Ben, ey Rabbim, eğer böyle bir şey yaparsam başımı ezer, ekmek parçası gibi yaparlar dedim. Allah Teala, onlar seni nasıl yurdundan çıkardılarsa sen de onları çıkar. Onlara savaş aç. Biz sana yardım edelim. O yolda harca, masrafını karşılayalım. Onlara asker gönder. Biz onun 5 katını göndeririz. Sana isyan edenlere karşı, sana itaat edenleri kullanarak onları sindir. Cennetlikler adil, muvaffak kılınmış ve muhtaçlardan yardımını esirgemeyenler olmak üzere 3 gruptur. Cehennemliklerse 5 gruptur. Kendisini uygun olmayan davranışlardan alıkoyacak akla sahip olmayanlar, çocuk ve mal istemeyen aranızdaki taklitçiler, her şeye heveslenen ve en küçük bir şeye göz diken hainler, malınıza ve ailenize sabah akşam hile düşünenler, kötü ahlaklı, cimri ve yalancılar buyurdu. Hazreti Peygamber'in Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen özlü bir hutbesi. Hazreti Peygamber ikindi namazını kıldıktan sonra ayağa kalkıp bize bir hutbe irad etti. Kıyamete kadar olan hiçbir şeyi bırakmadı ki bize ondan bahsetmesin. Bu hutbeyi sahabiler hıfzetmiştir, unutanlar da unutmuştur. O hutbenin bazı parçaları şunlardır: ey insanlar! Dünya yemyeşil, tatlıdır. Allah dünyada sizi halife kılacaktır. Nasıl amel edeceksiniz diye bakacaktır. O halde dünyadan kaçınınız. Kadınlardan kaçınınız. Çünkü İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlar hususunda olmuştur. Ey insanlar! Ademoğulları değişik tabakalardan yaratılmışlardır. Kimisi mümin olarak yaşar, mümin olarak ölür. Kimisi kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, kafir olarak ölür. Kimisi mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar, fakat kafir olarak ölür. Kimisi kafir olarak yaşar, fakat mümin olarak ölür. Ey insanlar! Öfke, Ademoğlunun karnında tutuşturulan bir ateş korudur. Bakmaz mısınız, insan öfkeli olduğunda kıpkızıl oluyor, damarları şişiyor. Herhangi biriniz öfkelenirse derhal otursun. Dikkat ediniz, insanların en hayırlısı geç öfkelenen, öfkesi çabuk geçen kimsedir. En şerlisi ise çabuk öfkelenen fakat geç vazgeçendir. Öyleyse geç öfkelenen ve öfkesi geç geçen kimseyle çabuk öfkelenen ve öfkesi çabuk geçen kimse orta vasıflı kimselerdir. Ey insanlar! Tüccarların en hayırlısı alacak ve vereceklerini en güzel şekilde yerine getirenlerdir. En şerlisi de alacağı ve vereceği kötü olandır. Eğer ödeyişi güzel, isteyişi kötü veya ödeyişi kötü, isteyişi güzel olursa o kimse orta vasıflıdır. Ey insanlar! Bütün zalimlerin kıyamette yaptığı zulme göre bir bayrağı vardır. Kuşkusuz zulmün en büyüğü devlet başkanlarının zulmüdür. Ey insanlar! Korku bildiğiniz bir şeyi söylemekten sizi alıkoymasın. Kuşkusuz, cihadın en üstünü, zalim bir sultana karşı doğruyu söylemektir. Ey insanlar! Dünyanın geçen kısmı yanında kalan kısmı, içinde bulunduğunuz günün geçen kısmı yanında kalan kısmı kadardır. Hazreti Ömer tarafından rivayet edilen Hazreti Peygamber'in özlü bir hutbesi. Hazreti Ömer Şam'a geldiğinde Allah'a hamdü senalar ettikten sonra nasihat etti. İyiliği emir ve kötülüğü de nehyettikten sonra Allah'ın Resulü şimdi aranızda benim ayakta olduğum gibi ayağa kalkarak bize şu hutbeyi okudu. Cemaatten ayrılmayın. Çünkü Allah'ın eli cemaat üzerindedir. Şeytan tek kişiyle beraberdir. Tek kişiye göre iki kişiye daha uzaktır. Bir erkek, bir kadının yanında sakın yalnız olarak kalmasın. Çünkü üçüncüleri şeytan olur. Mümin ve Müslüman kişinin alameti, yaptığı kötülüğe üzülmek, yaptığı iyiliğe sevinmektir. Münafığın alameti ise, yaptığı kötülüğe üzülmemek ve yaptığı iyiliğe sevinmemektir ki, bir iyilik yaptığında onun sevabını ummaz ve kötülük yaptığında da cezasından korkmaz. Dünyadan nasibinizi ararken orta yoldan ayrılmayın. Çünkü Allah rızkınıza kefil olmuştur. Başlanan bir iş yarım kalmaz. Bütün işlerinizde Allah'tan yardım isteyin. Hazreti Peygamber'in son hutbesi. Allah'ın Resulü, çeşitli kuyulardan getirilmiş sudan 7 kırba üzerime dökün. Belki biraz hafiflik hissederim de çıkıp halka vasiyette bulunurum dedi. Hazreti Peygamber başını sımsıkı bağladığı bir bez parçasıyla minbere çıktı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra Allah'ın kullarından bir kul dünya ile Allah katındaki nimetler arasında muhayyer bırakılmıştır. O kul da Allah'ın katındaki nimetleri tercih etmiştir, dedi. Resulullah'ın bu hutbesinin manasını Ebu Bekir'den başka hiçbir sahabi anlamadı. Ebu Bekir ağlayarak, babalarımızı, analarımızı ve çocuklarımızı sana feda ederiz, dedi. Hazreti Peygamber, yerinde dur. Benim yanımda dostluk ve yardım bakımından insanların en üstünü Ebu Kühafe'nin oğludur. Mescide açılan kapılara bakın ve Ebu Bekir'in kapısından başka bütün kapıları kapatın. Çünkü ben onun üzerinde bir nur gördüm, dedi. Hazreti Peygamber hastalığı sırasında üzerime su dökünüz, dedi. Sonra çıkarak Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Uhud şehitlerinden bahsetti ve onlara Allah'tan mağfiret diledi ve dua etti. Sonra, ey muhacirler, siz durmadan artıyorsunuz. Ensarsa olduğu gibi kalmaktadır. Kesinlikle Ensar, benim sığındığım dostlarım ve sırdaşlarımdır. Onların iyilerine ikramda bulununuz ve kötülerinin de kusurlarına göz yumun, dedi. Hazreti Peygamber'in sözlerinin ne anlama geldiğini anlayan Hazreti Ebu Bekir ağladı. Hazreti Peygamber bir konuşmasında, Allah bir kulunu dünya ile Allah'ın katında bulunan nimetler arasında muhayyer bırakmıştır. O kul da Allah'ın katındakini seçti, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir ağladı. Biz, Hazreti Peygamber herhangi bir kuldan bahsediyor sanarak Ebu Bekir'in ağlamasına hayret ettik. Meğerse muhayyer bırakılan kul Hazreti Peygamber'miş. Ebu Bekir bunu anlamış. Fakat biz anlamamıştık. Hazreti Peygamber, sohbetinde ve malında benim için insanların en emin olanı Ebu Bekir'dir. Eğer Rabbimden başka bir dost edinseydim, kesinlikle Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat İslam dostluğu ve sevgisi vardır. Mescide açılan bütün kapıları kapatın. Yalnız Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın, buyurdu. Hazreti Peygamber, son hutbesinde, kim 5 vakit farz namazları cemaatle kılmak hususunda dikkatli olursa, o çakan şimşek gibi Sırat köprüsünü geçenlerin ön safında olur. Allah onu tabiinlerin ilk kafilesi içinde haşreder. 5 vakit namazı cemaatle kıldığı her gün ve her gece için Allah yolunda şehit edilen 1000 kişinin ecri kadar ecir verilir buyurdu. Hazreti Peygamber'in sabah namazından akşam namazına kadar devam eden hutbesi. Hazreti Peygamber sabah namazını kıldırdı. Öğleye kadar bize hutbe okudu. Sonra ikindiye kadar bize vaaz-ı nasihat etti. İkindi olunca minberden inerek ikindi namazını kıldırdı. Sonra minbere çıktı, akşam namazına kadar hutbe okudu ve bize bütün olacakları haber verdi. Bizim en iyi bilenimiz o hutbeyi en fazla öğrenendir. Hazreti Peygamber'in hutbe okurken durumu. Allah'ın Resulü halka hutbe okuduğu zaman gözleri kıpkırmızı kesiliyor, sesini yükseltiyor, öfkesi şiddetleniyordu. Sanki sabah akşam memleket basacak bir düşman ordusundan korkuyordu. Sonra ben ve kıyamet şu iki parmak gibi isterdi. Sonra şöyle devam ediyordu. Hidayetin, irşadın en güzeli Muhammed'in hidayeti ve irşadıdır. İşlerin en şerlisi sonradan icat edilendir. Her bid'at sapıklıktır. Kim ki bir mal, bir servet terk edip ölürse, o servet onun aile efradınındır. Kim ki ölürken bir borç bırakırsa veya bakıma muhtaç çocuklar bırakırsa, onun borcu veya çocuklarının bakımı bana aittir.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo.

0: Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Suratü Talak, Talak suresi Medine-i Münevvere'de nazil oluyor. Bir önceki surede Tahabun suresinde Allah Azze ve Celle surenin sonuna doğru Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum fehzeruhum. Müslümanları ailelerine karşı agah olmaya, uyanık olmaya davet ediyor. İman edenlere inne min ezvacikum ve evladikum, eşlerinizden, çocuklarınızdan, bunların bir kısmı buradaki min tebiz ifade ediyordu. Aduven lekum, size düşman olabilir. Esasında düşman değiller fakat yapmış oldukları, yaptıkları size dair, onların yanlışları, sürüklemiş oldukları o mecra ancak düşmanların yapabileceği şeyler cümlesindendir. Fehzeruhum, o halde bunlardan sakının. Af bin Malik cihada çıkarken çocukları, ailesi geliyorlardı, ağlıyorlar, onun cihada katılmasına engel oluyorlardı. Yine muhacirin bir kısmı geri kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselam ashabıyla birlikte o ilk hicrette ayrılamamıştı Mekke'den onlar. Aileleri engel oldular, gitmelerine mani oldular. Daha sonra muhacir oldular, geldiler, baktılar, gördüler ki onlardan önce hicret edenler Kur'an-ı Hakim'i anlama noktasında hayli mesafe kat ettiler, döndüler. Ailelerine dair bir buğz oluştu onların içinde. Fakat Kur'an-ı Hakim اِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Onları affa, mağfirete, ailelerine karşı onları engellemiş olsalar, hicretlerine mani olsalar da yine اِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا diyerek sükunete davet etti. Fakat اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. Mallardan ve çocuklardan sürekli aileye karşı, babaya karşı bir yanlışa sevk etme noktasında bir tahrik olacaktır. Daha dikkatli olmaya Kur'an-ı Kerim davet ediyor. Malların ve çocukların imtihan vesilesi olduğuna dikkat ediyor. فَتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَدَعْتُمْ. O halde ailenin içinde İslam'ı yaşarken çocuklarınız, eşleriniz, onların taleplerini yerine getirme noktasında daha hassas olun. Gücünüz, takatiniz ne kadar yetiyorsa o kadar Allah Azze ve Celle'ye karşı tazim halinde durun. İşte burada وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. Bu kelimelerin gölgesinde biz Talak suresine giriyoruz. Talak suresinde Müslümanların kurmuş olduğu aile yapısı İslam devletinin, İslam toplumunun temelini oluşturur. Bu aile yapısını Müslümanlar nasıl koruyacaklar? Tesis edecekler. Fakat tesisten sonra nasıl koruyacaklar? Aileyi korumaya dair temel ilkeler nelerdir? Eğer bitecekse bu aile, ortadan kalkacaksa nasıl ortadan kalkmalıdır? O konuda aileyi devam ettirirken de maruf, yani şeriatın emrettiği esaslar, aklın da reddetmediği genel ilkeler, onları dikkate alarak aileyi devam ettirmek ve yine eğer insanlar başka bir çare kalmadıysa, aileyi bitireceklerse, yani maruf esas alarak bu aileye son vermek, ona dair hükümlerden, ahkam-ı İslamiyeden, İslam'ın aileye dair hükümlerinden bahsedecek. Fakat bizi oraya alırken evet aileden, içeriden gelen hatalar var, tahrikler var. Hatta kulluğunuza bunlar engel olabilirler, mani olabilirler. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum fahzeruhum. O noktada uyanık olun, fakat ve in ta'fu ve tasfahu ve tağfiru. Allah Teala ibadet noktasında zarara uğrayan, ailesi tarafından zarara uğratılan Müslümanları merhamete davet ediyor. Onların hatalarını görmemeye davet ediyor. Ailenin devamı, bekası, ailenin devam ve bekası için kalıcı adımlar atmaya davet ediyor. Peki öyle bir atmosferde, böyle bir iklimde biz Talak suresine giriyoruz. Ya eyyühen nebiyyü izâ tallaktumun nisâe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap. Bir ailede bir problem var, karşınızda bir çocuk var. Çocuk o meselenin ne kadar önemli olduğunu anlayamayacak. Çocuk onu idrak edemeyecek. Siz doğrudan ailenin en büyüğünü muhatap alıyorsunuz. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alıyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap, fakat onun adına, onun şahsına, bütün ümmete, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlere Kur'an-ı Hakim onlara konuşuyor. Bir anlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullahum, sen bunu ümmetine tebliğ et, onlara ilan et. اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُ الْعِدَّةِ. Ey Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler, اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, kadınları boşadığınızda, fakat فَطَلِّقُوهُنَّ, devamına baktığımızda, o zaman buradan şunu anlıyoruz. Bir adam ailede hanımını boşamak istediğinde, yani o boşamayı murad ettiğinde, اِذَا طَلَّقْتُمْ اِذَا اَرَدْتُمْ, eğer boşamayı murad ettiyseniz, طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, ne yapmak gerekir? فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. İmam Şafii buradaki lam harfini fi anlamında alıyordu. Dolayısıyla يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمِعِ, oradaki لِيَوْمِ الْجَمِعِ fi يَوْمِ الْجَمِعِ, o günde. Peki burada da fi iddetihinne, yani onları iddetlerinde boşayın, yani temiz hallerinde boşayın. İmam Şafii'ye göre kadın boşandığı zaman iddeti 3, temizlik müddeti. Peki Hanefilere göre burada bir lam mahzuf bir kelime var, ona taalluk eder, mutallakı mahzuftur. O zaman fatallikuhunne mustakbilatin liiddetihinne, o mustakbilatin kelimesi hunneden haldir, zilhali odur. Fatallikuhunne, o kadınları mustakbilatin liiddetihinne, iddetten Hanefiler şunu anlıyorlar, iddetlerini karşılamaya hazır oldukları o temizlik süresi içerisinde boşayınız. O zaman iddetten Hanefiler 3 hayızı çıkarıyorlar. 3 hayız müddeti olacak. Fakat İmam Şafii rahmetullahi aleyh buradan liiddetihinne 3 temizliği çıkarıyor. Neden? Hanefiler böyle anlıyorlar. Çünkü lam, evet, onun mutallakı mustakbilatin. Kadınları nerede boşar? Eğer erkekler başka bir çare bulamadılarsa, boşayacaklarsa, aile bitecekse, temizlik hallerinde boşayacaklar. Hayız hallerinde değil, temizken boşayacaklar. İlişkiden önce boşayacaklar. İşte o zaman mustakbilatin iddetinde, onların iddeti de 3 hayız olacak. O hayızı daha beklerken, temizken, o halde boşarlar onları, boşasınlar diye Allah Teala onlara bir emri var. Peki boşamayla alakalı asıl şu. Yahudiliğe baktığınız zaman adam hanımıyla bir münakaşası var, aralarında mesele var, çözemiyorlar, konuşuyorlar. Bir defa boş ol dediği zaman bir daha kadın erkek birbirine dönemiyor. Hristiyanlıkta ise çok istisnai durumlar, onun dışında adam hanımını boşayamaz. Herhalde her durumda onlar aileye devam ediyorlar. Kin var, nefret var, dayak var, gazap var ama bütün bunlara rağmen ayrılamıyorlar. İslam ayrılabilir fakat bütün bunların öncesinde vaşiru

Bununla bil marufi. Erkeğe önce şunu emreder. Evet, siz bir aile kurdunuz. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne. Sen bir aileden, kadın başka bir aileden geldi. Birbirinizi tamamlayın. Kıyafet gibi olun. Birbirinizin ayıplarını, kusurlarını örtün onların. Ve aşiruhunne bil marufi. İslam'ın emrettiği temel esaslar. Onları alın ve bir de bunlar akla aykırı olmasın. Yani İslam'ın emirleri var. Bir de onun dışında örfe ait bir takım uygulamalar var. Örfe ait uygulamalar da eğer insan onurunu aşağılıyor, tahkir ediyor, kadını hiç yerine koyuyorsa, böyle örfü de aileyi devam ettirirken dikkate almayın. Babanız annenize böyle yapmıştı, dedeniz babaannenize böyle davranmıştı diye. Böyle bir örfü siz de esas alıp o kadına, o evi cehenneme çevirmeyin. Baskı yapmayın ona. وَاَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Fakat siz birbirinize anlayış gösteremiyorsunuz. Kadın erkeğe, erkek kadına, aile kopma noktasına geldiyse, o zaman diğer bir adım, وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا. Bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem kadının tarafından, iki tane. Yani onlar irfan sahibi, ilim sahibi, hikmet sahibi olurlar. Alim olmaları gerekmez. Fakat hakkaniyeti dikkate alan kadının tarafından bir hakem, erkeğin tarafından bir hakem mahkemeye gidip meseleyi hakimin önünde ifşa etmeden, ailenin sırrını ortaya dökmeden iki tane sırra mezar olacak adam çağırın, onların önünde konuşun. Onlarla bu meseleyi çözmeye çalışın. Yok eğer çözemezlerse, çözülmezse bu durumda talak devreye girer. Yani bütün bu merhalelerden, bütün bu aşamalardan sonra اَتْطَلَاقُ مَرَّتَانْ فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيُهُمْ بِإِحْسَانٍ. Adam bir talakla hanımını boşar. Temizlik müddetinde, ilişkiden önce boşar. Kadının reci'i talakla boşandığı hallerde İddeti ne kadardır? Hanefi mezhebine göre 3 hayız bekler. 3 hayız dönemi bekler. İmam Şafii'ye göre 3 temizlik müddeti kadın bekler. Adam eğer bu raci'i talakta hanımına dönerse aileye devam ederler. İddet bitmeden dönerse. Normal kaldıkları yerden aile devam eder. Fakat bir talak gitmiştir. Hanımını eğer o kişi boşadım dediyse, boşadım seni bir talakla boşadım dediyse, bir defa boşamış olur. Reci'i talaktır. 3 hayız müddeti bitmeden kadına dönerse geride 2 talak kalır. Yeni bir nikaha, yeni bir mehre ihtiyaç yok. Kaldığı yerden devam ederler. Peki sonra tekrar aralarında problem çıkarsa yine başa dönerler. وَاَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Erkek kadın birbirini anlamaya çalışırlar. Allah Teala'nın erkeğe bir emri, talimatı. Anla bu kadını. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne. Allah Teala'nın emaneti bu kadın. Yine anlaşamazlarsa bu durumda hakem devreye girer. Hakem de meseleyi çözemezse yine adam hanımına bir talak daha verir. Bir daha boşar. Yine iddet bitmeden, 3 hayız dönemi bitmeden hanımına dönerse dönmüş olur. Bu da raci-i talaktır. Eğer ilk merhalede adam iddet müddeti içinde dönüyorsa dönebilirdi. Fakat dönmediyse o zaman raci-i talak bain beynuneti suraya dönüştü. Yine bir defa boşamış ama iddet müddetinde dönmeyince beynunet oldu. Beynunet de ikiye ayrılırdı. Bir kübrası ve surası vardı. Sura oldu. Kadın iddeti bitti. Artık başka bir adama gidebilir. Onunla evlenebilir. Eğer önceki kocası onu istiyorsa, eşi onunla tekrar aileyi devam ettirmek istiyorsa, bir, kadın kabul edecek. İki, adam ona yeni bir mehir verecek. Yeni bir nikah kıyacaklar. Kıyarsa dönerler. İki talak kalmıştır. Yine anlaşamıyorlar. Yine hakem devreye girer. Adam hakemle de aileyi kurtaramadıysa yeni bir talak daha verir. Bu da reci talaktır. Eğer bir defa boşuyorum dediyse, boşadım dediyse, iddet müddeti içinde dönerse dönmüş olur. Geride bir talak kalmıştır. Eğer 3 hayız dediğimiz o iddet döneminde adam hanımına dönmediyse
Bain talak olur, beynuneti sura olur. Yine kadın

gidip başka biriyle evlenebilir. Eğer kabul ederse, adam da teklif ederse yeni bir nikah, yeni bir mehir ve kadının razı olması durumunda aile kaldığı yerden devam eder. Peki üçüncü defa adam hanımını boşarsa, فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَ, artık o zaman bir daha dönemezler. Adam kadın kabul etmiş olsa bile, iddet müddeti içinde olsun veya iddet bittikten sonra, bain talak beynuneti kübra olmuştur. Bir daha adam hanımına dönemez, beraber olamazlar. Ancak nasıl olur? İddet bittikten sonra o kadın başka bir adamla evlenir. Evlendikten sonra adam o kadını boşar. Boşadıktan sonra kadın boşandığı ikinci kocasından iddet bekler, iddeti biter. O zaman birinci eşine dönebilir. Üç talak verdikten sonra, bain beynuneti kübra oldu, kadın evlendiyse sıfır talakla geriye döner. Yani yine adamın üç talak hakkı vardı. Şimdi buna hulle deniyor. Fakat İslam hulleyi meşru kabul etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hulleyi yapana da yaptırana da Allah Teala lanet etsin buyuruyor. Yani peki o zaman neden Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerime var? Ancak kadın kendini başka bir adamla evlendirdikten sonra ilk eşine helal olur. Kızan bir koca var, eşini azarlayan, sürekli onu tehdit eden, boşarım seni, gönderirim seni babanın evine, bu ev sana haram olsun gibi ifadeleri kullanan bir adam var. O adama diyor ki, eğer bu kadını boşarsan bu kadın gider, iddeti bittikten sonra başka birinin eşi olur, onunla eş olur, yani her türlü mesele arasında onun tahakkuk eder, ondan sonra adam boşar, iddetini bekler, ancak ondan sonra sana dönebilir. Ey adam, bu kadına evi cehenneme çeviren adam, vicdanın bunları kaldırıyor mu? Er kişi oluşuna dokunmuyor mu bütün bunlar? Bunları gör, bu cezanın büyüklüğünü gör, buna şahit ol ve geri adım at. Eğer kızdıysan, evde bir gazap hali varsa, o zaman aç kapıyı, git dışarıda, sükunet bul, selamete er, ondan sonra eve dön gel, onu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Cezanın büyüklüğünü burada Allah Teala bize zikrederek, bu ayet-i kerimeleri indirerek, yani evet bunları yapın onu söylemiyor. Ey Müslümanlar, burada böyle bir facia var. Sakın ha bu Allah Teala'nın emaneti olan kadınlara zulmetmeyiniz, ona işaret var. O halde kadını Yahudilikte boşamak kolay, bir talakla gönderiyor. Hristiyanlıkta çok zor. Yani fuhuş var, başka şeyler var belki. Fakat adam hanımını bütün bunlara rağmen boşayamıyor. O hayat devam etmek zorunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ebgadul helali ilallahi attalak, yani yapmayın, arş-ı ala titrer, ayet-i kerimeler hep erkeği, aileyi devam ettirme noktasında ikaz ediyor, tembihatı var, Allah Teala'nın var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i okumuş olduğumu hadis-i şerifte ikazı var, uyarısı var. Bütün bunlar fayda vermiyorsa, artık aile gitmiyorsa, o zaman boşayabilirler. Boşama son çare olarak Kur'an-ı Kerim'de bize zikrediliyor. Fakat muhatap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, meselenin öneminden dolayı ya eyyühen nebiyyü izâ tallaktumun nisâe fetallikûhunne li'iddetihinne ve ahsul iddeh, iddeti de sayın erkeklere diyor, siz sayın. Fakat sayın sonrasındaki kelimeler vettakullâhe rabbekûm, mürebbiniz olan Allah'a karşı edepsizlik yapmaktan sakının. Takva hifzun nefsi amma yu'sim, kişiyi günaha sürükleyen şeyden kişinin kendini koruması, takva buydu. Vettakullâhe rabbekûm, o zaman burada bir günah var. Nedir o günah? Cahiliye döneminde adamlar

yerden devam edecekti. Kurtulacaktı bir zalimden. Fakat adam iddetin sonuna doğru dönüyordu kadına. Fakat normal aile ilişkisine devam etmiyor. Tekrar boşuyor, tekrar dönüyordu. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim vahsul idde. İddeti sayın. Neden sayın? 3 hayız dönemi kadının, boşanan kadının iddetiydi. Eğer kocası dönmek istiyorsa saysın ki iddet bittikten sonra dönemez. Kendince bir plan program yaptıysa iddet ne zaman sona eriyor? Eğer sona doğru dönecekse bitmeden önce dönsün. Yok eğer bu kadına bir daha dönmeyecekse iddet bittikten sonra da o kadın bıraksın artık gitsin. Kadın kendi hayatına kaldığı yerden devam etsin. Surede takva kelimesini çok duyuyoruz. Neden? وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ya da biraz sonra وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Neden Cenab-ı Hak takvadan bahsediyor? Allah Teala'nın emaneti kadınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine giderken Arafat'ta 81 gün önce Rabbe ulaşmasından, Rabbine ulaşmasından 81 gün önce Arafat'ta Mina'da 3 tane hutbe irad etmişti. Veda hutbesi. Orada da kadınları emanet etmişti ümmetine. Allah Teala'nın emaneti bunlar. Evde adam evi idare ediyor. Vettakullaha rabbekum. Takvayı kuşan. Annem bir şey söyledi, baban söyledi, kardeşlerin, etraftakiler, onların etkisinde kalarak o kadına sövme, hakaret etme, dövme, darp etme, kadının hakkını, hukukunu koru. Evet senin gücün var ama bir de her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle var. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Rabbiniz olan Allah. Allah Rabbeküm. Rabbiniz. Neden? Sadece vettakullaha demedi Rabbeküm. Yani mürebbi olan, terbiye eden Allah'a karşı onun ahkamını çiğnemekten sakının. Kadınlar noktasındaki hükümlerini çiğnemekten sakının. Eğer terbiye olduysanız, Kur'an-ı Hakim mürebbiniz, Allah Teala mürebbiniz olduysa o zaman evinizde bu kadınlara zulmedilmez. La tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne. Peki boşama hadisesi gerçekleştiyse, adam eşini boşadıysa la tuhricuhunne min buyutihinne. O kadınları evlerinden çıkarmayın. Beyt çoğulu buyut. O buyut kelimesini kadınlara izafe ediyor. Yani min buyutikum demiyor da ey erkekler evinizden demiyor kadınlara. Min buyutihinne. Neden? Boşanan bir kadın var. Kenarda köşede ağlıyor evin bir odasında. Ona diyor ki Kur'an-ı Hakim hala bu ev senindir. Adam seni o evin o kenarında köşesinde görürse iddetini beklerken eski günler hatırına gelecek. Onlar yad edecek. Ben bu kadınla ne zor günler geçirdim. Dişimizi tırnağımıza kattık. Bu evi yaptık. Çatıyı, pencereyi, halıyı vesaireyi. Bütün bunları birlikte yapmıştık. Bu evi birlikte kazandık. Çocuklarımız var, ailemiz var. Onlar aklına gelecek. Onun için boşanan kadın iddetini babasının evinde beklemesin. Nerede beklesin? Eşinin evinde. Evet, iddet neydi? Yani nikaha dair ilişkilerin boşanmadan sonra ya da kadının eşinin vefatından sonra bir takım o nikahın sonuçlarının hala belli bir zaman devam etmesi. O süreye iddet diyoruz. Yani nikahın sonuçlarının devam ettiği, belli bir zaman devam ettiği o süreye iddet bekliyoruz. Kadın iddetini eşinin evinde bekleyecek. Eğer eşi onu boşadıysa adam onu çıkarmayacak. Sanki bu ev hala o kadının evi. Peki vela yahrucne, kendileri de çıkmayacaklar. Adam iddet müddeti içerisinde o boşamış olduğu kadının nafakasını karşılamak zorunda. Nafaka kadının barınması, yemesi, giyinmesi. Bugün tedavi giderdi onun içinde. Bütün bunları o iddet müddeti içerisinde boşanan kadının iddeti 3 hayızlı karşılamak zorunda. Fakat illa ye'tine bi fahişetin mübeyyine. Böyle eğer o kadın açık bir günah yaptıysa, açık bir fuhşa irtikab ettiyse illa ye'tine bi fahişetin mübeyyine. Yani fahişetin mübeyyineden şunu anlayabiliriz. Kadın kocasına böyle çok dilbaz konuşuyor,
tahkir ediyor, aşağılıyorsa dışarıda durması daha hayırlı. Belki o 3 hayız müddetinin dışında

Dışarıda eşinden ayrı bir yerde geçirirse aklı başına gelebilir veya kötü bir şey yaptıysa o zaman cezasını görmek için zaten adamın evinden ayrılır. Peki kadın eşiyle anlaşsa iddet müddeti içerisinde babasının evine gidip orada iddetini bekleyebilir mi, doldurabilir mi? İmam Şafii'ye göre anlaşabilirler. Anlaşmanın neticesinde kadın ayrılır, iddetini babasının evinde bekleyebilir ama Hanefi mezhebinde ayrılamaz. Mutlaka orada beklemeli. Neden? Çünkü bir muhabbet hali oluşabilir. Kadın başka yerde olsa adam başka kadınla alakadar olabilir. Evlenme sürecini başlatabilir. Kadında da başka bir evde onu boşayan eşine dair bir öfke oluşacak, gazap oluşacak. Bir araya gelmeleri zorlaşır. Fakat aynı evde duruyorlar, duvar, oda, mutfak vesaire. Orada eski hatıralar onların gözünde canlanacak. Çocuklarını görecekler. Çocuk bir yerde kızı ağlıyor, bir yerde oğlu ağlıyor. Onların gözyaşı tekrar o aileyi kurtarmaya onları irca edecek, döndürecek. Şeriat bu. Allah bilir. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilir. Onun için onun ahkamına ittiba etme mecburiyetimiz var. Peki boşanan kadın o eşinin evinden ayrılmayacak. Eşi ölen kadın o da evden dışarıya çıkmayacak. Ne kadar? Vellezine yutevaffavne minkum ve yezerune ezvacen yeterabbasne bi enfusihinne erba'ate eşhuri ve aşra. 4 ay 10 gün. Eşi ölen kadın iddeti 4 ay 10 gün. Peki boşanan kadın vel mutallakatu yeterabbasne bi enfusihinne selasete kuru. 3 kuru, 3 kur bekleyecek. Peki hayız görmeyen kadın biraz sonra burada gelecek. Onlar 3 ay bekleyecek. Yani menopoza giren bir kadın 55 yaşından daha sonra artık menopoza girdi. Bu kadının iddeti 3 ay olacak. 3 ay bekler. Hamile ise kadın o zaman hamilenin iddeti de dördüncüsü. Ulatul ahmali eceluhunne en yadana hamlehunne. Doğum yapmaları, doğumla onların iddeti biter. Peki bu kadınlar eşlerin evinde beklerler. Eşleri onların nafakalarını karşılamak zorundadır. Sadece kocası ölen kadın eşinden miras alır. Miras aldığından dolayı nafakası eşi öldüğünden, eşinin zimmeti artık olmadığından dolayı kendinedir. Eğer mirası yeterli değilse sadece gündüz nafakasını kazanmak için o kadın sadece eşi ölen kadın eşinin evinden dışarıya çıkabilir. Eğer geride bir şeyler kaldıysa nafakasını eşi ölen kadın da temin edebiliyorsa o zaman o da iddet müddeti içinde eşinin evinden dışarıya çıkamaz. Ancak ne zaman ayrılabilir? Eğer o evde kadın iffet ve namusunun güvencesi yoksa, evde yalnız kalıyorsa, korkuyorsa, duramıyorsa veya evde çökme tehlikesi varsa, kimseler yoksa, bu tür tehlikeler varsa ancak o durumda kadın başka bir eve, daha güvenilir bir eve veya ailesinin evine gidebilir. Onun dışındaki durumlarda kadın eşin evinde bekler. Yani kocası ölen bir kadın, eşini kaybeden bir kadın 4 ay 10 gün evinden dışarıya çıkmaz, çıkamaz. Sadece hastaneye gitme gibi zaruri ihtiyaçlarda evinden ayrılabilir. Kızın evine, oğlunun evine, eğer o kalmış olduğu evde güvendeyse iddet müddeti içerisine çıkmayacak, ayrılmayacak, başka bir yere gitmeyecek. Bu Allah Teala'nın talimatı. Cenab-ı Hakk'ın emri. Peki ve tilke hududullah. İşte bunlar Allah Teala'nın tayin ettiği kalın çizgileriyle, mahrem noktalarıyla belirlemiş olduğu ahkam. Allah'ın ahkamı. Bunlara uyun ey Müslümanlar. Ve tilke hududullah buyuruyor. Başında ya eyyühen nebiyyü, Efendimiz Aleyhisselam muhatap alarak ahkamı bildiriyor. Fakat bunu söylüyorsunuz, kaç defa söyledim. Biri diyor ki, ya sen Arabistan kanunlarını mı söylüyorsun? Öteki diyor ki, ne demek? Eşi ölen bir kadın evinde bekleyecek, dışarıya çıkmayacak. Bunlar nereden çıkardı? Öteki başka bir şey söylüyor. Biri ki, ben bunu şimdiye kadar duymadım. Bizim hocamız bahsetmedi, falan bahsetmedi. Efendim biz ahkam-ı İslami'yi şu kadar zamandır, yaklaşık 90 yıldır yaşamayan bir millet haline geldik. Sadece ibadete dair, ibadet ahkamına dair bazı mesaili yaşıyoruz.
İşte ayat ve inat burada. Allah Teala'nın talimatı. Peki neden? Yani o aile iddet müddeti içerisinde hala nikahın sonuçları devam ediyor. Eğer adam reci'i talakla boşadıysa hanımına döner. O dönmenin yolları açılır. Aileyi dağılmadan, şuyu bulmadan kurtarmış olursunuz. Ve tilke hududullah. Yani ve tilke şimdiye kadar zikredilen talaka dair, iddete dair o meseleler Allah Teala'nın tayin etmiş olduğu ölçülerdir. Ve men yetaadda hududallahi. Kim Allah Teala'nın ölçülerine tecavüz ederse, boşama noktasında, kadın iddeti noktasında, efendim ben evde beklemem, giderim başka yerde dururum, nereden bunları çıkarıyorsunuz? Kadın böyle derse, adam hanımına zulmederse, iddet noktasında zulmederse, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Kim hududu ilahi aşarsa kendine zulmeder. Allah Teala'ya zulmedemez haşa. Onun kuvvet ve kudreti karşısında kulun kuvveti nedir ki? Aciz bir varlıktır. Kün feykün, ol deyince her şey olur, her şey yok eder, her şey var eder. O zaman bu adam kendine zulmeder. Nasıl? Kadına zulmederek. Nasıl? İddet noktasında ona haksızlık ederek, talak noktasında ona haksızlık eden koca esasında hesabı ahirette görülecek şekilde kendine zulmetmiş olur. La tedri la'alla Allah yuhdisu ba'de zalika emra. Sen bilmiyorsun. La tedri ya eyyühen nefsu veya la tedri ya eyyühen nebi, sen bilmiyorsun ey peygamber, belki de ya da ey mutallik, eşini boşayan adam, neden bu kadın iddeti evde bekliyor, neden babasının evine gitmiyor? La tedri, bilmiyorsun. Leallallâhe yuhdisu ba'de dâlike. Ba'de dâlike, ba'de talâki. Bu boşamadan sonra Allah Teala belki emran bir kapı açıyor orada. Yeni bir yol ihdas ediyor. Yeni bir yol yaratıyor. Bir çözüm, bir çare. Boşamadan bir çare çıkarıyor. Onu ihdas edecek. Nasıl olacak? Kenarda, köşede ağlayan, gözyaşı döken bir kadın var. Bir hadis-i şerif Tirmizi rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak sabredenler size zulmetmeyecek. O bapta bir hadis-i şerifi var. Sabreden bir adam var. Sabrediyor. Boşadı reci-i talakla. Ama kadın o gözyaşlarını görüyor. Ailesini görüyor. Dağılacak, parçalanacak. İşte orada merhamet devreye giriyor. Aileyi yeniden kurtarıyor. O yaralar sarılıyor. La tedri la'alla Allah yuhdisu ba'de zalika amra. Peki adam hanımını boşadı. Evde kadın iddetini bekliyor. Şimdi ikinci merhaleden bahsediyor. Evin içinde iddet bekleyen bir kadın var. Fe iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw farikuhunna bi ma'ruf. Fe iza balagna ajalahunna. Yani burada da fa amsikuhunna'dan, buradaki karineden anlıyoruz ki onlar ecel o iddetine sonuna yaklaştığında, artık iddet bitecek ya da ona işraf ediyorlar. Artık kadının Hanefi mezhebine göre 3 aylık bir, 3 hayız, yaklaşık 3 aylık, 3 hayız dönemi bir iddeti vardı. Fe izâ belagne ecelehunne karub, ne demek? Yani onun sonuna yaklaştılar. Fe emsikuhunne, reci'yi talakla boşadı. Bir boşamayla hanım boşamıştı. Temizlik müddetinde boşadı. Şimdi kadın bir hayız, iki hayız, üç hayız bekledi. Artık iddeti bitiyor. Bitince ne olacaktı? Bain, beynuneti sura olacaktı. Beynuneti sura olunca adam ancak hanımına yeni bir nikah, yeni bir mehirle dönebilirdi. Fakat kadın eşinin kendisine dönmesini kabul edecekti. Eğer kabul etmiyorsa kadın ayrılır gider, başka birisiyle evlenir ya da babasının evinde kendi hayatını devam ettirirdi. Peki şimdi reci'yi talakla boşadı, iddet bitiyor. فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Maruf, şeriatın emrettiği ölçüler dairesinde. Akıl, o da onu kabul edecek. Yani maruf, iyi. Marufu öne alacaksınız. فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Marufa göre, şerata göre, aklın temel esaslarına göre o kadına dönün. Nasıl döner eşi? Döndüm der. Kaldığımız yerden devam edelim. Veya elin omuzuna atar,
kucaklar onu, beraber olur, alır.

onu odasına götürür. Bütün bunlar dönmektir. Yani eşine dönmüş olur. Eşine dönünce ne olur? Artık aile hayatı yeniden başlamıştır. Geride iki talak kalmıştır. Eğer bir talakla boşadıysa, birinci talakla boşadıysa iki talak kalır. Bu durumda iddetin içinde dönebiliyordu zaten. İddet bittikten sonra dönemiyordu. Geride iki talak kalır. Aile hayatına devam ederler. Ya فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ İddet bitiyor. 3 ayız. Adam hanımına dönmek istemiyor. Eğer o kadını göndereceksen اَوْ فَارِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Yine maruf, iyi, güzel, insani ve İslami mefhumları çiğnemeden, kadını ağlatmadan, kadına hakaret etmeden, tahkir etmeden, tezif etmeden insan gibi ondan ayrıl. Müslümanca ayrıl. Seni halinden, ayrılmadan, boşanmandan tanısınlar. Mahkeme kaplarında bugün yaptıkları gibi biri ayakkabını çıkarıp kadın erkeğin üzerine, erkek de en galiz ifadelerle kadına saldırmasın. Bu fotoğrafları Müslümanlar dünyaya vermezler, cemiyete vermezler. Ya فَاَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Adam gibi, Müslüman gibi boşamış olduğu kadına iddet müddeti içerisinde kocası döner ya da yine Müslüman gibi ayrılacaksa ayrılırlar o kadını memnun ederek. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ Yani boşadı adam hanımını, boşadıysa eğer dönecekse ne kadar bir zaman bekleyecekler? Orada şahit tutsun, rec'i talakla boşamıştı. Ne zaman dönüyor ona iki tane şahit. Ve eşhidu zevey adlim minkum. Sizden adil iki tane şahit tutun. Dönmenize yani adamı hanımına dönmesine ya da boşadıysanız iddet bitti artık. Kadına diyorsunuz ki şu zamanda sen haiz olmuştun, iddetin başlamıştı artık şimdi 3 haiz bitti ve iddet bitti diye bütün bunları şahitle yapın. Kim şahitleri tutsun? Erkek. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَاتْ وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Ne kadının lehine, ne adamın lehine, ne onun aleyhine, ne onun aleyhine. وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Madem ki bu hükümleri Allah Azze ve Celle size bildiriyor, o halde şehadeti de Allah için yapın. وَاَقِمُ الشَّهَادَ Karşıda dağılmak üzere olan bir aile var. O aileyi kurtarmak için adımlarınızı atın. وَاَقِمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Adam hanımına dönecekse, raci bir talaktı, iddet bitmedi, orada şahitler var. O şahitler diyor ki adam hanımına dönebilir, bunlar Allah için şahitlik yapsınlar. Eğer bu reci talakın iddeti bitti, artık bain beyinleti sura oldu, o şahitler adam yok hayır efendim iddet bitmedi diyorsa o şahitler Allah için şahit etsinler. Eğer iddet bittiyse onu söylesinler. Bütün bunlar Allah için olsun. ذَٰلِكُمْ يُوْعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ يُوْعَضُ بِهِ İşte bu size verilen bir öğüttür. Allah Teala tarafından yapılan bir öğüt. ذَٰلِكُمْ يُوْعَضُ بِهِ Bu verilen bir öğüt. Kime verilen bir öğüt? مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Esasında bu talimat bütün insanlara şamil. Bütün onları istihab eder, içine alır. Fakat Allah Teala'nın kadının boşanmasına dair, iddetine dair olan bu talimatların, bu hükümlerin kim dikkate alır? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Yalnız ve yalnız onlar bundan istifade ederler. Bunlar istifade ederler. Evet, öğüt var, nasihat var. Müslüman hanımını dövüyorsa, döverek dışarıya atıyorsa, döverek boşuyorsa, hakaret ediyorsa, kayınvalide bir taraftan, kayınpeder bir taraftan, şu bir taraftan, o evi o kadına cehenneme çevirdilerse, görümce bir taraftan konuşuyorsa, bunları söylerken şu da anlaşılmasın, bazen o gelin zalim olur, kayınvalide mazlum olur ama bazen kayınvalide zalime olur, gelin mazlume olur. İşte bu fotoğraflar Müslümanların evinde olmamalı buyuruyor Kur'an-ı Hakim.
Bunları

kim için Allah Teala bu ayet-i kerimeleri indirdi? Bu nasihatler, bu öğütler kim için? ذَٰلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yukarıda takva vardı. وَاتَّقُ اللّٰهَ رَبَّكُمْ. Yine burada takva var. Evin içindesiniz. Sürekli bu takva ayetleri sanki size okunuyor. Daraldınız, yoruldunuz, aileyi de devam ettiremiyorsunuz. Ettiremeyeceğinize dair kanaatler sizin içinizde hasıl oluyor. Oturuyorsunuz, Talak suresini okuyorsunuz. Cenab-ı Hak وَاتَّقُ اللّٰهَ رَبَّكُمْ. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle hüküm ferma ediyor. Allah'tan kork, mürebbi olan Rabbine karşı edebi, saygıyı kuşan ey Müslüman. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ. Kim muttaki olursa, günahtan kendini alırsa, uzaklaşırsa, gözüne, diline, eline sahip olursa, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Teala ona bir çıkış kapısı tayin eder. Allah Teala ona bir mahrac, bir kurtuluş yolu tayin eder. Salim bin Avf esir oluyor. Babası Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Oğlumu esir aldılar diyor. Annesi ağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takva halini kuşanmayı ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sürekli bunu söylemeyi telkin ediyor Salim bin Avf'ın babasına. Salim bin Avf'ın babasına. Sonra o eve geliyor. Hanımına aynı şeyi söylüyor. Annesi de Salim'in, o da Allah Teala'ya iltica ediyor. Aradan şu kadar zaman geçiyor. Kapı çalıyor. Açıyorlar kapıyı. Bakıyor ki oğlu Salim 100 deveyle geldi. Onlar oğullarını bekliyorlardı. Esir alınmıştı. Ağlıyordu geride. Ağlayan bir anne, ağlayan bir baba vardı. Fakat şimdi hem çocuk geliyor, hem onu kaçıran, esir alan o düşman. Onların bir gaflet anı. Oğulları Salim onu görüyor. 100 deveyi ganimet olarak alıyor, geliyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Daraldı bir Müslüman, yoruldu. Evladı, ailesi kredi al diyor. Ev için al, araba için al. Hayır, Allah'tan korkarım diyor. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ. Faizi alanlar, verenler Allah'la savaşıyor, Peygamber aleyhisselamla savaşıyor. Yoruldu, daraldı. Belki 5 yıl, belki 10 yıl sonra وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Teala, bir kapı açamıyordunuz, her yer açılıyor önümüzde. Artık ne kapı kaldı, ne barikat, ne engel kaldı. Bir kapı açamıyordunuz. اِذَا مَا سُدَّ بَابٌ فَاِنَّ اللّٰهَ يَفْتَحُ اَلْفَ بَابٍ. Allah Azze ve Celle önünüzde 1000 kapı açtı. Hani dün size derste Nesefi'de bir şeyden bahsetmiştim. Bir tarih şu olsun istiyordunuz ama olmadı. Sonra Allah Teala size onun 100 kat daha üzerinde başka bir vazife nasip ediyor. Veya istiyorsunuz ki şunu şurada anlatayım, olmuyor. Anlat diyorlar ama orada bir İslam'ın emri, bir talimatı var. Onu çiğnemeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Allah Teala'nın dinine, onun yoluna, onun bir talimatını çiğneyerek hizmet edilmez, bu hezimet olur derseniz Allah Teala öyle bir zaman gelir ki önünüze öyle imkanlar serer. Hangisini tercih edeyim diye zorlanırsınız. Öyledir. Belki 3 yıl sonra, belki 30, belki 50 yıl sonra. Hem belki onun mükafatını ahirette alırsınız. Bu yola, hakikate, Rabbimizin dinine, onun talimatlarını çiğneyerek hizmet edemeyiz. Biz bu yola ekmek kazanmaya gelmedik kardeşim. Ekmek kazanma kapısı değil. Diyordu ya Said Palanpuri hocamız Hindistan'dan, diyor Bendi Medresesi'nden. Bizim talebe yerde yatar, kim üzerinde yatar, mezun olur, 8 yıl okur, gider. Ne ona maaş verecek bir idare vardır, merkez vardır, gel sana şurada iş tayin edelim. Ama yüzlerce Diyobendi medreseleri var, orada vazife ifa ediyorlar. Fakat hiçbirinin bu noktada rızık garantileri yok. Rızıktan dolayı tereddüt yaşamayı da Allah'a azze ve celle tevekküle ihanet olarak görüyorlar. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Madem ki bütün mahlukatın rızkını tekefül eden Rabbimiz var, yerin altındaki karıncayı görüp de rızkını gönderiyorsa,
Kur'an-ı Hakim'e, İslam'ın talimatlarına muhatap olan bir Müslüman rızık korkusu yaşar mı? Rızık endişesi yaşar mı? Ve men yettekillâhe yecallehu mahreca. Kim takvayı kuşanırsa Allah Teala ona bir çıkış yolu tayin eder, kapı açar. Ve erzukhu, onu rızıklandırır. Min haythu lâ yahtesib. Hiç hesap etmediği yerde. Beklemiyordur öyle bir davet. Olur. Aklına gelmiyordur. Hep böyle devam ediyor zannediyordur. Salim'in babası, annesi ağlıyorlar oğulları gelsin diye, ama oğulları bir sabah onlar tevekkül halindeler Allah Teala'ya, onu ona sığındılar ve bir sabah kapı açılıyor, 100 deveyle oğulları geliyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَوَ حَسْبُهُ. Kim Allah Teala'ya tevekkül ederse, tevekkül terkül i'timad عَلَى الْغَيْرِ, başka birine dayanmayı, sığınmayı terk ediyorsunuz. Evvela aczinizi itiraf ediyorsunuz. Bir aciz kul, ya Rabbi diyorsunuz. Eğer elimden tutmazsan, bana hidayet etmezsen, ben yalnız başıma şu dünyada tufanın içinde ne yapabilirim ki? Senden başka sığınak, barınak, tutamak yok ya Rabbi diyorsun. Terkül i'timadi alel gayri, Allah Teala'ya. Eğer ailede daralan, aile içindeki o sorunları çözemeyen bir adam, bir eş ya da bir kadın bu şekilde tevekkül ederse, ve men yetevekkel alallahi, ama sözle değil hakikatte, hakiki manada bir tevekkülle sığınırsa, ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbu, Allah kafi. Ey kadın, Allah kafi. Ey adam, Allah kafi. Aileyi dağıtmak üzere olan Müslüman, ve men yetevekkel alallah, Allah Teala tevekkül et, ondan sabır, ondan selamet, ondan sekinet yüreğini iste. Ve men yetevekkel alallahi ve huve hasbu, o kafidir. Allah'ın inayetiyle aileyi kurtarırsın. İnnallâhe bâlugu emri. Yani innallâhe nâfidu emri. Allah Teala emrini, eğer sen ona tevekkül edersen, aileyi kurtarma noktasındaki onun bir muradı varsa, iradesi varsa, onu yerine getirir. Kimseye, kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Allah Teala aileyi kurtarırken psikiyatriste senin yüreğine eğer sekinet verecekse, sabır verecekse, eşe dair tekrar erkeğe muhabbet verecekse, dönecekse, psikiyatriste ihtiyacı yok. Sen ona dön, ona tevekkül et. Ya Rabbi, de yıllar önce bu kadınla ben aile olmuştum, bu evi kurmuştum. Ama şimdi şeytan benim önümden çıkmıyor, başka kadınları gösteriyor, başka şeyler gösteriyor. Bir uçurumdan, bir yardan diğerine savruluyorum. Aklıma, gözüme, kulağıma, irademe hakim olayım ya Rabbi. Ona eğer böyle tevekkül ederse Müslüman, aileyi kurtarmak için, kadın tevekkül ederse, innallâhe bâligu emri, talil ediyor. Cümletun mesûkatun li ta'lili mâsebâ, öncesini talil ediyor. İnnallâh, neden ona tevekkül edelim? İşte bunun için. İnnallâhe bâligu emri, kad ce'alallâhu li kulli şeyin kadra. Allah Azze ve Celle her şey için, ailenin içinde, ailenin dışında, cemiyetin bütün noktalarında umum ölçülerle, genel ilkelerle aileye dair özel esasları da bize izhar ediyor, onları tayin ediyor. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ mutlak ve muhakkak olarak. Allah Teala her şeye ölçüler, ilkeler, esaslar tayin etti. Zaman tayin etti. Bunların bir kısmı Kur'an-ı Hakim'de sarahaten açık olarak vardır. Bir kısmı ilke olarak vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurmuştur, tefsir etmiştir. Ulema da bütün bunlarda hareketle, iştihatla onları çıkardılar. Yukarıda talaktan, iddetten bahsetti. İddetin çeşitlerinden bahsetmiştik. Şimdi burada başka bir iddetten bahsedecek. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا. 3 kur ondan bahsediyordu. Boşanan bir kadın bu kadar bekler. Hanefilere göre 3 hayızlı iddeti boşanan kadının, Şafii'ye göre 3 temizlikti. Şimdi sahabe-i kiram bu ayet-i kerimeden hareketle diyorlar ki, peki bu kadın
Hayız görmüyorsa o zaman iddetini nasıl hayıza göre, temizliğe göre tayin edecek? Peki tabii.

Onlar zamanında Zeyd bin Sabit'le yine Abdullah bin Mesud arasında ihtilaf vardı. Abdullah bin Mesud'a göre kadın iddeti hayızdı. Zeyd bin Sabit'e göre kadın iddeti temizlikti. وَاللّٰئِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ مِنْ نِسَائِكُمْ Şimdi Allah Teala bu ayet-i kerimede menopoza giren, hayız görmeyen bir kadının iddetinden bahsedecek. Eğer kocası onu 60 yaşında boşadıysa, koca da sağ, boşanan bir kadın var. Fakat menopozda bu kadın iddetini neye göre ayarlayacak? وَاللّٰئِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ Mahid burada hayız anlamında. Hayız görmeyen bir kadın, مِنْ نِسَائِكُمْ erkeklere hitap ediyor. Sizin eşlerinizden hayız görmeyenlere gelince اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرُ Eğer onların iddetlerini bilemezseniz, şüphe ederseniz, cehaletiniz olursa inirteptum feiddetuhunne selasetu eşhur onların iddeti 3 aydır. Peki eğer onlar menopoza girmediler, adet görüyorlarsa iddeti Hanefi mezhebine göre 3 hayız olacaktı. Fakat şimdi onlar menopozda. İddeti ne kadar? 3 ay. فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللّٰئِ لَمْ يَحِذْنَ Hayız görmeyenler, hayız görmeyecek, görmeyen halde olanlar, küçük olanlar, onların iddeti de yine 3 ay olacak. Peki buradan hareketle şöyle bir ihtilaf oluştu. Küçük çocuklar, kızlar evlendirilebilirler mi? Bu konuda Devlet-i Aliye Hukuk Aile Kararnamesinde وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاهِ İbni Şubrume Betti bunlar bu ayet-i kerimede hareketle diyorlar ki وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاهِ Onlar nikaha bali olana kadar onları sınayın. Yetim çocuklara velileri, vasileri mallarını vereceklerse o ana kadar onları sınasınlar. Buluğ çağından sonra onlara eğer güveniyorlar, itimat ediyorlar, akli melekeleri yerindeyse o zaman yetimlere onları himaye edenler mallarını verirler. Peki eğer nikah burada gaye olarak bildiriliyor. Hatta اِذَا بَلَغُ النِّكَاهِ Hakiki anlamda alınmamış olsaydı, buluğ zamanı olarak nikah burada bize gösteriliyor. O zaman Allah Teala'nın bunu burada zikretmesinin bir anlamı olmazdı. Demek ki hatta اِذَا بَلَغُ النِّكَاهِ Nikah ne zaman kız çocukları için tahakkuk eder? Buluğa gelince, buluğa erince. Yani buluğ nikah çağı buluğ çağıdır. Buluğa erince ancak o zaman nikahlanabilirler. Aksi takdirde hatta idâ belegun nikah nikaha ulaşana kadar demesinin bir anlamı olmazdı. Onun için onlar diyorlar ki buluğ çağı işte murahiklik dönemi ondan öncesinde kız çocuklarını evlendirmek caiz değildir. Devlet-i Aliye'nin ahir ömründe de bu görüşü esas alıyorlar. Sonra diyor Betti ve İbn-i Şubrüm'e bir küçük çocuk, küçük bir erkek bunlar evlendirildiler. Eğer evlendirildilerse evlilikten olan o fayda ortaya çıkmaz. Yani o kadından anlamaz, kadın da erkekten anlamaz. Bunları evlendirmenin bir anlamı yoktur diyor onlar ki bu görüş de bugün için dikkate alınmalıdır. وَاللّٰئِ لَمْ يَحِذْنَ Peki وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ Hamile olan kadınlar اَجَلُهُنَّ Bunların iddeti ise ne zaman biter? اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ Doğum yaparak bunların iddeti biter. Subeyya eşi öldürülüyor. Eşi öldürülünce bekliyor. Yaklaşık 40 günlük bir zaman geçiyor. 40 gün sonra doğum yapıyor. Zaman tahdidiyle alakalı farklı rivayetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şimdi helal oldun artık tezevvacı evlenebilirsin buyuruyor ona Sübeyya'ya. Dolayısıyla fetezevveci buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bir kadın talaktan iddet bekliyor veya eşi vefat etti iddet bekliyor. Aynı zamanda bu kadın hamile ise, eşi ölen kadın hamile veya boşanan kadın hamile. Eğer bu kadın 2 ay sonra
doğum yaptıysa iddeti biter. Doğum bütün iddetleri bitirir.

0: ulatul ahmali ecelhunne en yadana hamlehunne, doğum yaptığında iddeti biter. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sübeyya'ya evlenebileceğini söylediler. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا. Yine takvadan bahsediyor. Nerede boşama var? Orada Allah Teala, nerede iddet bekleyen bir kadın var, erkeklere takvayı kuşanmayı telkin ediyor. Burada da menopoza giren bir kadının boşanması var, hamile olan bir kadın var, onun iddetinin bitmesi var. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ, kim muttaki olur, takvayı kuşanırsa, يَجْعَلْ لَهُ لِمَنْ, yani o kişi için Allah Teala مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا, o halinden sonra ona kolaylık tayin edecektir, işlerini kolaylaştıracaktır. Eğer onlar sabrederlerse Allah'ın inayetiyle, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِ يُسْرًا, dünya ve ahirette Allah Teala onlara işlerini kolaylaştıracak, yollarını açacak, selamete, suhuletle ulaşmış olacaklar. ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ. ذَٰلِك, yani iddet noktasında zikredilenler, şu ana kadar hüküm olarak bu Talak suresinde size bildirilenler. ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ, Allah'ın emridir. Mahkeme kararı değildir, yargıç kararı değildir. Falan daireden bunları almadınız. 3 tane 5 tane adam bir araya gelip bunları madde madde yazmadılar. Beşere ait kanunları önceden ya sihirbazlar, ya kahinler, ya da saraya yakın olan filozoflar, onlar yazarlar, onlar çizerlerdi. Hayır, bu talak, boşanmayla alakalı, iddetle alakalı ahkam şunların bunların hükmü değil. ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ, Allah'ın emridir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا. Kim muttaki olur, takvayı kuşanırsa, Allah Teala'nın emirlerini çiğnemekten uzak durursa, imtina ederse, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ, onun günahlarını affeder. وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا, Cenab-ı Hak ona ecr-i azim verir, ahirette büyük mükafatlar ona ihsan eder. Cenab-ı Hak onun emir ve talimatlarını dikkate alarak bir hayatı devam ettirmeyi bizlere ihsan buyursun. Bir aradan sonra kaldığımız yerden yine Talak suresinin ahkamını ifade, izah ve şerh etmeye, tefsir etmeye devam edelim inşallah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star Mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

لَيَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.
3: Seslendiren Hayri Küçükdil.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitimde şanlı.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için Jean Monnet.

0: one.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
1: Avrupa'da eğitim, eğitimde Chamonix.
0: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün İslam medeniyeti dersleri ile tekrar bir aradayız, sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı vakitler diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Mevlamızdan içerisinde bulunmuş olduğumuz şu kurban öncesi dönemi, Zilhicce ayımızı her cihette hayırlı, bereketli kılmasını diliyoruz. Şu anda mübarek beldede bulunan tüm hacı adaylarımızın ifa edecekleri hac farizasının, diğer tüm ibadetlerinin dergah-ı uluhiyetine en güzel bir şekilde kabul olmasını niyaz ediyoruz, dua ediyoruz, diliyoruz. Aynı şekilde bu süreç içerisinde Müslümanlar olarak bu dönemin, Zilhicce ayımızın, kurban mevsiminin, kurban bayramımızın hayırlı, bereketli, feyizli olmasını Rabbimize niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugün İslam medeniyeti derslerimizde farklı bir ders uygulaması gerçekleştireceğiz. Bugün sizlerle gerçekleştireceğimiz ders gayri İslam medeniyeti, yani gayri Müslim diyeceğimiz yerde bunu kullanıyoruz. Gayri İslam medeniyeti örnekleri, bu örneklerden bir tanesini bugün ders olarak işleyeceğiz. Avrupa devletleri, milletleri, toplumları, medeniyetini bugün sizlerle işleyeceğiz, konuşacağız. Tabi gayri İslam, gayrimüslim medeniyetleri konu edinmenin belli bir takım gerekçeleri var. Bugün biz İslam medeniyetini konuşurken, İslam medeniyetinin tarihsel serüvenini konuşurken kendi tarihimizden, kendi müktesebatımızdan haberdar olmayı, bu konuda bilgi sahibi olmayı, bu konuda tarihsel olarak model alacağımız, bugüne uyarlayacağımız meseleleri oradan çekebilmemiz, oradan projelendirmemiz, almamız gibi bir takım maslahatlar, bir takım maksatlar gözetmekteyiz. Bugün İslam medeniyeti dediğimiz şeyin muhalif

İçinde, mukabilinde, karşısında yer alan gayrimüslim medeniyet örneklerini, gayri İslam medeniyet örneklerini kodu edineceğiz. Bunun ile ilgili bizim böyle bu şekilde bir ders yapmamızın belli bir takım sebepler var. Yani buna biz baktığımızda özellikle niçin gayri İslam medeniyetlerini anlatıyoruz, anlatmamız gerekir dediğimizde bunun belli gerekçeleri olduğu düşünülür. İnsanlık tüm din, fikir ve renklerle bir ailedir. Yani bugün yeryüzündeki tüm insan sınıflarını, insan topluluklarını bir arada düşündüğümüzde bunların bir aile, insanlık ailesinin bireyleri olduğunu görmek, kabul etmek gerekir. Bu ailenin üyelerini farklı kılan faktörler, bu faktörlerin doğurdukları sonuçlar ve bunların etkilerini tespit etmek önemli. Yani aynı atadan Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva'dan gelen bir aile olarak insanlık ailesinin farklılaştıran tabii farklılık sebepleri, bununla beraber sonradan oluşan farklılık sebepleri, bu farklılıkların doğurdukları sonuçlar, bu sonuçların etrafa etkileri, tesirleri bugün tespit edilmesi açısından önemlidir. Bugün bizim Müslümanlar olarak aynı atadan gelen başka bir milleti başkalaştıran faktör ve kuvvetleri tespit etmemiz, daha sonra bundan ortaya çıkan fikir, uygulama ve medeniyeti tanımlamamız, daha sonra bu medeniyetin diğerlerine etkilerini, tesirlerini kodunu edinmemiz bizim bu dersi yapmamızın bir gerekçesidir, bir maksadıdır. Burada dil çalışmalarında temel iki yöntemi bu anlamda ifade etmek istiyorum. Dil çalışmalarında temel iki yöntem sosyal çalışma ve tanıtımlara da uygulanabilir diye düşünüyoruz. Bu kendi kanaatim. Bunlardan birincisi dili tahlil ederken, dili incelerken, ele alırken birinci olarak kökten gövdeye üretim ve türetim. Yani biz buna tasrif diyoruz. Arapçada tasrif diyoruz. Bunun yanı sıra bir kelimeyi ele alırken bu tasrif dediğimiz, çekim dediğimiz, kelime yapım ekleri dediğimiz, yani kelimenin kelime olmasını sağlayan ekleri konu edinen üretim ve türetim bir tanesi budur. Bir diğer tahlil etme yöntemi ise, dili tahlil etme yöntemi ise kelimeden köke, yani iştikak. Biz bir kelimenin mevcut halini alıyoruz. Bu kelimenin böyle soyutlaya soyutlaya bu kelimeyi aşağı indirgeye indirgeye ta ki bu kelimenin en kökünü, müştakını buluyoruz. Kökünü, etimolojisini tespit ediyoruz. Bu iki yöntemi aynı şekilde toplumların sosyal anlamda tespitinde de kullanabiliriz. Evet, biz bugünkü Avrupa milletleri toplumu, toplumlarını mevcut düzeyden aldığımızı aşağı doğru indirgediğimizde bunlar bugünkü Avrupa'nın öncesi, onun öncesi, öncesi, öncesi, öncesi en sonunda bu bahsettiğimiz milletlerin, bu bahsettiğimiz toplumların aslında bizim biraz önce bahsettiğimiz insanlık ailesinin bir ferdi oluşunu buradan tespit edebiliyoruz, buradan gözlemleyebiliyoruz. Bu açıdan biz bugün böyle bir çalışma yaparak, böyle bir metot takip ederek bizim İslam medeniyeti dediğimiz medeniyetin muhalifinde karşısındaki medeniyeti görmeye, gözlemlemeye, tespit etmeye çalışacağız. Bu sayede bizim kendimizi konumlandırdığımız İslam dini, Müslüman İslam medeniyetinin pozisyonuna göre diğerlerinin öteki oluşlarını irdeleyebiliyoruz. Yani öteki dediğimiz toplumun, medeniyetin ne olduğunu ve bunun nasıl olduğunu tespit edebiliyoruz. Temel açıdan bizden olmayanlar diye tanımladığımız diğerleri ve bu diğerlerini kendi müstakiliyetleri içerisinde görmek ve incelemek bu sayede mümkündür. Bu açıdan böyle bir çalışmayı yapmamızın dört temel başlığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayri İslam, gayrimüslim bir medeniyet olan Batı'yı, Avrupa milletini, toplumunu ele almamızda dört temel meselemiz var, maksadımız var. Bir, bunları irşat ve davet etmek için tanımak gerekiyor. Batı medeniyetini, Avrupa medeniyetini
toplumunu, milletini irşat ve davet için tanımak gerekiyor. İki,

bunlardan istifade ve faydalanmak için tanımak gerekiyor. Biz bugün Peygamber Aleyhisselam'ın ilim Çin'de de olsa gidip ilmi Çin'den alınız, onu kendi medeniyetinize göre yorumlayınız, biçimlendiriniz, şekillendiriniz, faydalanınız diyebiliriz. Bugün biz Batı toplumunu, Avrupa toplumunu, medeniyetini bu açıdan değerlendirmemiz gerekir. Çok önemli bir nokta. Bu da biraz önceki bahsettiğimiz irşat ve davet için malumunuz olduğu üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi tebliğlerine, kendi davetlerinde özellikle bu farklı dönemlerdeki panayırların yapılması sürecine beraberinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'i götürüyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz de her girdiği çadırda o kabileyle ilgili tebliğ ve irşatı konu bahis yapmadan, girişmeden önce Hazreti Ebubekir Efendimiz onları takdim ediyor. Bunlar A kabilesinin A kolundandır gibi bir takım böyle bunlara mahsus özellikler zikrediyor. Tabi haliyle bu özellikler bir anlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hitabının, kitle odaklı hitabının da biçimini, şeklini, çerçevesini belirler hale geliyor. Bir anlamda bunu bugün bizim yapmamız gerekiyor. Hocam bugün Avrupa toplumuna bizim tebliğ ve irşat için tanımamıza şuna buna gerek yok. Avrupa toplumu ile ilgili ön yargılar şunlardır. Avrupa toplumu çığırdan çıkmıştır, şöyledir, böyledir. Bir takım ön yargılarımız olabilir. Buna beraber Türkiye'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir çalışmasını sadece bu minvalde paylaşmak istiyorum. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda şu an ihtida hizmetleri gerçekleştirmekte. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görev alanı içerisinde ihtida hizmetleri gerçekleştirmekte. Bu ihtida hizmetlerinin özellikle bugün Türkiye'ye gelen turistlerle ilgili farklı tarihi yerlere ziyaret eden, mescitleri, mabetleri ziyaret eden turistlere cami rehberliği adı altında yapılan çalışmalarda irşat faaliyetleri yürütülmekte. Burada cami rehberleri görev almakta. Aynı şekilde bu işi STK sıfatıyla yapan değerli kardeşlerimiz var. Geçen bu konuda yaptığım görüşmede hakikaten yapay zekayı devreye koyarak, farklı ulaşım, farklı iletişim, farklı yaklaşım tekniklerini işe koyarak böyle takdire şayan hizmetler yaptıklarını gördüm. Bu neyi gerektiriyor? Haliyle muhatap olduğunuz toplumu, milleti, medeniyeti tanımayı gerektiriyor. Bir, irşat ve davet için. İki, bunlardan istifade ve faydalanmak için. Üç, bunlarla birlikte geçinmek ve hayat sürmek için. Bu da bir gerekçe. Neden? Çünkü biz Kudüs'te, Musul'da, Endülüs'te, farklı yerlerde, farklı din mensuplarıyla, farklı kültür mensuplarıyla bir arada yaşamışız. Onlar İslam devletinin varlığını kabul etmişler. Cizyelerini vereceklerini de kabul etmişler. Neticede bunlarla aynı ortamda yaşadığınızda ne yapmanız gerekiyor? Bunları tanımanız, bunlarla birlikte geçim ve hayat sürmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey ki Müslümanlar buna büyük hassasiyet göstermişler. Dördüncü bir gerekçe ise bunlara muhalefet ve bunlara mücadele için bu konuların bilinmesi gerekiyor. Bu da önemli bir gerekçe. Bizim bugün Avrupa milletlerini, Avrupa toplumunu, devletlerini medeniyet olarak muhatap aldığımızda bunlarla muhalefet ve bunlara mücadele hususunda da Müslümanların bunları tanıması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü biz bir toplumla mücadele edecek olursak toplumun fikrini, siyasetini, kaynağını, stratejisini vesairesini bilmeden paldır küldür alelade zuhurat nevinden plansız, programsız bir muhalefet ve mücadele olmaz. Olmamalıdır. Olmamalıdır. Ve bu da bizim için Batı toplumunu, Avrupa medeniyetini öğrenme açısından önemli bir gerekçedir. Yine baktığımızda gayri İslam medeniyeti olarak Avrupa milletlerini, devletlerini, medeniyetini niçin anlatıyoruz dedik. Bu da bizim için önemli bir gerekçe. Çünkü bugün biz Avrupa ile ilgili, Avrupa medeniyeti ile ilgili baktığımızda Avrupa medeniyeti bizimle coğrafi bir komşuluğu var. Bugün

olarak ifade ettiğimiz Avrupa medeniyetini konu edindiğimize, bugün bizi en çok etkileyen ve kuşatan bir medeniyet. Evet, bugün Türkiye'deki Müslümanları genel anlamda Müslümanları kuşatmasının, genel anlamda Müslümanları etki etmesinin yanı sıra Türkiye'deki Müslümanları kuşatan, etkileyen ve üzerinde tesir oluşturan bir medeniyet olması açısından bunu dikkate almak gerekiyor. Bizler bu dersimizde Avrupa medeniyetini, Avrupa milletleri, toplumları gayri İslam, gayrimüslim medeniyet olarak ele aldığımızda 3 derste bunu planlıyoruz. Yani Avrupa medeniyeti 3 derse yapılacak kadar kısa, basit, sıradan bir medeniyet değil. Bunu başta ifade edelim. Çünkü her şeyin hakkını vermek gerekiyor. Her şeyin icabını yerine getirmek gerekiyor. Biz muhtasar bağlamda Avrupa medeniyetini 3 muhtasar ders ile bir anlamda kafamıza bir şablon, kafamıza bir tasarım, bir bilgi, bir bakış açısı, bir yaklaşım oluşturmak mahiyetinde 3 ders işleyeceğiz. Bugün bizim işleyeceğimiz birinci dersimizde Avrupa coğrafyası ve oraya yerleşen kişilerin beşeriyet tarihini, Avrupa'nın coğrafyasını ve oraya yerleşen toplumun beşeriyet tarihini konu edineceğiz. İkinci olarak baktığımızda Avrupa milletleri medeniyeti, bu medeniyeti doğuran unsurları ve teşekküllerini konu edineceğiz. Avrupa milletleri medeniyeti dediğimiz o medeniyetin unsurlarını, dilini, dinini, teknolojisini, kültürünü, sanatını vesairesini onu konu edineceğiz ikinci dersimizde. Bunların ortaya çıkarttığı teşekkülleri, tezahürleri konu edineceğiz. Üçüncü dersimizi ise İslam medeniyeti ve Avrupa milletleri medeniyetinin ilişkilerini konu edineceğiz. Yani kim kimi ne düzeyde nasıl etkilemiş bunu üçüncü dersimizde işleyeceğiz. Ama biz bugün birinci dersimizde Avrupa coğrafyası, yani coğrafi şekil olarak, plan olarak, düzen olarak Avrupa coğrafyasını ele alacağız. Ve beraberinde Avrupa coğrafyasının yerleşimcilerinin beşeriyet tarihine bir göz atacağız. Avrupa kıta tabirini kullandığımızda şöyle bir bakmak gerekiyor. Dünya üzerinde bu noktanın yeri ve konumu, buranın önemini ifade eden bir unsur, bir değerlendirme ölçütüdür. Yine bu coğrafyanın iklimi, doğal bitki örtüsü, imkanları, yeraltı ve yerüstü kaynakları, insanların buraya ne zaman yerleştikleri, nasıl yerleştikleri, burada beşeri düzey süreçleri, yani bahsettiğimiz işte orada ailedir, şehirdir, devlettir, imparatorluktur, bugünkü Avrupa Birliği süreçleri, bunlar hep birer beşeri düzeydir. Bu konular önemli şeylerdir. Aynı şekilde beşeri teselsül, yani oradaki o tarihsel süreç içerisinde beşeri düzey olarak gelişim ve değişimlerini inceleyeceğiz. Evet, bir anlamda biz bugün baktığımızda, geçen yaptığımız kabaca bir hesapta 150 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bir aileden, bir kadın ve erkekten takribi olarak 150 yıllık bir düzeyde, bir zamanda bu ailenin 6 çocuklu bir aile olduğunu ve her ailenin 6 çocuklu olduğunu hesaplayarak bir kabataslak bir hesap yaptığımızda 130-140 yıl içerisinde bu iki kişinin 450-500 kişiye ulaştığını biz hesapladık. Yani bu böyle genel bir hesaplama. Bunun soy hesaplamasını yaptığınızda bugün yeryüzünün değişik coğrafyalarındaki insan rakamlarının, o milyarlar dediğimiz şeylerin nasıl arttığını, nasıl oluştuğunu insan böyle hayretten izliyor. Örneğin Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişinde uzun bir ömür sürdüğünü düşündüğümüzde, bu uzun ömrün yanı sıra Hazreti Adem'in beraberinde Hazreti Havva'nın çocuklarının senede bir, 2 senede bir 100 yıllık bir doğum yaptığını düşündüğümüzde bile çok kısa sürede yeryüzünde bir insan kitlesinin, bir grubunun oluştuğunu görüyoruz. İnsan kudreti ilahinin bu hilkati karşısında, bu nimeti karşısında
hakikaten şaşırıyor. Sübhanallah demek durumunda.

durumunda kalıyor. Bir taraftan insanın artışı, bir taraftan nimetin artışı da ona paralel olarak, yani hayvanlar da insanlarla beraber doğum gerçekleştiriyor. Yine insanlarla beraber bitkilerin de bir anlamda üretim potansiyelleri artıyor, üretim imkanları artıyor. Kainatın içerisinde bir doğru orantının insan, hayvan, bitki ve diğer unsurlarda beraber teşekkül ettiğini görüyoruz. Bu da bir anlamda bugün evet, bu coğrafyanın tespit edilmesinde, bu coğrafyanın tanımlanmasında bize bir bakış açısı, bir fikir verecektir. Ayrıca Avrupa ile ilgili Avrupa coğrafyası diye bugün bahsettiğimiz noktanın, bu önemli bir anekdot, bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Bağımsız bir kara parçası değil. Bunu bir belirtmek gerekiyor. Yeryüzündeki bugün kıta sahanlığını, kıta mevcudiyetini biz tanımlarken bir bağımsızlık olgusunu birbirinden gerek toprak olarak, gerek deniz olarak, gerek kültür olarak bir farklılığı konu ediniyoruz. Ama Avrupa kıtasını tanımlarken toprak ve kara parçası olmanın ötesine kültürel bir farklılık olması sebebiyle ayrı bir kıta olarak zikredilmektedir. Ayrı bir topluluk, ayrı bir kültür, ayrı bir yapı olduğundan dolayı biz bugün Avrupa kıtasını başka bir kıta olarak, bağımsız bir kıta olarak konu ediniyoruz. Nitekim Avrupa, Asya'nın bir uzantısı olarak zaten haritada gördüğümüzde, şekil olarak, yeryüzü şekilleri olarak, coğrafi faktör olarak baktığımızda bu şekilde görebiliyoruz. Ve bu da bir anlamda Avrupa'nın bu bugünkü gücünü, bugünkü bu varlığını bir anlamda tespit eden, ortaya koyan bir gerçekliktir diyebiliriz. Avrupa'nın coğrafi konumuna baktığımızda Avrupa'nın Kuzey Yarımküre'de yer aldığını, 36-72 kuzey paralelleri, 10 ve 60 doğu meridyenleri arasında yer aldığını koordinat olarak bu bölgede, orta kuşak bölgesinde yer aldığını görebiliyoruz. Bu da bir anlamda Kuzey Yarımküre'nin orta kuşağında yer alan bir konum, bir strateji, jeopolitik bir pozisyon olarak görebiliriz. Kıtanın yüz ölçümüne baktığımızda, yani Avrupa ile ilgili kıta yüz ölçümüne baktığımızda Kuzey Yarımküre'de dedik 72. kuzey ve 36. kuzey enlemleri arasında 10. batı ve 60. doğu boylamlar arasında yer alan bir pozisyonda olduğunu söyledik. Norveç'in kuzey doğusundaki Nordkap burnu ile İspanya'nın güneyindeki Tarifa ucu arasında enlem olarak değerlendirdiğimizde, bunu boylam olarak değerlendirdiğimizde Portekiz'in batısındaki Roka burnu ile Ural Dağları hattını boylam olarak ele alabiliriz. Böyle bir dikdörtgen biçiminde bir şekliyle 36'ya 50 derece bir dikdörtgen biçiminde bir kıta sahanlığını ifade edebiliriz. Bu dikdörtgen biçimindeki, yani genel çerçeve olarak dikdörtgen biçimindeki kıtanın yüz ölçümüne baktığımızda Avrupa coğrafyasının yüz ölçümü 10 milyon kilometre kare, 10 milyon 300 küsür bin gibi bir rakam ama genel olarak yuvarlama yaptığımızda 10 milyon kilometre kare gibi yüz ölçümü olduğunu görüyoruz. Yine kıta nüfusuna baktığımızda biz bu dersleri işlerken özellikle veri ve kaynak olarak Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV İslam Ansiklopedisi'nden özellikle iktibas ederek, oradan istifade ederek bu dersleri yapmaya çalışıyoruz. Oradaki verilerin 1989 yılındaki veriler olduğunu baz aldığımızda nüfusu o günkü şartlarda 740 milyon olarak zikretmiş. Bugün Avrupa'nın medeniyet olarak, millet olarak, devlet olarak nüfusu 743 milyon. 1989'daki Türkiye Diyanet Vakfı'nın Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde 740 milyon, bugün ise 743-746 bandında farklı rakamlar bahsetmekte. Ama gerçeklik şu ki bu kadar şu anda bahsettiğimiz bu 40 yıla yakın zamana rağmen nüfusun çok artmadığını görüyoruz. Nüfus yoğunluğu 70 bölü kilometre karedir. Yani kilometre kare 70

kişi düşmektedir. Kıta ülkelerine baktığımızda Avrupa kıtasında 50'ye yakın ülke yer almaktadır. Egemen ülke yer almaktadır. Bir diğer konu Avrupa devletlerinin dilleri. Yani bir devleti, bir medeniyeti konu edinirken biz bugün Avrupa devletlerini, milletlerini konu ediniyoruz. Avrupa milletleri medeniyetinin 24 tane dili var. Bugünkü Avrupa Birliği'nde de 24 tane resmi dil kaydı bulunmakta ve Avrupa Birliği yani Avrupa devletlerinin oluşturduğu o birlikte 24 dil çok dillilik ilkesi esas alınarak konuşuluyor. İlginç bir şey. Bugün kendi birliklerinde 24 tane dil ve Avrupa Birliği kuruluş ilkesi içerisinde de çok dillilik ilkesi prensibiyle bir kuruluş gerçekleştirmiş. Bu da dikkat çekici bir şey. Yani bir medeniyeti medeniyet kılan unsurlardan bir tanesinin dil olduğunu biz gözlemliyoruz. Çünkü bugün bu dil meselesiyle ilgili hakikaten dilin insanın anlam dünyasına, insanın iletişim dünyasına, insanın gelişim dünyasına kattığı birçok yönünün olduğunu görmek mümkün. Ve bugün Müslümanların da bu zenginliği, bu hoşgörüyü, bu çeşitliliği sağlamaları gerekiyor. Kaldı ki bazı ortamlarda bakıyorsunuz, örneğin işte yakın dönemlerde yaşanmış bir takım böyle hoş olmayan durumlar. İşte Türkçenin konuşulduğu bir ortamda Arapça konuşan birisi yadırganabiliyor. Kürtçe konuşan birisi yadırganabiliyor. Veya ki Farsça konuşan birisi yadırganabiliyor. Halbuki bugün bizim kendi dillerimiz Allah'ın birer ayeti ve Allah'ın birer ayeti olmasının yanı sıra bizim düşünce dünyamıza, bizim gelişimimize, bizim ufkumuza, vizyonumuza çok büyük bir değer katmakta. Avrupa oluşunun arka planındaki zenginliklerden bir tanesi dillerine sahip çıkmaları ve dilin bu anlamda değeri çok önemlidir. Hamdolsun bugün idare olarak, devlet olarak bu hoşgörüyü ortaya koyan güzel, samimi adımlar atılmakta. Evet, lehçeleri bile korumamız gerekiyor. Türkiye'deki lehçeleri bile, yani Karadeniz lehçesi varsa, evet bugün Güneydoğu, İç Anadolu, Ege lehçeleri varsa, şiveleri varsa o şiveleri de korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizim farklılıklarımız. Farklılıklar aslında bir ayrışma sebebi değildir. Farklılıklar insan olmanın, o kültürel çeşitliliğin bir malzemesi, bir sonucu, bir neticesidir. Yani bir anlamda ağacın meyvesidir. O meyveye insanın hakikaten bir ikram olarak bakması, ona karşı bir hürmet göstermesi gerekiyor. Bu da önemli bir husus olarak burada belirtilmesi gerekiyor. Avrupa toplumunu biz diğer derslerimizde din olarak ayrıca geniş bir çerçevede ele alacağız. Avrupa toplumu putperest bir toplumdan daha sonra Hristiyan bir döneme, Hristiyan bir din geçişi yaşıyor. Ve bugün Hristiyan dünyası ve temsilciliği rolünde bugün Avrupa. Ve Avrupa'yı Avrupa kılan, medeniyet olarak, kimlik olarak bir arada tutan temel unsur bugün din olgusudur. Her ne kadar dünyada birçok farklı fraksiyon, farklı mezhep, meşrep, anlayış, yani Hristiyanlık muhalifi birçok farklı durum ortaya çıksa da gerçek şu ki bugün hala Avrupa'da ciddi anlamda Hristiyanlığın gücü, otoritesi, bağlayıcılığı kabul edilebilir bir şekilde devam etmektedir. Avrupa ekonomisine baktığımızda Avrupa'nın özellikle ekonomik milliyetçilik dedikleri yani evet ekonomide kendi içerisinde kendi bir Avrupa milletleri medeniyetleri anlamında bir de ülkeler anlamında bugün Avrupa'yı oluşturan Fransa'dır, Almanya'dır, İngiltere'dir, başka başka gelişmiş ülkelerdir, tarımda Hollanda'dır. Özellikle ekonomik bir milliyetçilik, evet, ekonomiyi kendi tekellerinde tutma, kendi güçlerinde tutma gibi bir yönler olduğunda burada belirtmek gerekiyor. Bu sayede bir anlamda Avrupa'nın da bundan beslendiğini, varoluşunu bunun üzerine temellendirdiğini görebiliriz. Ekonomi temelinde çıkar çıkar ilişkisi yani Avrupa'yı bugün bir arada tutan dengenin bir tanesi de Avrupa karşılıklı çıkar ilişkilerle bir sistem kurmuş. Yani bu önemli bir şey.

Bu yadırganacak bir şey değil. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Ticaret dediğimiz, kazanç dediğimiz, ortaklık dediğimiz sistem zaten budur. Yani siz bir işletmeci olarak farklı ortaklıklar ile bir arada bulunacaksanız karşılıklı çıkarın, karşılıklı karın hedeflenmesi gerekiyor ki Avrupa bunu başarmış. Bugün bu aynı şeyi bugün biz Müslümanlar arasında da İslam medeniyeti toplumları arasında da gerçekleştirmek istiyoruz. Ayağa kaldırmak istiyoruz. Evet, bugün Suudi Arabistan ile neden uçak üretmiyoruz ki bir girişimimiz oldu. Pakistan ile, Mısır ile, İran ile, farklı Endonezya ile, Bangladeş ile, Cezayir ile, Suriye ile, Irak ile ortak çıkarlar etrafında temelinde çıkar olmasa bile bir çıkar tarafını da hesaplayarak bir yapılanma, bir ekonomik oluşum gerçekleştirmek gerekiyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Bir diğer konu Avrupa'nın fikir ve düşüncesine baktığımızda Avrupa bugün evet bilgiye, bilime çok büyük yatırım yapmış. Bugün Avrupa'nın nüfus oranı dünya üzerinde 3. sırada kıta sahanlığı olarak kıta bazında dünya üzerinde 3. sırada ve bugün Avrupa'nın oluşturduğu yani dünya nüfusunun 1 bölü 15'ini yani 15'te 1'ini Avrupalı oluşturuyor. Bu da önemli bir şey. Bir anlamda burada Avrupa'nın işte bu az nüfusa rağmen elindeki bu az nüfusa rağmen yani dünya nüfusunun %11'ini elinde tutan Avrupa'ya rağmen bu gücü, bu kabiliyeti, bu üretimi, bu potansiyeli dikkate değer bir şey. Bilgiye olan, o insan kaynaklarına olan o yatırım, o çaba, o gayret bilgiyi çıkarı için kullanabiliyor. Evet, bilgiyi bugün Avrupa için çok büyük bir çıkar unsuru. Bilgiyi konfor için kullanabiliyor. Evet, Avrupa'nın sahip olduğu teknoloji bugün evet göz kamaştırıcı, takdir edici, hayranlık uyandırıcı bir teknoloji var ellerinde. Yine bununla ilgili Avrupa sahip olduğu bilgiyi bir üstünlük için kullanıyor. Evet, çıkar için kullanıyor, konfor için kullanıyor ve üstünlük için kullanıyor. Bunlar eğer bir insanda gerçek anlamda dini bir ahlak, beşeri bir ahlak, İslami bir ahlak oturmamışsa bu yaklaşımdan olması yadırganacak bir durum değildir. Bu arada biraz önceki bir veriye düzeltmek istiyorum. Biraz önce dünya nüfusunun 1 bölü 15'i ne diye ifade etmiştim. Burada bir tashih söz konusu. Yeryüzündeki toplam karaların 1 bölü 15'ini Avrupa kıtası kara parçası oluşturuyor. Dünya nüfusunun da %11'ini oluşturuyor diye söyleyerek bu bilgiyi de düzeltelim. Bu da önemli bir konu. Bu konuyu ele aldıktan sonra şöyle bir mesele önümüze çıkıyor. Evet, bugün Avrupa ile bizim yani kıta olarak, coğrafya olarak çok uzak bir coğrafyada değil. Yani Amerika'yı varsaydığımızda, Sibirya'yı varsaydığımızda Anadolu'ya yakın bir coğrafya. Anadolu'nun da bugün bahsettiğimiz Mekke, Medine, Hicaz, Arabistan coğrafyasına yakın bir bölgede olduğunu, bir bağlantı noktasında olduğunu söylüyoruz. Akla şöyle bir şey geliyor. Yani bugün insanlar, biz Müslümanların şöyle bir tezi var. İlk insanlar olan Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva'nın ilk yerleşim bölgesi önce Mekke, daha sonra Filistin bölgesi olduğunu biz iddia ediyoruz. Bu benim kendi kanaatim. Bu konuda herhangi bir farklı fikri ve düşüncesi olan varsa bizimle irtibata geçebilir. Radyo aracılığıyla bizimle irtibata geçebilir. Bu vesileyle doğru bir şey tespit etmiş oluruz ama bugün hadis literatüründen yola çıkarak yeryüzünde yapılan ilk mabedin Mekke olduğu, ondan 40 yıl sonra Mescid-i Aksa olduğu rivayetlerde bize gelmekte. Biz de bundan yola çıkarak Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın ilk yerleşim yerinin Mekke olduğu, Hicaz olduğu, akabinde Filistin topraklarına geçtiğini söyleyebiliriz. Bu topraklarda hayat sürdüklerini düşünebiliriz. Nitekim bu topraklarla ilgili bugün İsrail'in özellikle bereketli hilal toprakları dediğimiz yani arz-ı mev'ud dediğimiz toprakların bu noktadan başladığını görüyoruz. Bizim gerek Kur'an'da gerek hadislerde gerekse İslam

tarihindeki verilerde meseleye baktığımızda Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocuklarının tarımla uğraştığı, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ziraatle uğraştığı görülmekte. Burada Hazreti Adem'in çocuklarının sanılmasında iki temel sektör olan saha olan ziraat ve hayvancılık konu edilmekte. Bu açıdan baktığımızda bu coğrafyadaki bu varoluş sanki burada bu insanların Filistin topraklarında yaşadıkları yani insanlığın ilk yaşam kaynağının yerinin Hicaz ve beraberinde Filistin toprakları olduğu düşünülebilir. Daha sonra malumunuz olduğu üzere Nuh tufanı cereyan ediyor. Hazreti Nuh tufanından sonra bizim bugün biraz daha yukarı bölgelere doğru bugün bizim Türkiye'mizin sınırları içerisinde olan Şırnak ilimizde insanlığın ikinci atasının yeryüzüne dağılma serüveni gerçekleştirdiğini biz veriler olarak, bilgiler olarak öyle değerlendiriyoruz. Buradan yeryüzüne dağıldığını düşünüyoruz. Buradan yani bugünkü Cudi bölgesini, Şırnak ve Cizre bölgesini baz aldığımızda, bunu referans aldığımızda insanların Anadolu'ya, Anadolu'dan işte yukarı İstanbul tarafına, İstanbul'dan Trakya'ya geçmeleri mümkün. Bir senaryo olarak böyle düşünmek mümkün. Diğer bir senaryo yine insanların Filistin'den işte Afrika'dan o Tunus, Fas bölgelerine, o sahillere Cebeli Tarık'tan yukarı geçmeleri mümkündür. Bu da bir teori olarak düşünülebilir. Nitekim insanlık medeniyetine baktığımızda, genel anlamda baktığımızda insanlığın göç ve yerine dağılış sürecinin bu kanallar üzerinden, bu rotalar üzerinden gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Tabii bununla ilgili farklı birçok böyle farklı tez, iddia ileri sürülmektedir. Ama biz bugün İslami kaynakları referans alıp ifade ettiğimizde Avrupa'ya insanların nereden gittiğini konuştuğumuzda bu şekilde bunu değerlendirmek, bu şekilde bunu dile getirmek mümkündür. Bu hususa dair şöyle bir anekdot paylaşmak mümkündür. Bu Es-Sîre'de geçen bir bilgi. Hazreti Rumların soyunun Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiği ve onlara Rum bin İsu bin İshak'a nispetle bu ismin verildiğine dair görüşler var. Yine Hazreti Adem'in oğlu olduğunu, Ham, Sam, Yafes gibi bunlar üzerinden bir takım isimlendirmeler var. Ama biz konuyu bu şekilde ele aldığımızda, yani insanlığın yeryüzüne dağılışını esas aldığımızda, şöyle bir anekdotu da paylaşarak biraz daha konuyu anlaşılır kılmak mümkündür. Nitekim dediğimiz gibi Kur'an'da Yasin suresinde Hazreti Allah'ın insanlığın ikinci neslini, ikinci atasını Hazreti Nuh olarak bize takdim etmekte. Ve ayetullah enne hamelle diye başlayan ayet-i kerimede burada Hazreti Nuh'un özellikle o günkü şartlarda gemi ile tufanda suyun o tufan sürecinde su afetinin o sürecinde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemi bir anlamda ilahi bir teknolojinin insanlara takdimi olarak da düşünülebilir. Çünkü o günkü şartlarda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o gemisinin 70 küsür insanı alabildiği, ihtiyaçlarını alabildiği, hayvanları alabildiği gibi birçok farklı özellik bahsetmekte. Dayanıklılığı bahsedilmekte. Yani büyük dalgalara, okyanus dalgaları gibi büyük dalgalara dayanabilecek bir gemiden bahsediyoruz. Bunun bugünkü teknolojiyle bağı nedir? Bu anlamda baktığımızda insanın Hazreti Nuh'tan bu teknolojiyi öğrenerek, görerek o 70 küsür kişinin bizatihi bir gemiyi görüyorsunuz. O teknolojiyi görüyorsunuz. O teknolojinin küçük büyük yeni ulaşım teknolojileri geliştirmesini modelleyebilirsiniz. Bugün bizim kullandığımız kara, deniz, hava ve uzay ulaşım araçları bugün medeniyetin ağını ve gücünü ortaya koyuyor. O günde evet insanlar denizin kenarına geldiklerinde gemi onlar için
karşıya geçmede ulaşımı sağlamanın bir vasıta imkanı görebilmekteydi.

Bu vasıta imkanı ile ilgili baktığımızda Yunan o günkü toplumlara baktığımızda, yani insanlığın ilk atalarına baktığımızda şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Gerçekten ilk yapılanmanın, evet, Ortadoğu'dan sonra Akdeniz havzasına kaydığını görüyoruz. Akdeniz çevresine kaydığını görüyoruz. Bir anlamda dünyanın yönetiminin Akdeniz üzerinden gerçekleştiğini bugün de görebiliriz. Özellikle bu da bir strateji gerçekliği. Ve Akdeniz çevresinde işte antik Yunan toplumunun, beraberinde Fenikelilerin, İyonyalıların, İtalyanların bu bölgede yapılandığını, bu bölgede oluştuğunu, yine Sasanilerin bir Orta Doğu toplumu olarak, yani coğrafi olarak yakın bir bölgede baktığımızda, son 2000 yılda, yani milattan önceden bugüne kadar baktığımızda bu net görünen bir şey. Milattan öncesine baktığımızda da aslında böyle bir manzara var. Evet, insanlık bu coğrafyada yapılanmış. Haliyle bugünkü Avrupa medeniyetini, Avrupa milletlerini konu edindiğimizde onların ilk atasının Yunanlılar olduğunu biz buradan söylemek durumundayız. Bugünkü Yunanlılara baktığımızda yine devlet olarak aynı pozisyondalar. Ve Anadolu'da bulunan o Anadolu'yu, işte karşı kıyılarda Yunanistan'ı, aşağı Akdeniz'in karşı kıyılarındaki İtalyanları, bu taraftaki Fenikelileri vesaire Mısırlıları düşündüğünüzde dünyanın yapıcı, kurucu milletler olarak bunları görebiliyoruz. Antik Yunanlılar zaman içerisinde kendi medeniyetlerini kurdular. Helen ülkesi dedikleri bir medeniyetler oldu. Helen kültürü, Helen medeniyeti dedikleri bir kültürleri oldu. Ve batıda bir İtalyanların güneyinde bir Grek medeniyetinden bahsetmek mümkün. Ve bugünkü anlamda bu toplumlar bir anlamda işte felsefeleriyle, düşünceleriyle, bakış açılarıyla, yönetimleriyle, siyasetleriyle bugünkü Avrupa'nın temelini daha o dönemde milattan önceden başlamak koşuluyla yapılandırdılar. Milattan önce 4 ve 5. yüzyılda, yani o dönemde Atina'nın nüfusunun 300 bin olduğu zikrediliyor. Bu çok yüksek bir rakam. Belki bunu bugün bile biz yadırgıyor olabiliriz. Kur'an'da o günkü yaşamış toplumların rakamları bizlere paylaştırıldığında, bizlere sunulduğunda Ninova Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın şehrinin Kur'an'daki sayısal bir veri olarak 100 bin geçtiği zikrediliyor. Bu da o günkü nüfus hareketliliklerinin ne olduğunu bize gösteriyor. İşte Yunanlıların varlığını daha sonra o bölgede Makedonyalı dediğimiz, yine yukarı bölgede, yani Karadeniz'in yukarı bölgesindeki işte yine bir toplum orada varlığını ortaya koyuyor. Yunanlılara galip gelen bir toplum, Yunanlılara savaş sonrasında Yunanlara hükmeden bir toplum, Makedonyalılardan sonra bugünkü Avrupa toplumunun, Avrupa medeniyetinin, milletinin bir kökenini biraz önce dil mukayesesiyle paylaşmıştık. İşte ilk bunların atalarının Yunanlar, Grekler olduğunu, daha sonra Makedonlar olduğunu, daha sonra Romalılar olduğunu, bir İtalyan toplumu olan Romalılar olduğunu biz burada görüyoruz. Ki özellikle Makedonyalılarla ilgili, Makedonya'nın Helenistik dönem dediği Doğu ve Batı kültürünü sentezleme, yani bir anlamda Büyük İskender'in bir fetih ideali toplumları hem fiziki olarak, hem coğrafi olarak birleştirmek, hem de kültürel olarak kaynaştırmak, birleştirmek gayesiyle bir fetih çalışması olduğunu da söylemek gerekiyor. Daha sonra Romalıların uzun sürecek olan bir dönemler olmuş. Romalıların ve Romalılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o döneminde bile biz net bir şekilde görüyoruz ki dünyada iki büyük gücün, bir tanesi Rum, yani Romalılar, bir tanesi Sasaniler olduğunu görüyoruz. Burada da ilginç bir konu, Kur'an-ı Kerim'de evet, bugünkü Avrupa medeniyetine, Avrupa milletlerine, toplumuna temas eden bazı
bilgiler, bazı veriler var.

Rum suresi bunlardan bir tanesi. Yani bugünkü Avrupa toplumunun, Avrupa medeniyetinin ataları olan Rumların, Romalıların bunların bir konusu burada zikredilmekte. Diğer bir şekilde yine Zülkarneyn aleyhisselam zikredilmekte. Zülkarneyn aleyhisselam da Kur'an'da zikredilen bir hadise. Bu da yine Avrupa kıtasıyla, Avrupa toplumuyla tarihsel bir veri olarak zikredilmekte. Bu da önemli bir konu. Bununla burada paylaşmak gerekiyor. Bu coğrafyaya baktığımızda dediğimiz gibi işte Antik Yunan'dan, ondan sonra Makedonya İmparatorluğu'ndan, Roma İmparatorluğu'ndan tevarüz eden süreçten kavimler göçünün burada görebiliyoruz. Kavimler göçü, evet, Orta Asya'dan gelen toplulukların Avrupa üzerinden Karadeniz'e doğru akışını ifade eden bir mesele. Yine Avrupa Hunlarının, bu bölgede varlığını görebiliyoruz. Ve bu şekilde Avrupa'nın yapılanmasının bir örneğini görebiliyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus şu: Avrupa ile ilgili nüfus olarak Avrupa'nın erken dönemdeki nüfusuna baktığımızda nüfusunun çok böyle yoğun bir nüfus olmadığını, çok böyle yüksek bir rakam olmadığını görebiliyoruz. Bununla ilgili 15. yüzyılda Avrupa nüfusunun 100 milyon civarında olduğu, yani o geniş kıta sahalarının 100 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde baktığımızda zaten aynı dönemde Müslümanların Endülüs Emevi İslam Devleti ile olan temaslarında görüyoruz ki, yani Müslümanların ordu gücü ile o günkü Avrupa devletlerinin ordu gücü arasında çok böyle yüksek düzeyde bir fark yoktur. Bu da bize o günkü Avrupa devletlerinin nüfus olarak çok yoğun olmadığını, nüfusun daha sonra değişen, gelişen şartlar ile hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Bu da Avrupa'nın işte o insan akışını, o göç akışını bir anlamda bize bilgi veren bir anekdot olarak değerlendirmek mümkündür. Biraz önce temas etmiştik Avrupa'daki bu göç meselesiyle ilgili. Kur'an'da geçtiği üzere Allah yeryüzünü birbirine yakın kara parçalara kırıyor. Bu kara parçaları üzerinde insanların birbirlerine ulaşabilmeleri için ırmaklar ve yollar açtığını zikrediyor. Bu bilgi bizim bugünkü insanla ilgili bir yönü, bir yöntemi ortaya koymaktadır. Başka bir makalede okumuştum. Özellikle insanın yürüyen bir varlık olması, yani ayaklarının olması, mobilize olması anlamında, hızlı hareket etmesi anlamında çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok büyük bir güç, çok büyük bir imkan sağlıyor. Bu da göç faktörünü anlamamızda bize farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Yeryüzündeki farklı insan topluluklarına baktığımızda, mesela İkinci Dünya Savaşı sürecinde Yahudiler Almanya'dan göç etmesi meselesini konu edindiğimizde, bakıyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam neslinden olan ve Hazreti İshak Aleyhisselam ile Irak, Suriye, Filistin bölgesinde, yani o bölgeye yerleşmiş olan Yahudilerin daha sonra Mısır'a göç ettiklerini, Mısır'dan sonra tekrar Filistin'e geldiklerini, yani o göç akışının bir portresini, bir görüntüsünü sunması bağlamında, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen, yani ırk temelli bir din olan Yahudiliğin bir dönem, yani tarihsel bir süreçte Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Medine'de Yahudiler olduğunu görüyoruz. Endülüs Emevi İslam Devleti'nde İspanya'da olduklarını, bunları görüyoruz. Almanya'da bunların yerleştiklerini görüyoruz. Ve böyle bir hareketliliğin insan doğasında sosyolojik anlamda olabildiğini, akış içerisinde cereyan ettiğini de görebiliyoruz. Yine bugün Avrupa medeniyetinin konuştuğu dil ailesi olarak Hint Avrupa dil ailesi, Ural Altay dil ailesi de bugün o bölgenin bize kimliğini veren bir ipucudur. Bununla beraber bugün gelişen teknolojilere baktığımızda, özellikle gen teknolojisi, yeryüzündeki birçok toplumun birbirlerine ilişkisini, irtibatını sunan bir veri hüviyetindedir. Bunu da belirtmek istiyorum. Netice olarak kıymetli dinleyenlerimiz, bugün İslam medeniyetinin karşısında yer alan Batı medeniyetini, Avrupa medeniyetini
konu edinmeye çalıştık. Belki vaktimizin sınırlı olması münasebetiyle yeteri kadar meseleye bir derinlik katamamışızdır ama inşallah diğer derslerimizde Avrupa medeniyetinin diğer konularına temas ederek Avrupa medeniyetini sizlere sunmaya, sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Bu münasebetle hepinize hayırlı vakitler diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum, hayırlı günleriniz olsun inşallah.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: hakem olmasan sen, akıl hikmete aç kalır. Hikmet yetim kalır. Hükümler hükümsüz kalır. İşler faydasız kalır. Ağaçlar meyvesiz, mevsimler anlamsız, sözler muhatapsız, bakışlar aynasız kalır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, Allah'ın bizi imtihan etmek için yaratıp bu fani alemde bir süreliğine beklettiğini hepimiz biliyoruz. Hiç kimse boş bir nedenle yaratıldım şeklinde iddiada bulunmuyor. Hele mümin zaten iman etmesi, imtihan edileceğini kabul etmesi demek oluyor. Biliyor ki Allah beni sınamak istiyor. Bu bilgide bir sıkıntı yok ama imtihan edilmeyi sadece müşriklerin Bilal'i kırbaçlaması olarak anladığımızda büyük bir yanılgı içine giriyoruz. Ya da bir insanın felçli yaratılıp ya da sonradan felç olarak müzmin bir hastalıkla 50 sene, 70 sene yaşamasını imtihan olarak görüyorsak, yani ya müşriklerden ya da hastalıktan gelen sıkıntıyı imtihan olarak görüyorsak, imtihan diye bir şey anlamadık demektir. Veya işte kafirler birleşip Çanakkale'ye geliyorlar, senin ülkeni işgal etmek istiyorlar. Ondan sonra imamlar da camilerde şehitlikle ilgili hutbeler okuyor. Allah bize böyle bir imtihan yazdı diye herkes Çanakkale'ye koşuyor, şehit oluyor, vatanı kurtarıyor. Sadece bu imtihandır diye düşündüğümüz zaman yine imtihanı anlamamış oluyoruz. Biz şunu slogan olarak belirleyip imtihanımızı anlamamız lazım. Allah benim tek bir dakikamı dahi imtihansız bırakmayacak. Çünkü eğer bir dakikam imtihansızsa o bir dakikayı boş bıraktı Allah demektir. اَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًا İnsan bir anlığına boş bırakılacağını zannediyor mu? Şu anda hiçbir derdim yok. Huzur içindeyim. O imtihan zaten. Hep Allah zorluklarla, sıkıntılarla imtihan etmeyecek ki. Bolluk da bir imtihan. Dertsizlik de bir imtihan. Sıkıntısızlık da bir imtihan. Bu nedenle kanunu unutmayacağız. Tek bir dakika Allah'ın kontrolü dışında olmak mümkün değil. O zaman her dakikamız imtihan dakikasıdır. Bu imtihan keşke Ebu Cehil'le başlayıp Ebu Cehil'le bitse. Çok kolay bir imtihan. Vurduğu her kırbaç Ebu Cehil'in senin için cennette dağlar kadar bir mesafe demek. Ebu Cehil gözünü çıkarsa Allah sana cenneti görecek göz verecek. Kafanı koparsa, öldürse, seni parça parça etse, âlâ cennetlere yükseldin. Ne istiyorsun Allah'tan? Sen Ebu Cehil'i öldürdün, gene kazandın. Dünyada Allah'ın en kolay imtihanı sanki Ebu Cehil'le imtihan olmaktır. Bir ülkenin Çanakkale'de kuşatılması, o ülkenin kültür emperyalizmiyle kuşatılmasından çok daha hafif bir savaş türüdür. O da çok hafif bir imtihan demektir. Kardeşler, bu birinci kanun. Bir dakikam imtihan dışı değil. Uyumak da dahil, uyku da dahil. İki, imtihanda muaf kulu yoktur Allah'ın. İlk insan, babamız Adem aleyhisselam, hayata imtihanla başladı. Hem ne ağır imtihanla başladı. Bir düşünebilseniz, dünyada 6 kişisiniz, insan başına bir kıta düşüyor. O kadar rahat bir dünyadasın. Şu sorun, bu sorun yok. 6 kişisiniz, 2 çocuğun var, biri öbürünü öldürüyor ve ilk cinayetle karşılaşıyorsun. Ölüm nedir? Bunu bilmiyor insanlık henüz. Ölünce insan gömülür, böyle bir bilgisi de yok insanlığın. Şimdi cinayet haberleri bize kolay geliyor. Öldürdü, öldürdü, öldürdü. Neredeyse cinayet olmasa bir gün haberler boş kalacak. Ama Adem Aleyhisselam'ın gününü düşün. Ölüm nedir? Nasıl ölünür? Ölünce ne yapılır? Böyle bir bilgi de yok ortada. Akşam geliyorsun, bakıyorsun ki çocuğunun biri yok. Bu bir imtihan.

Kaldı ki Adem Aleyhisselam zaten yaralı geldi bu hayata. İşte imtihanı Allah. İlk insan, ilk peygamber, ilk imtihan. Hep ilk. Nuh Aleyhisselam, şaka değil, 9,5 asır Allah'ın hoparlörü gibi dolaştı yeryüzünde. 9,5 asır. Büyük bir hizmet yaptı Allah'ın dinine. Eşi benzeri bulunur bir şey değil. Onu da Allah imtihan etti. Yüreğinden imtihan etti hem de. Ciğerinden imtihan etti Allah. Kendi evinde yankı bulmadı Allah'a daveti. Gözlerinin önünde biricik oğlu kafirler gibi boğuldu gitti. Gemisine ailesini alamadı. Bir baba için. 950 sene Allah'a gelin diyen birisi için oğlunun Allah'tan uzak kalması dayanılır bir acı mıdır? Dayanamadı nitekim. Ağladı, sızladı. Peygamberler bile Allah'ın imtihanından muaf değiller. Ağladılar. İbrahim Aleyhisselam hiçbir şerefi olmasa sadece Muhammed Aleyhisselam'ın büyük dedesi olmak şeref olarak ona yeter. O bile sıkıntı çekti. O bile bu imtihandan muaf olmadı. En azından babasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Babasını cehennem kütüğü olarak melekler kaydettiler. O da bunu gördü. Hanımıyla uğraştı. Çocuğuyla Allah onu da imtihan etti. İbrahim Aleyhisselam bile 10 dakika imtihandan muaf bir zaman yaşayamadı. Nemrut'la uğraştı, Firavun'la uğraştı. Uğraştı. İbrahim Aleyhisselam bile peygamber babası, peygamberler babası bir insan. Allah dostu. Halilullah ama imtihanda. İmtihanda. Onun Çanakkale'si kuşatılmadı. Gırtlağı kuşatıldı. Gırtlağı sıkıldı. Evinde sıkıntı yaşadı. Hanımı, öbür hanımını atmak istedi, boğazlamak istedi. Tuttu kilometrelerce öteye getirip yapayalnız hanımını ve küçük yavrusunu bırakmak zorunda kaldı. Aile sıkıntısı yaşadı. İbrahim Aleyhisselam gibi Allah dostu bir peygamber bile aile sıkıntısı yaşadısı, yani ailesinden imtihan edildiyse hangi Müslüman fani alemde %100 huzurlu bir aile bekleyebilir ki? Oğlu, torunu peygamber olan bir insan. Musa Aleyhisselam da onun torunlarından. Peygamber, soyu peygamber olarak devam etmiş. Çocukları Yakup Aleyhisselam az bir sıkıntı mı yaşadı? Az bir evlat hasreti mi çekti? Yakup Aleyhisselam'ı Yahudiler kuşatma altına alıp kırbaçlamadılar. Gerek kalmadı. Niye gerek kalmadı? Nihayetinde çocukları o işkenceyi yaptılar. Yahudiliği çocukları yaptı zaten. Huzursuz bir yıllar geçirmesine neden oldular. Yakup Aleyhisselam gibi bir peygamber bu imtihandan muaf olmadı. Musa Aleyhisselam'ın geçirdiği sıkıntıları hangi biz bilmiyoruz? İmtihan, adı imtihan. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam muaf tutuldu mu imtihandan? Hayır. Ve insanlığın biricik incisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imtihansız kaç gün yaşadı? Ne zaman evine gelip şöyle bir çay demleyin içelim diyecek fırsat buldu? Önce müşriklerle uğraştı. Tam müşriklerin işi bitti. Ona iman edenler ashabı zorluk çıkarmaya başladı. Ailesinde huzursuzluğu oldu. Sıkıntısı oldu. O bile Miraç görmüş bir peygamber olarak, Sidretül Münteha'ya ulaşmış bir peygamber olarak, yeryüzünde Allah'ın yarattığı hiçbir insanın, hiçbir meleğin sahip olmadığı makamların sahibi Muhammed Aleyhisselam bile imtihandan muaf tutulmadı. Üstelik de dağına göre kar verdiği için Allah makamı Mahmud'un sahibi olduğundan o ne bir peygamberin çektiğini ne de başka bir insanın çektiğini örnekleyemeyeceğimiz kadar büyük sıkıntılar çekti. Çünkü makamı yüksek, Allah katında değeri yüksek oldukça imtihanı büyüdü. Kuralı nasıl koydu sonra sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın kulları arasında en büyük sıkıntılara peygamberler düşer. Onların aile derdi çok büyük olur.

İmanına göre herkes sınanacak. Bu şu demektir. Ben mümin oldum. Rabbim sana teslim oldum diyenin ciddiyetini ölçecek Allah. Şakası yok bunun. Tamam deyip gitmekle olmuyor. Oy verip kurtulamıyorsun. İlla Allah sözünde ne kadar sadıksın bunu görecek. Kur'an bunu o kadar açık söylüyor ki. O kadar açık söylüyor ki. Ankebut suresinde Allah Teala sizden öncekileri sınadık. Sizi de muhakkak sınayacağız. Yalan söyleyenle yüreğinden söyleyeni ayırt edeceğiz Allah buyuruyor. Sizi öyle iman ettik demekle bırakacağımızı mı zannettiniz? Diyor Allahu Teala Kur'an'da. Kur'an demek ki herkes imtihan olacak. Derviş, Allah dostu, seccadede, zikir meclisinde ömrü geçmiş birisinin imtihanı sokaklarda ömür geçirenden elbette farklı olacak. İnsanlar da böyle bir derviş Allah dostunun çocuğu niye böyle oldu? Niye bunun eşi böyle oldu? Niye bu saliha kadının, bu Allah dostu kadının kocası böyle sarhoş diye anlamayacaklar. O anlamamaları insanların da zaten bir imtihan. Hani sen evinde sıkıntın var. Hani sen çocuğundan, eşinden muzdaripsin. Allah'ın imtihan ettiğini biliyorsun. Ağlıyorsun, sızlıyorsun, dua ediyorsun. Ama öbür taraftan da bakıyorsun ki seni anlaması gereken insanlar bile anlamıyorlar. Sana ters ters cevaplar veriyorlar. Sen zamanında bir nikahında bir sıkıntı mı var? Bu sıkıntıyla niye karşılaştın diyorlar. Yüreğinden yaralıyorlar seni. Tıpkı Medine'de, Allah'ın Sidretül Münteha lütfuyla karşılaştıktan 6 sene sonra hanımına zina iftirası edilerek kahırlar içinde kavranan Muhammed aleyhisselam gibi cennet ve cehennemi gördükten sonra, Cebrail'in makamlarından daha ilerilere çıktıktan sonra Medine sokaklarına çıkamaz hale geldi. İmtihan, Sidretül Münteha'yı görürsen, Cebrail'in bile buradan ileri gidemem, sen git Muhammed dediği noktada olursan, döndüğünde bin bir sıkıntıya hazır olacaksın. Bu kar dağına göre inecek çünkü. Hiçbir derdi olmayan, güzel emekli de olmuş, emeklilikten sonra yeni bir dairede almış, camiye de gidiyor. Ne mutlu. Ne mutlu ama nesi mutlu, nesi umutlu onu Allah biliyor. İlla dert istemiyoruz Allah'tan. Ama gelenin de hesapsız kitapsız bir kaza sonucu dosyalar karıştığı için bize geldiğini de zannetmiyoruz. Dosyalar SSK'da filan karışıyor. Allah'ın nezdinde hiçbir dosya karışmıyor. Herkesin adı şanı, cismi, numarası belli. Bir dakikalığına bile bir karışıklık yok Allah katında. Kardeşler, Allah bizi imtihan edecek. Bu imtihan bir yolla muhakkak olacak. En zor imtihan Allah'ın kulunu fitneye düçar etmesidir. Yani fitne ile karşılaşmaktır. Fitne iki ucu da keskin olan, iki tarafı da kesen alet demektir. Çünkü Çanakkale'n işgal edilmek istendiği zaman tek taraflı bir bıçaktır bu. Saldırdın mı belli. Ölsen şehitsin, kovsan gazisin. Fitne öyle değildir. Fitne sana namazından gelir. Oğlundan gelir. Eşinden gelir. Kocandan, karından gelir. Camiden gelir. Mensubu olduğun teşkilattan gelir. Tarikatından gelir. Yani bu şu demek. Allah imtihan edeceği zaman tıpkı ashab-ı kirama yaptığı gibi Uhud'da müşriklerle karşılaştırdı. Çok kolay bir imtihandı bu. Şehitleri cennetin âlâ makamlarına çıktılar, kurtuldular.

Geri gelenleri de gazi diye Medine'de bağıra basıldılar zaten. Allah sevdi, razı oldu. Ama Mescid-i Nebi'de, Resulullah'ın huzurunda aleyhissalatü vesselam birbirlerine kılıç kaldırdıkları zamanda oldu. İşte fitne oydu. Yani mescidin içinde de imtihan etti onları Allah. Sabah namazını kılmışlardı halbuki. Öğleyi de kılmışlardı. Öğle namazını kıldıkları mescitte imamları olan Resulullah'ın arkasında, onun da mihrapta hala beklediği bir zamanda da Allah onları imtihan etti. Demek ki sadece sabah uykunu bölüp şeytan imtihanından geçip camiye gitmekle imtihan bitmiyor. Camide de imtihan var. Neden? Çünkü tek bir dakikayı imtihan dışı geçiremeyiz demiştik biz. İşte fitne Müslümanın atsa atamayacağı, tutsa elini yakacağı imtihan demektir. Evladın bu. Atabilir misin? Evden atabilirsin. Hatta bulunduğun köye girmesini bile yasaklayabilirsin. Vururum seni burada delirsin, gelmez. Evlatlıktan, nesepten atabilir misiniz? Yeryüzü 10 defa yıkılsa, yeniden kurulsa, senin oğlun senin kızın o. Bu soy bir daha bozulmayacak. Atmakla atılmaz. Boşayamazsın. Bitiremezsin. Kim anasını, babasını analıktan atabilir, babalıktan atabilir? İmtihan bu. Düşmanından görmediğini, anandan, babandan, evladından, eşinden görürsün. Düşmandan kaçar veya düşmanı kaçırır da kurtulurdun. Onlardan kaçamazsın ve kurtulamazsın. Evet, eşini boşayabilirsin. Mahkeme kararıyla boşanabilirsiniz. Ama sicilinde onun kocası veya onun karısı olduğunu attırabilir misin? Dulluğunu sildiremezsin. Onunla geçirdiğin yıllarını silip atamazsın. İmtihan bu işte. Bunun adı fitnedir. Allah kuluna içeriden imtihan vermek istediği zaman buna fitne diyoruz. Kardeşler, Peygamber aleyhisselam Efendimizin sağlığında ilk Müslüman nesil olan o mübarek insanlar farklı fitnelere yakalandılar. Onları da Allah muaf tutmadı. Hem Bedir'e katıldıklarında, bundan sonra istediğiniz günahı işleyin, size affettim dedi o Bedir'deki mücahitlere, hem onları da fitneye düçar etti. Onlar da fitneye yakalandılar. Neden? Çünkü fitne geçirilmesi gereken bir badiredir. Bedir'e filan benzemez. Bedir'i kazanırsın, lakin öyle bir fitne var ki orada tıkanır kalırsın. Nitekim Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh Bedir'e katıldı. Bedir'den puan aldı. Lakin akrabaları Mekke'de fetih esnasında zarar görür diye korkup Resulullah'ın sırrını ifşa etmeye kalktı. Vatana hıyanet gibi büyük bir suç işledi. Bedir'e katılmış olsan bile fitneden muafiyet yok dediğim zaman otur, hacca gittiğin için Allah'ın seni bir daha fitneye düçar etmeyeceğini, haçtan geldikten sonra hanımının kızının evliyalar olacağını, çocuklarının sultanlar gibi olacağını zannetme. Haccın senin Bedir'den de mübarek değil ya. Veya çocuğun hafız oldu diye bir evliya adayı olarak dolaşacağını, parmaklarıyla bile yere basmadan meleklerin kanatlarında yürüyeceğini zannetme, saflık etmiş olursun. Tam aksine bunu hafız edip dağın hacmini büyüttün sen, kar daha çok gelecek. Bu hafız olmasaydı, İmam Hatipli olmasaydı şeytan bununla küçük asistanlarını uğraştıracaktı. Sen 10 yaşında çocuğu ehli Kur'an yaptın. Senin mahallendeki imamın 100 katı üstüne çıkardın bunu.

sen. Pek çok Allah dostunun, Şeyh Efendi'nin gelemediği hafızlık makamına çıkardın. Asistanları ile filan uğraşmaz şeytan onunla artık. Ona özel uzman gönderir. Hafızlardan sorumlu birimi var. Onu gönderir. İmamlık yapacak adamla ilgili birimi var. Şeytan tam bir sektördür. Binlerce senedir çalışıyor. Elinden ne hafızlar, ne peygamber çocukları, ne tesettürlü kadınlar, ne 70 sene Allah'a bir kulübede ibadet etmiş Cüreyç gibi abidler geçti onun elinden. Şeytan profesyonelliğe bile taş çıkartacak bir profesyoneldir. Peygamberlerle oynamış birisi bu. Babanla oynamış, Adem'le oynamış. Aleyhisselam. Bunun için biz hafızlık yaptırınca, bir tarikata intisap edince fitneden muaf tutulacağını zannediyorsak o bir fitne zaten. Sen hastalığı anlamamışsın. Asıl hastalık bu. Sen faizden haram diye kaçıyordun. Gittin bir tarikata intisap ettin. Sana haram fetvası bile bulur o zaman. Tarikattan sonra da faize bulaşırsın. Oradaki senden önce o hastalığa yakalanmış birisini sana örnek gösterir. Bu adamın tarikatta geldiği seviyeye bak, bu bankayla çalışıyor, demek ki bunun bir yolu var der. Seni zikir ehli olduktan sonra faize bulaştırarak daha rahat güler, daha büyük kazanç sağlamış olur şeytan. Fitneden muafiyet peygamber için yoktur ki tarikat erbabı için olsun. Peygamberin evinde bile sorun oldu ki sen Allah dostusun diye evinde sorun olmayacak. Peygamberlerden daha mı yakınsın Allah'a? İbrahim Aleyhisselam'dan daha mı yakınsın, daha mı dostsun Allah için? Ama filancanın cuma namazından başka bir yatırımı olmadığı halde hiçbir derdi yok diyorsan, onu söyledim. El emsel fel emsel diyor Peygamber Efendimiz. Seviyeye göre bu işler diyor. İmtihana bile, fitneye bile gerek görmüyorsa Allah onu, sen uzak durman lazım. Bana sadece cuma namazı kıldığı halde mutlu yuvası var. Biz teheccüd kıldığımız halde niye mutlu yuvamız yok? Niye benim evimde huzursuzluk var deme. Bana de ki teheccüdleri sabahlara kadar kaçırmamış Allah dostları huzur içinde yaşadığımı bir örnek gösterdi. Sen hastane içinde örnek bul bana. Hastane dışındakiler zaten ya mezarlıkta ya başka bir yerdeler. Kardeşler, iki hadisi şerif var. Bu iki hadisi şerifi çok önemseyerek ve dikkatlice dinleyince bazı şeyleri idrak etmeye başlayacağız. Birincisi, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz uzunca bir konuşmasında buyuruyor ki, konuşmasının arasından bir cümlesini seçiyorum. Sizden çok yaşayanlar, ashabına hitap ediyor. Çok yaşayanlar çok dertler, sıkıntılar görecekler buyuruyor. Kim kurtulmak istiyorsa peşimden gelsin, sünnetime sarılsın buyuruyor. Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Üsame bin Zeyd radıyallahu anh isimli sahabi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Medine'yi böyle kuş bakışı göreceği bir yerdeydi. Yani kuş bakışı Medine'nin evlerini görüyor. Evlere doğru baktıktan sonra yanındakilere dönmüş buyurmuş ki, gördüğümü görüyor musunuz demiş. Bakmışlar ki sadece ev görüyorlar. Evlerden başka bir şey görmüyoruz ya Resulallah demişler. Ben çok şeyler görüyorum buyurmuş. Müminlerin evlerini göstererek, bu evlere yağmur taneleri gibi fitne yağdığını görüyorum buyurmuş. Bukhari'de hadisi şerif. Kardeşler, oturup bir vicdan muhasebesi yapacağız. O müşriklerin veya münafıkların evlerini göstermedi. Kimlerin evlerini gösterdi? Ensar veya muhacirinin evlerini gösterdi. Bedir, Uhud, Hendek,
Bunlardan

birine katılmış insanların evleri bunlar. Çünkü bunu söylediği zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'den Yahudiler sürülmüşlerdi. Saf Müslüman bir topluluğun evlerini göstererek yağmur taneleri gibi fitne yağdığını görüyorum evlere buyurdu. Başka gözle gördüğü için gördü elbette. Kardeşler, sabah namazını Resulullah'la kılmış insanların evleriydi onlar. Aleyhissalatü vesselam. Onun veda haccına katılmış insanlardı bunlar. Kur'an-ı Kerim'i indiği dakikada taptaze dinleyenlerdi bunlar. Ama 3, 5, 20, 36, 700, 15 bin, 25 bin, 56 bin değil, yağmur taneleri gibi fitne yağdığını görüyorum buyurmuş. Neden? Çünkü Bedir'e katılanların evleriydi onlar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılma hazzına lail olmuş insanların evleri onlar. 3, 5 fitne olmaz onun evinde. Onun evinde yağmur gibi yağar fitneler. Çok yüksek dağlar çünkü onlar. Onların karı hiç bitmez. Nitekim o fitneler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret ettiği yağmur tanesi sayısınca olan fitneler düştü, düşmeye devam ediyor. Zira mümin Allahu Teala'nın onu bir dakikalığına dahi boş bırakmayacağını, muhakkak bir yolla imtihan edeceğini, bu imtihanın her zamanda Çanakkale işgali şeklinde tezahür etmeyeceğini, bazen seccadesinin ona sorun oluşturacağını, bazen 30 sene 40 sene fedakarlık yaptığı eşinin ona bir yolla fitne olacağını muhakkak bilmek zorundadır. Kardeşler, bir fitne kültürümüz olması lazım. Fitneye karşı kendimizi hazır tutmamız lazım. Zira fitne geldikten sonra ona karşı tedbir alınmıyor. Önceden tedbir alanlar fitneye karşı kendilerini koruma imkanına sahiptirler. Bir hadisi şerifi daha Tirmizi'den naklederek zihnimizi berraklaştırmak istiyorum. Kardeşler, velev ki İslam devleti, hilafeti, şeriatı her şeyiyle kurulmuş ve biz vatandaşı olarak yaşıyor olsak bile, bu dünya Allah'a kulluğun kelepur yapılabileceği bir yer değildir. Sen hangi İslam devletini kuracaksın ki Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devletinden daha iyi olacak? Başında Ebu Bekir bulunan, Ömer bulunan, Osman, Ali bulunan devletten daha iyi bir devletin mi olacak? Var mı bu şans yeryüzünde? Ali'den daha büyük bir adamın mı olacak kıyamete kadar? Osman'dan daha edepli, hayalı bir insan mı bulacak insanoğlu? Ömer'den adili var mı? Ebu Bekir'den daha sıddıkı var mı? Onların devletinin vatandaşları olanlar bile fitnesiz bir gün geçiremediler. Onlar da yoruldular. Onlar da iç sorunlar, aile sorunları, çocuk sorunları, ekonomik sorunlar nedeniyle Allah'ın kendilerini imtihan üstüne imtihan ettiğini gördüler, anladılar. Ama mağlup olmadan inşallah bu dünyadan gittiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki, insanlara öyle zor zamanlar gelecek ki, din avuç içinde kor taşımaktan zor hale gelecek. Kor, ateş korunu avucunun içine eldivensiz alıp da bir insan kar topu sıkar gibi sıkabilir mi? Bu ne demek? Yani insan zorla bir ateş korunu alacak olsa bile avucuna, mesela ev yanmasın diye alacak olsan bile onu sıkarak almazsın. Böyle her an bırakacak gibi titrek bir elle alıp hemen fırlatırsın. Din de insanların elinde akşamdan sabaha kadar gitti gidecek halde duracak. Ama bu bir kafir devlet işgal edecek de herkes İslam'dan çıksın diyecek şeklinde olmaz. O hiç olmadı zaten. Kimse kimseye zorla din değiştirmeyeceğini biliyor. Ama faiz yüzünden, zina yüzünden ve akidedeki tartışmalar yüzünden
her an Müslüman dininden çıkar.

çıkabilir. Her an ağzından galiz bir cümle çıkıp dini gidebilir. 70-80 senelik ibadeti sıfırlanabilir. Kardeşler, bizim başımıza gelebilecek fitne çeşitleri elbette düşman fitnesi diye bir fitne var. Ama en büyük fitne şüphe ve şehvet fitnesidir. Bunu unutmuyoruz. En büyük fitne şüphe ve şehvet fitnesidir. Yani senin kafandaki Allah, peygamber, ahiret, kader ve diğer melekler, peygamberler, Kur'an, hadis, imanı, bunlara ait düşüncelerin sarsıntı geçirdiği zaman sen ülken işgal edilmiş gibi bir riske girdin demektir. Beyin işgal edildiği zaman bir Müslüman yıllarca iman ettiği şeyi kalkıp da aslında böyle değilmiş demeye kalktığı zaman ha o ölmüş gitmiş ha beynindeki imanı sallanmış. Şüpheler çok büyük bir fitnedir. Ve Allah hiç kimseye ölünceye kadar senin imanın garanti altında. Ona kimse dokunamaz dememiştir. Bilakis peygamber görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bulunmak gibi adeta dünyada cennete girmeye denk olacak kadar büyük bir nimetle karşılaşmış. Sahabilik makamına ermiş. Binlerce insan sonra irtidat etmediler mi? Ebu Bekir, Halid bin Velid kime karşı ordu kullandı? Demediler mi? Muhammed madem peygamberdi, bir Azrail ile uğraşamadı, niye öldü? Bunun için hiç kimse şüphe fitnesine karşı, Allah'ın göndereceği bir fitne dalgasına karşı kendisini teminat altında hissetmemelidir. O zaman batarsın. Bunun için her televizyon programını dinleme. Her açık artırma, kapalı artırma görüşmelerini dinleme. Bir fitne cümlesi kafana takılır. Birisi oradan bu Muaviye kim lan der. Sen de Muaviye midir, Aviye midir, Laviye midir derken ashab-ı kiramı defterden silersin. Allah da seni defterden siler. Bu kadar basit. Aslında sen hakikaten o mu uzundu, bu muydu, kısaydı, onu sevdim, bunu sevmedim gibi yüzeysel zannettiğin bir şeye girdin. Dengede dur, Allah'ın seni dostlarıyla imtihan etmesine fırsat verme. Allah'ın affettiğini, sevdiğini, beğendiğini beğenmemeye kalkarsın. Allah'ın veli kullarıyla, dostlarıyla uğraşma. E filan hatayı yaptı, seni Allah muhasebecisi olarak mı gönderdi yeryüzüne? Sen kendi hatalarına bak, kurtul. Allah'ın dostlarıyla uğraşırsın, Allah da seni dostu kabul etmez, düşmanları arasına koyar. Aynı şekilde şehvet fitnesi de böyledir. Şehvet ne demek kardeşler? İnsanın mal ve cinsel arzuları demek. Ve benzeri arzuları şüphesiz. Hiç kimse faiz helaldir diyerek faize batmıyor. Kılıfını buluyor. Filan hoca demiş ki evi olmayan alabilir demiş. Senin evin yok mu? Köyde var. İstanbul'daki evin yok. Doğru. İstanbul'da yaşamak imanın şartlarından biri mi? Git köyündeki evine madem. Sat köydeki evi. Sıkışınca oraya gideriz biz. Demek ki senin sıkışınca bir evin var. Hani o hoca efendi sıkışana müsaade ediyordu krediyle ev almaya? Sıkışan ne demek İslam'da? Yeni doğum yapmış hanımıyla köprü altında kalmak zorundalar. Doğum yapmış 10 günlük lohusa hanımıyla kış günü sokakta kalıyorlar. Çadır bile yok. Hah, sıkışmış. Gidecek köyleri yok. Sıkışmış, doğru. Beyefendinin 2 milyar kira verecek parası var. Ama sıkışık evi olmadığı için kredi fetvası arıyor. İşte fitne. Zaman vardı dünyada. Sadece fabrikatörler bankaların içine girip de buyurun hoş geldiniz denirdi. Şimdi caddelerin üzerine bankalar masa koyuyorlar. Gelen gençlere bir dakikaya sana buradan bir kart verelim mi diyorlar. Ver bir nüfus kağıdını, sana al kart, al kart, kart. Bankaların yani faizin ayağa düştüğü, cicili bücülü reklam yaptığı zamana geldik. Adı ne bunun? Fitne. Fitne.

Şehvet de böyle. İnsanlar zannetmesinler ki serbest bırakacağız. Ya sadece Bilaller, Ammarlar fitneye uğradılar, imtihan oldular. Lut Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi imtihan oldu. Bu ümmetin böyle bir sıkıntısı yok. Hiç kimse bunu zannetmesin. Bir, mal fitne konusudur. İki, insanın cinsel şehveti %100 fitne demektir. 3, 4, 10, 70. Allah diyor ki, İnne min ezvacikum ve evladukum aduvvel lekum. Kur'an bu. Herkesin eşi, yani karın veya kocan, o çocukların düşmanın gibi fitnen olabilir diye ikaz etmişti Allah. Sen kıyamet günü bu karının yüzünden, kocamın yüzünden battım diyemezsin. Hiç mi Kur'an görmedin der Allah sana. Ey iman edenler, eşleriniz, çocuklarınız bir düşman gibi karşınıza dikilebilirler diyen ayetini duymadın mı Allah'ın? Sadece Çanakkale yöresinden geleceğini mi zannettin düşmanın? Herkes koynunda düşmanını taşıyor. Tıpkı şeytanın damarlarımıza geçip damarlarımızdan bize düşmanlık yaptığı gibi. Fehveruhum, düşmanlarınıza dikkat edin dedi Allah. Sorumluluk bizde kaldı. Kim düşmanın senin? Elbette Çanakkale'den bu tarafa gelen yedi düvel. Ama çok basit bir düşman o. Kazma ile bile gitti elhamdülillah. Kazma ile sopayla kaçtı gittiler. Kovabilir misin çocuğunu? Kovabilir misin amcanı? Kovabilir misin bedenindeki fokur fokur kaynayan şehveti? Ne edeceksin? Şehvetini nasıl atacaksın? İçindeki para sevgisini bundan sonra kaldırdım. Parayı sevmek suçtur. Kamuoyuna duyurulur mu diyeceksin? Var mı sevmiyorum parayı demekle sevmemek? Var mı sakal bırakınca, hacca gidince şehvetten uzak kalmak? Hacca gittiği için bir daha erkeklik kalmamış üstünde. Var mı böyle bir şey? Hem şeytanın kafasına taş atacaksın, hem de şeytan seni bir daha dokunmayacak. O taşları 100 defa kafana vurmadıkça şeytan oturur mu zannediyorsun? Eğer ciddi taşlama yaptıysan, seni kamyonlarla burada bekleyecek o. O taşları sana dağlar gibi büyük büyük atacak ki rahat etsin. Savaş bu savaş. Allah bizi ikaz etmiyor mu? Ey Ademoğulları! Sakın bu şeytana uymayın ha! Sizin düşmanınızdır dediği ayeti Cuma akşamları Yasin suresinden hiç dinlemedin mi sen? Şeytanı taşladık, kafası gözü yarıldı, geri geldi. Ya şeytan yaralandı, yaralı domuz geri gelirse vay haline senin. O normal domuzdan da fenadır o zaman. Onun için hacı daha çok faize bulaşabilir. Bu ne demek? Hacca gitmesin insanlar demek mi? Hayır efendim. Sen dağın seviyesini yükselttin. Sen Allah'a giden yolda daha hızlı koşmaya başladın. Senin fren tehliken daha yüksek. Bu peygamber olsaydın da böyleydi. Ebu Bekir de olsan böyleydi bu. Kurtuluşu yok mu bunun? Var. O yolda olmazsın. Şeytan kendi adamlarına hiçbir şey demez. Onlar huzur içindedirler. Ne aile sorunu olur, ne ekonomik sorunu, ne de faiz sorunu olur. Onun öyle bir sorunu yok. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Onlara bir soru sual yok Allah buyuruyor. Serbest. Niye sabah namazına kalkmadın mı diyecek Ebu Cehil Allah Teala. Kardeşler, biz fitneye hazırlıklı olacağız. Her an fitne gelecek, akşamdan sabaha gelecek diye teyakkuz halinde olacağız. Allah bizim himmetimizi görecek. Sebeplere tevessül ettiğimiz için de biiznillah Allah Teala bize yardım edecek, kurtulacağız. Kardeşler, mal ve şehvet fitnesi yanında bu zamanın en riskli fitnelerinden biri düşünce fitnesidir. Dikkat ediniz. Bu alemde ümmetimizin büyükleri olan insanlar ben şöyle düşünüyorum demediler. Allah böyle buyuruyor, peygamberi böyle buyurdu dediler. Ömer'i böyle gördük dediler. Ebu Hanife de ben böyle

düşünüyorum demedi. İmam Malik de ben böyle düşünüyorum demedi. Onca ilimlerine ve onca mertebelerine rağmen. Şimdi hiçbir okumuşluğu olmadığı halde veya yüzeysel bir iki makale okumuş birisinin çıkıp da bana göre diye cümleye başlaması var ya, Allah'ın adına bana göre diyen fitnenin içindedir. Nasıl sana göre Allah bir şeyler söylüyor? Peygamberi için Kur'an ne diyor? İn huve illa vahyun yuha. Muhammed'in dedikleri kendi dediği değil, dedirttiriyoruz Allah buyuruyor. Allah bir peygamber göndermiş, onu sevmiş, saydırmış, ona bile bana göre dedirtmiyor. Demek ki fitne çeşitlerinden biri de dinimizi kendimize göre şekillendirme hastalığıdır. Bir bu boyutu var, bir de dini yöreselleştirme, gruplaştırma hastalığı var. Bu da müthiş berbat edici bir fitnedir. Bunun en çarpıcı örneklerini vereyim. Mümin misin? Elhamdülillah. Benim müminliğime şahit misin? Tabii. Sen de müminsin. Beraber namaz kılıyoruz. Sonra bana niye diyorsun şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır? Sen A mezhebine, A tarikatına girdin. Allah mübarek etsin. Ne mutlu sana. Sen lüks bir servise girdin. Daha hızlı, daha bakımlı araçla gideceksin. Kabul ederim bunu. Hem bana Muhammed'in ümmetinden olduğumu kabul ettiğini söylüyorsun. Başımda Muhammed aleyhisselam peygamberim olarak bulunduğu halde şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyorsun. Bunu sen iyi niyetle, teşvik için söylediğini biliyorum. Bedeline razı değilsin bu sözün sen. Bu fitne işte. Madem ki sen o girdiğin tarikatta yüce makamlara ulaştın, tek git kardeşim. Gelen rakip seni düşürür bakarsın. Sen de demek ki yalnız gitmeye korkuyorsun, adam arıyorsun. Dinde fitneye örnek veriyorum. Bir insan Allah adına, peygamber adına çıkar da, çıktığı konuşmada karşısındakiler, onu dinleme şerefine erenlere hariç diğer bütün Müslümanları dinden çıkmış, sapık, ehli sünnet dışı, İslam değil, cehennem kütükleri, fitneciler, modernistler diye İslam'ın dışına atar mı? Bu ümmet çoğalsın mı istiyor Allah, azalsın mı istiyor? Burnu eğri olanı attın, gözü şaşı olanı attın, az ayağı aksayanı attın, sabah namazına geç geleni attın, çok erken geleni attın, imamı rahatsız etti diye. Sen misin tek başına Müslüman? Fitne, fitne. Hem ümmeti Muhammed çoğalsın diyorsun, hem de o eksik bu eksik diye atıyorsun, sonra da tek başına kalıyorsun. Karpuz tarlası mı bu? Rakiplerin gitince bütün karpuzlar senin olacak. Öbür taraftan bir gün önce de hadis okuyorsun. Diyorsun ki Üsame radıyallahu anh sahabi kafirlerle savaşırken kafiri yakalamış. Tam öldüreceği zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş adam. Belli ki kafası gitmesin diye. Bir de benimle alay ediyorsun diye tak koparmış kafasını. Belli can gırtlağa gelmiş La ilahe illallah diyor. Medine'ye döndüklerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz helal olsun benim adamlarım böyle ciddidir işte. Laubalilik yok. Dedi mi ona? Ne buyurdu? Yardın kalbini de baktın mı niye söylediğini de öldürdün adamı demiş. Üsame adamın kalbini mi bakmıştın? Üsame adamın kalbini mi bakmıştın diye defalarca ikaz etmiş. Ne dedi sonra Üsame? Keşke o gün Müslüman olsam da bu olay başıma gelmeseydi demiş. Sen sadece senin tarikatında değil, senin mezhebinde değil veyahut da filan hatayı işliyor, filan günahı işliyor diye binlerce Müslümanı cehennem kütüğü olarak ilan ediyorsun. Bunun adı fitne. Hiç kimse Allah'ın cennetine bedava insan sokmaya hak sahibi olmadığı gibi bedava cehenneme atmaya da kimsenin hakkı yok. Sen bir defa girdin mi cennete ya? Belgen nerede senin? Fitne bu işte. Az şunu yapmadı kafir, bunu yarım yaptı kafir, filan gazetede şu makalesi çıktı kafir, hep kafir kafir. Sizler elhamdülillah tek Müslüman örneği, yeryüzünde tek çekirdek bu kalmış.

Asiyesi dünyanın mübarek. Herkes Firavun toprağında, herkes hata. Evet, herkes hatalı, doğru. Lakin madem herkes hatalı, niye geceleri uyuyorsun, sabaha kadar insanları irşad etsene? Sen de mi bu tarikata, bu mezhebe, bu ekole, bu vakfa girinceye kadar gavurdun o zaman? Sen de yeni girdin bu vakfa da. Bu cemaate sen de yeni intisap ettin. Sen de demek dinden değildin. Diyor musun 3 aydır iman ettim elhamdülillah. Böyle Allah'ın ve peygamberinin razı olmayacağı şey fitne. Fitne işte kardeşler. Müslümanlar 10 gün bir camiye üst üste gitseler orada bir sorunla karşılaşıyorlar. Bu imamın bıyığı kısa, bu imamın sakalı kısa, onun kızı şuraya gitti, onun oğlu buraya gitti. Halbuki hepimiz Allah'ın murakabesi altındayız. Dakikalar bize lazım. Kardeşler, bir fitne kıvılcım olarak çıkar. Sonra orman yanınca anlarsın bu bir kıvılcımdan kaynaklandığını. Onun için hiç kimse filan zat şöyleymiş diye ağzından bir cümle çıkarmasın. Tek bir cümle sen söylersin. Filanca ehli sünnet değilmiş. Eşakakta sadra, göğsünü mü yardın Üsame? Göğsünü mü yardın onun ehli sünnetten olmadığına dair? İyi biliyor musun? Sana Allah dürbünü verdi, insanların kalbine bakıyorsun. Dedi mi sana adam ben ehli sünnet değilim? Filan hadis hakkında şöyle dedi. Yahu insanlar yanlış yapma hakkına sahip değiller mi? Var mı Peygamber Aleyhisselam'dan başka yanlış yapmayacak birisi? Herkesin yanlış yapması muhtemel. Hiç kimsenin vazifesi dozerlerle insanları cehenneme atmak değildir. Bu toplu katliam olur. Bizim vazifemiz doğru bildiğimizi haykırmaktır. Doğrusu budur. Faiz haramdır. Helal rızık Allah bize emretmiştir. Filanca ismini vererek, soyadını vererek, kurumunu vererek filanca faizcidir, faize fetva vermiştir diyemezsin. Sen faizin haram olduğunu, faizin çirkin olduğunu söyle. Filancanın kızıyla uğraşma. Filanca kızı açık geziyor. Ehli sünnet değil, batıl ajan. İşte Rusya'dan geldi, komünizmin son kalıntısı adam. Ne biliyorsun, adam sabaha kadar yalvarıyordur kızına belki tesettüre bürün diye. Kız kabul etmiyordur. Senin kızın yok diye mi konuşuyorsun? Yahut da senin kızın öyle örtündü, başka bir kusuru çıkacak bir gün. Birbirimizin ayıpları üzerinden savaş yaparsak bunun adına fitne denir. Bunun için kardeşler, Bukhari Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki fitneler muhakkak gelecektir. O fitneler ne kadar geleceğini söyledi zaten. Yağmur gibi ama evlere. Evlere yağacak. Belediye meclisine falan değil, eve fitne yağar. Çünkü evlerden Müslümanlar sokaklara, caddelere açılıyorlar. Fitneler olacaktır. Bu fitneler zamanında oturan yürüyenden hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Ne demek? Mümkün olduğu kadar fitneden uzak duracaksın. Bir derse gidiyorsun, orada üç kelimeden bir tanesi Müslümanlara sataşmak mı oluyor? Oradan uzak kalacaksın sen. Bulaştırırlar seni. Sen de kıyafetine göre insanlara bu pantolon giyiyor, bunun imanından şüphe edilir. Şalvar giymiyor. Bunun sakalının kenarından hafif fazla alınmış. Bu herhalde mecusi. Dersin böyle sonra neuzübillah. Neuzübillah. Hem dersin ki ehli sünnetin inancında hiçbir günahtan dolayı insan kafir olmaz diye fetva verirsin. Nesefi de böyle yazıyor, filan kitap da böyle yazıyor. Sonra da dersin ki bu adam filan günah işliyor, bizden değil. Sen kimsin? Allah-u Teala'nın hacizli otoparkı mısın sen, yani sende olan garantili? Yedi emin misin sen? Bu bir fitnedir. Tıpkı şehvet fitnesi gibi, mal fitnesi gibi dinin içindeki tartışmalar da fitnedir. Mezhep kavgası yapamazsın. Çünkü Allah imanı şart koşmuştur. İmanın ayrıntılarından birisi filan mezhepten olmak değildir. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse kanını benden korumuştur. Ve hisabuhu alallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cennete girmenin şartı bir mezhepte, bir tarikatta olmak

0: Allah, Muhammedur Resulullah dairesinde olmaktır. Nedir peki tarikat, nedir mezhep, nedir cemaat? Kalite meselesi bunlar. Okula giden çocuğun daha iyi ders yapsın, daha iyi puan alsın diye dershaneye gönderiyorsun. Tıpkı bunun gibi. Ama okula giden diplomasını alır. La ilahe illallah'a ilave yapamayız. Asgari şart la ilahe illallah'tır. Bu bir kanundur. Bu kanunu kimse koymadı ki, Allah koydu. Evet, bunu yapan belki kötü niyetle yapmıyor. İslam'a daha çok hizmet etmek için, daha kaliteli çalışmalar yapmak için, ama ne yaparsa yapsın bedeli ağır olan sözleri konuşmamak lazım. Kardeşler, Huzeyfe radıyallahu anh, ashab-ı kiramın büyüklerinden, fitne ile ilgili konularda en çok rivayeti olan sahabi Huzeyfe'dir radıyallahu anh. Onun için ona bir keresinde sorulmuş, ben evimde, işimde fitneye düştüm mü, düşmedim mi, bunu nasıl anlayabilirim diye soru sorulmuş. Allah ondan razı olsun. Sahabi Huzeyfe radıyallahu anh çok hoş bir örnek vermiş. Buyurmuş ki, bir Müslüman fitneye düşüp düşmediğini şöyle anlayabilir. Daha önce haram kabul ettiği bir şeyi şimdi helal diye yapıyorsa, o fitneye düşmüştür. Demek ki fitne insana önce haram ciddiyetini bozduruyor. Daha önce sen banka reklamı bulunan bankalara oturmuyordun. Bunun üstünde banka yazıyor diye. Şimdi cebinde birkaç tane banka cüzdanı var. Faiz oranlarına göre, birikim bilmem ne oranına göre hesabı değiştiriyorsun, o bankadan bu bankaya taşıyorsun. Günlük bankacı, mobil bankacı oldun sen. Bir binanda yok, mobil banka, cebinde geziyor banka. Cep telefonundan o hesaptan o hesaba aktarıyorsun. Dünkü haram faiz nerede sorulduğunda da şartlar değişti diyorsun. Fitne desin Huzeyfe radıyallahu anh'a göre. Kardeşler, tekrar bir toparlama yapalım. Evimiz, iş yerimiz, camimiz, girip çıktığımız vakfımız, derneğimiz, köyümüz, anamız, babamız, eşlerimiz, çocuklarımız, her biri fitne olmaya müsaittir. Eğer sen en çok yatırımını mesela özel kurslar, Kur'an kursları kuran, böyle Kur'an'a hizmet eden, çok Kur'an hizmetlisi, yani branşın Kur'an'a hizmet etmekse, adın soyadın gibi bil, seni onun üzerinden fitnelendirecek Allah. Senin çocuğun Kur'an okumayacak.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef.
1: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program yönetmeni Halil Bekkin.

Merhabalar sevgili Hedef Radyo, Bir Soru Bir Hayat dinleyicilerim. Merhabalar sevgili dostlarım. Ben Özlem Gınık. Yine bir pazartesi akşamı Hedef Radyo'da Bir Soru Bir Hayat programında sizlerleyim. Ama söylemek istiyorum ki sonbaharın serinliği Ankara'da bir anda hissetmeye başladı sevgili dostlar. Hırkaları çektik anlayacağınız, üşüyoruz. Evet, programıma başlamadan önce programımıza katılımlarınız ve sorularınızı önemsediğini biliyorsunuz ve size Hedef Radyo iletişim hattımızı hatırlatmak istiyorum sevgili dostlar. 0531 843 56 33 numarasından bizlere sorularınızı ve katkılarınızı yollayabilirsiniz. Ve sizleri bu akşam bir yolculuğa davet ediyorum. Valizimizi hazırlamayacağız, bir bilet de almayacağız. Kilometrelerle ölçülmeyen bir yolculuğa, içimize, gönlümüze ve nihayet Rabbimize doğru bir sefere. Çünkü bazen hayatın içinde o kadar çok yol alıyoruz ki kendimize ne kadar uzak düştüğümüzü fark etmiyoruz bile, öyle değil mi? Şehirler değiştiriyoruz, insanlar tanıyoruz, dünyayı görüyoruz, bilgi biriktiriyoruz. Fakat insanın dışarıda kat ettiği mesafe içeride aldığı mesafeyi göstermiyor sevgili dostlar. Mevlana'ya nispet edilen çok güzel bir söz vardır aslında. Geçenlerde de bunu çok sevdiğim bir kişinin Instagram sayfasında okumuştum. İçine sefer etmeyen dünyayı dolaşsa ne, kendini görmeyen alemi görse ne? Belki de bu söz içsel yolculuğun ilk kapısını açıyor, ne dersiniz? Çünkü dışarıda çok yol alıp içeride yerimizde sayabiliriz. Kendimize hiç uğramadan dünyayı dolaşabiliriz. Peki ya kendimize döndüğümüzde ne göreceğiz sevgili dostlar? Ne göreceğiz? Korkularımızı, kırgınlıklarımızı, niyetlerimizi, nefsimizi ve belki bütün bunların ardında uzun zamandır unuttuğumuz daha büyük bir hakikati. Rabbimizi ne kadar tanıyoruz? İçsel yolculuğu yalnızca kendini bulmak olarak görürsek eğer, yolun menzilini küçültmüş olmaz mıyız? Çünkü biz kendimizi bulmaktan öte, kendimizi doğru yere koyabilmek için kendimize döneriz, öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde de şöyle buyuruluyor. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmalıdır.

Ne kadar derin bir uyarı. Öyle değil mi? Ne kadar derin. Allah'ı unutmakla kendimizi unutmak yan yana geliyor. Demek ki Rabbimizi tanımaktan uzaklaştıkça kendi hakikatimizden de uzaklaşabiliyoruz sevgili dostlar. O halde içsel yolculuğumuzun sorusu yalnızca ben kimim olmamalı? Beni kim yarattı? Ben kime aitim? Ve hayatımı kimin rızasına göre anlamlandırıyorum? İşte sefer burada başlıyor, derinleşiyor. Kendimizi tanımaya çalışırken Rabbimizi de tanımaya başlıyoruz aslında. Bize yol gösteren El-Hadi. En ince hallerimizi bilen, lütfuyla hayatımıza dokunan El-Latif. Sevginin kaynağı olan El-Vedud. Hatalarımızla Rabbimiz arasındaki kapıyı kapatmayan El-Gafur. Gücümüzün yetmediği yerde kendisine dayanabileceğimiz El-Vekil. Evet sevgili dostlar. Fakat Esma'yı bilmek yalnızca isimlerini ezberlemek değil, siz de biliyorsunuz bunu. O isimlerin hayatımızda bir karşılığı olup olmadığını görmek. Rabbimin beni örttüğünü biliyorsam eğer, ben insanların kusurlarını örtmeyi öğreniyor muyum? Rabbimin latif olduğunu biliyorsam, ben sevdiklerime karşı ne kadar incelikliyim? Rabbimin El-Gafur olduğunu biliyorsam, kendi hatam karşısında ümitsizliğe mi düşüyorum, yoksa yeniden dönmeyi mi öğreniyorum? Aslında Rabbimizi tanımak, insanın kendi hayatını da yeniden okumasıdır. Kehf suresindeki Hazreti Musa ve bilge kişi yolculuğu da bize burada çok şey söyler aslında. Hazreti Musa gördüğü olayların ardındaki hikmeti ilk anda anlayamaz. Çünkü görünen her şey hakikatin tamamı değildir. Bu kıssayı kendi hayatımıza taşıdığımızda şu soruyu sorabiliriz. Ben gördüğümün tamamını mı görüyorum, tamamını mı biliyorum? Eşime baktığımda yalnızca onun davranışını mı görüyorum, yoksa taşıdığı yükü de anlamaya çalışıyor muyum? Çocuğuma baktığımda yalnızca yaptığı hatayı mı görüyorum, yoksa o davranışın ardındaki ihtiyacı da merak ediyor muyum? Ve kendime baktığımda yalnızca kusurlarımı mı görüyorum, yoksa beni yeniden ayağa kaldırabilecek Rabbimin rahmetini de görebiliyor muyum? İçsel yolculuk işte bu bakışı dönüştürüyor sevgili dostlar. Modern psikolojinin öz farkındalık dediği şey de kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını fark edebilmesiyle ilgili aslında, öyle değil mi? Fakat manevi yolculuk bunun adım adım ötesine geçer ve sorar. Bütün bunları fark ettikten sonra beni nereye götürüyor? Kendimi tanımak beni yalnızca kendime götürüyorsa bu eksik bir yolculuktur. Kendimi tanımak beni Rabbime yaklaştırıyorsa işte o zaman gönülde bir sefer başlamıştır demektir. Evet. Ka'b bin Malik'in yaşadığı hadise de bize başka bir kapı açar aslında. Tebük seferine katılmadığında, Peygamber Efendimizin huzuruna geldiğinde kendisini kurtaracak bir mazeret üretmek yerine gerçeği söyler. Benim de payım var der. Evet, Rabbimizi tanımaya giden yol önce kendimize karşı dürüst olmaktan geçer. Çünkü insan kendi kusurunu görmeden Rabbinden af dileyebilir mi? Dileyemez. Kendi acziyetini fark etmeden Rabbine gerçekten dayanmayı öğrenemez. Evet sevgili dostlar. Anadolu insanının gönül yapmak dediği şey de belki de bu yüzden çok kıymetli. İnsan Rabbini tanıdıkça onun yarattığı insana bakışı da değişir. Yaradılanı severiz yaradığından ötürü, değil mi? Dil yumuşar, hüküm vermek yavaşlar, gönül incitmek ağır gelir. Aynı sofrada oturduğumuz eşimizin, çocuğumuzun, anne babamızın birer emanet olduğunu daha derinden hissetmeye başlarız. Çünkü Rabbimizi tanımak hayattan uzaklaşmak değildir. Rabbimizi tanıdıkça hayata nasıl bakacağımızı öğrenmektir. İçsel yolculuk bizi dünyadan koparmamalı, daha da anlamlı hale getirmeli. Bizi dünyaya daha güzel döndürmeli. Kendimizden gönlümüze, gönlümüzden Rabbimize. Rabbimizden yeniden eşimize, çocuğumuza, ailemize, çevremize ve hayata. Belki bu yüzden asıl mesele dünyayı ne kadar gördüğümüz değil, Rabbimizi tanıdıkça dünyaya nasıl baktığımızdır. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen haddini bilir, öyle değil mi? Evet sevgili dostlar, bu akşam kendimize şu soruyu bırakalım istiyorum. Ben kendimi ne kadar tanımaya çalışıyorum? Ve daha da önemlisi, kendimi tanırken Rabbimi ne kadar tanımaya çalışıyorum? Çünkü belki de insanın en uzun seferi kendisine yaptığı seferdir. Ama menzil kendisi değildir.

0: menzil Rabbine yaklaşmaktır. Ve belki bir gün yolun sonunda da şunu fark ederiz. Kendimizi ararken aslında Rabbimizin bize verdiği emaneti tanımaya çalışıyorduk. Gönlümüzün gurbetinden çıkıp hakikate yürüyorduk. Kendimizden Rabbimize doğru bir sefer ediyorduk. Evet sevgili dostlar, işte bu akşam konuğum Sultan Özkan ile birlikte bir içsel yolculuğu ve bunun hikayesini dinleyeceğiz. Belki bu hikaye ve yolculuk hepimize aynı soruyu hatırlatacak. İçimizde ne kadar yol aldık ve bu yol bizi Rabbimize ne kadar yaklaştırdı? Evet sevgili dostlar, Sultan Hanım'a hoş geldiniz diyorum ben. Hoş geldiniz Sultan Hanım.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun Rabbime şükürden acizim.
0: Estağfurullah, hoş geldiniz diyorum tekrar size. Evet Sultan Hanım, konumuz bir içsel yolculuk dedik. Ve bu içsel yolculukta da sizin bir hikayeniz var. Bir içsel yolculuğun hikayesi. Bunu bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz sizden. Sizin de böyle bir talebiniz olmuştu bu hikayeyi paylaşmak adına. Sultan Hanım'ın içsel yolculuğu nasıl bir yolculuk?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 yıldır süren tabii bir yolculuk bu. Sürekli olarak kendimi sorgulamaya çalışıyorum. Çok acılı bir yolculuk. Öyle güle oynuyor olmuyor. Gerçekten acılı.
0: Herkesin hayat hikayesinde olduğu gibi öyle değil mi?
1: Hayat hikayesinden çok duyguları yakalamak çok acı bir şey. Yoksa kendini kurtarmak çok kolay bu tür şeylerde. Yani parmağı karşına sallarsın, geçersin. Bir problem yok. Konfor alanını oluşturduktan sonra bizden iyisi yok yani. Ama insan kendisine döndüğü zaman gerçekten canı çok yanıyor. Hı hı. Kolay kabul etmiyor nefis onu.
0: Yüzleşmek kolay değil, öyle değil
1: çok,
0: mi?
1: Çok zor. Evet. Yani kolay olsa Sade yapar mıydı yani? Sade birbirine karşı olan tavırlarını biliyoruz. Birbirlerine açtıkları gönülleri biliyoruz. Birbirlerini düzeltmelerini biliyoruz. Çok büyük bir samimiyet istiyor. Hı hı. Bütün ne var ne yok böyle birbirlerini biz de biliyoruz yani onların yaşadıkları olayları. Böyle dört dörtlük takva bir hayat değil hepsininki.
0: Evet.
1: Yani içki içen var. Farklı farklı şeyler yaklaşanlar var. Yani çok zor bir hayat ve birbirlerine karşı çok açıklar. Biz gönüllerimizi birbirimize karşı o şekilde açmadıktan sonra gönül Yusuf'umuzu katledeceğiz. Yani çok kartlar açık oynamak zorundayız müminler olarak ve müminler birbirlerine karşı aynadır. Birbirlerine o Yusuf'u yedirmemek için bir mücadele vermek zorundalar.
0: Biz i̇ki, olmak
1: iki tarafta da Yusuf var, Yusuf kuyuda, iki tarafta da savunma yerine birbirimizin Yusuf'uyla da uğraşmalıyız. Yani onu boğdurmamalıyız. Kardeşimizin Yusuf'unu da kurtarmaya çalışmalıyız. Bizim hedefimiz tek kendimizi kurtarmak değil, kendimizi kurtarmaya yönelirken aynı yolda yürüyen insanlar isek, değilsek zaten konu dışı yani... Bu tür bir konuyu konuşmaya gerek yok. O kafa nereye ben oraya tarzı bir hayat zaten o. Ama kendimize dönüp kendimizi çözmeye çalışıp karşımızdaki kişi de yol arkadaşımız olursa çok mükemmel olur. Olması gereken de budur. Yoksa iki tarafta birbirine karşı koruma zırhları, kalkanları oluşturacak. Ve sıkıntı da orada başlayacak. Ömrümüz birbirimize karşı duvar örmekle geçecek. Aynı yatakta, aynı yastığa baş koyanlar bile birbirlerine karşı kendilerini asla açmayacak. En yakınlar onlardır. Mesela oradan o yüzden örnek verdim. Anne çocuk ilişkisi, anne baba ilişkisi hepsi için geçerli. Çok açık oynamalıyız kartları ve birbirimizin Yusuf'u hedefimiz olmalı. Kendi Yusuf'umuz önce, daha sonra birbirimizin Yusuf'u. Birbirimize arkadaş yani kardeş. Yani biz çünkü temelde kardeşiz.
0: Yargılamadan, eleştirmeden aynalamalıyız birbirimiz diyorsunuz.
1: Yani aynı yoldaysak zaten çözülme çok kolay olur. Eğer ki böyle bir derdi olmayan narsist karakterli insanlarsak zaten problem orada çok büyüyor. Sıkıntı orada çok çıkıyor. Orada çözüm çok zor. Niyet, din samimiyettir. Samimi niyet. Yani gerçekten samimi bir şekilde bu yola girip bu yolda karşılıklı birbirimizi tamamlamamız gerekiyor. Tabii ki edep dairesinde güzellik ve tatlı dille. Karşı tarafından gelecek olan şeyler de başka bir konu. Alanda onu konuşabiliriz. Orada da terbiyeye hiç girmeyen insanlarla mücadele farklı bir konu. Yani tamamen susayım Allah'a sığınayım o biraz farklı.

0: kaleme döktünüz ve bunu bu şekilde anlatmak istiyorsunuz bizlere. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Evet, bu bir karanlık orman hikayesi.
0: Hı hı.
1: Kendimi bulma yolculuğunda içime doğru 30 küsur yıllık bir hikayenin kaleme dökülmüş hali.
0: Hı hı. Bunu bir metafor üzerinden anlattınız bize, karanlık bir ormandan.
1: Evet, evet.
0: Hı hı.
1: Bunun üzerinde daha sonra, ben okuyayım, daha sonra üzerinde inşallah nasıl bir şey konuşuruz.
0: Buyurun, dinliyoruz.
1: Orman o kadar karanlıktı ki gökyüzü bile görünmüyordu. Ağaçların dalları birbirine geçmiş, yollar birbirine karışmıştı. Yusuf yürüdükçe ayaklarının altında kuru dallar kırılıyor. Her adımında ormanın sessizliği biraz daha derinleşiyordu. Dikenler dallardan dışarı uzanıyor, gömleğine takılıyordu. İlk başta aldırmadı ama orman ilerledikçe çalılar sıklaştı. Dikenler kollarına, ellerine, yüzüne batmaya başladı. Canı yandı. Elini acıyan yaralarına götürdü. Kanı gördü. Yürümeye devam etti. Her diken gömleğine yeni bir iz bırakıyordu. Yusuf artık yalnızca karanlıkta yürümüyordu. Kendi yaralarını içinden geçiyordu.
0: Evet.
1: Gözleri karanlığın içinde kızıl ateşler saçan bir ulma duydu. Yusuf onun gözlerinde kendi öfkesini, saldırganlığını, üstün gelme arzusunu, açgözlülüğünü, sahip olma isteğini gördü. İçinde yıllardır bastırdığı kırgınlığı gördü. Haksızlığa uğradığında yükselen o sert tarafı. Hırlayarak yaklaştı. Yusuf kaçmadı. Yürüdü. Hırlama durdu. Dikenler yine gömleğine takıldı. Sessizliğin soğuk bakışını karayan yanların üzerinde hissetti. Kıskançlıklarını, gizli arzularını, kuşkucu oluşunu ve sinsice yükselen düşüncelerini, hesapçılığını, hileciliğini, açıkça söylemek yerine dolambaçlı yollarla istediğini elde etme çabasını, gizli düşmanlıklarını gördü. Tıslayarak yaklaştı. Yusuf kaçmadı, yürüdü. Tıslama durdu. Bir kahkaha yükseldi. Dallar yapraklarını Yusuf'un önüne serdi. Üzerlerinde kibirle yürüdü. Yürüdü, durdu, ayaklarına süründü, kuyruğuyla Yusuf'u okşadı. Sen haklıydın diyordu. Senin suçun yoktu, sen öyle yapmasan onlar yapacaktı. Sinsice güldü, Yusuf yürüdü. Birden orman sarsıldı. Ağaçlar eğildi, dallar kırıldı, dikenli çalılar iki yana ayrıldı. Yusuf savruldu. Korku, gurur, öfke, kontrol etme isteği. Hepsi ağzından ateşler çıkan bu devasa gölgede birleşmiş gibiydi. İçindekini harlaya harlaya yaklaştı. Yusuf çok korktu. Geri çekildi. Ayağı çukura takıldı. Düştü. Ve o anda gökyüzünde bir ışık belirdi. Karanlığın üzerine aydınlık yayıldı. Aşağı süzüldü. Karanlıkla aydınlık yüz yüze geldiler. Biri ateş saçıyordu. Diğeri sakindi. Aydınlık karanlığın yarasına dokundu. Tam göğsündeydi yara. Ateş daha da büyüdü. Karanlık beden çatladı. Alevlere dönüştü. Sonra küle. Yusuf o küllerin içinde yüzünü gördü. Öfkenin ateşi rızaya, korkunun ateşi sekinete, kontrol etme arzusunun ateşi tevekküle, yıkıcı güç ise onarıcı güce dönüşmeye başladı. Küllerle ışık birbirine karıştı. Bir süre sessizlik oldu. Celal bu küllerden doğdu. Kanatlarını açtığında ormanın karanlığı aydınlandı. Artık karanlık orman ona emanetti. Aydınlık orman olarak.
0: Evet.
1: Bu kadar.
0: Evet Sultan Hanım, bu hikayeyi okurken ne kadar duygusallaştığınızı da ses tonundan hissettik bir tarafta. Bu sizin hikayenizde.
1: Onu kontrol edemiyorum.
0: Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Onun için söylemedim. Gerçekten içsel yolculuğun ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunu aynı zamanda sesinizle de bize hissettirdiniz. Evet, bir orman metaforu üzerinden anlattınız bu hikayeyi. Fakat ben hikayenizi dinlerken Hazreti Yusuf üzerinden de evet elbette ki kıssaları bizler hayatımızda peygamberlerimizin kıssalarını herkes hikayesine göre öyle okuyor, anlıyor, anlamlandırıyor. Sizin de burada bir atıfta bulunduğunuzu gördüm ben. Bunu biraz bize açıklamak ister misiniz? Yani.
1: Evet.

0: Bu duygularınızı, bu yazdığınız hikayeyi bize birazcık açarsanız daha çok mutlu olacağız inşallah.
1: Yani Yusuf Peygamber
0: evet.
1: bir karanlık ormanı yok.
0: Evet.
1: O çok korunmuş, Allah'a teslim, her nefesinde Allah'la beraber olan, attığı adım, söylediği söz. Çocukluk falan değil, tamamen bütün ömrü Allah'ın emrettiği o istikamette olan bir peygamber.
0: Evet.
1: Ben burada Yusuf'u özellikle seçtim.
0: Hı hı.
1: Ve bu Yusuf Aleyhisselam kıssası, benim bu hikayemden sonra bir kuyu var. Kuyu olayı benim hikayemde karanlık ormandan sonra başlıyor. Çünkü benim karanlık ormanlarım var. Ben Yusuf Peygamber gibi değilim.
0: Hı hı.
1: Yani o şekilde Allah'ın buyruklarıyla, işaretleriyle, vahiyle falan yürümüyorum. Hı hı. Karanlık ormanımı ben görmeyince, kendimi hissetmeyince, oradaki problemleri çözmedikten sonra benim düştüğüm kuyu Yusuf'un kuyusu olmaz. O benim kendi kazdığım kuyudur. Nefsimle beraber düştüğüm kuyudur. Nefisle beraber düşülen kuyuya Yusuf Aleyhisselam'daki gibi bela denmiyor. Musibet deniyor. Musibet de Allah'ın razı olmadığı alanlarda yürüdüğümüz için ok isabet eden bir yere gitmeye ya da mayınlı arazide gezerken mayının patlamasına benziyor. Benim o kuyuya düşmem için öyle olmam lazım. Ama ben öyle değilim. Benim bir sürü karanlık ormanımın içinde olan bir sürü problemim var. Bunları çözmedikten sonra benim başıma gelen, yaşadığım, bana acı veren şeyler musibettir. Bela efendi ararmış, Allah'ın yolunda olan insanlara gelirmiş. O insanlar da tamamen teslim olan insanlar ve kendileri kuyu kazıp düşünüyor o insanlar. O insanlar farkındaysanız eğer Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu itiyor. Yani o kendisi düşmüyor. Beklemediği bir anda kardeşlerin onu kuyuya atması olayı bela. Allah'tan gelen bir şey. Kendi iradesi yok orada. Ama benim kuyumda ben kendim o kuyuyu kazıyorum ve o kuyun içine ben kendim düşüyorum. O kuyuyla alakalı değil. Bu kuyumu ben halletmeden Yusuf Peygamber üzerine kuyulara düştüm, perişanım falan. Haşa tövbe haşa. Yani ben iftira atamam Yusuf Peygamber'e. Öyle bir şey değil yani. Buradaki farklı bir şey. Bu olayı bitirdikten sonra Allah-u Teala bana bir elbise giydirir, giydirmez, lütfeder bilemem. Güzel bir karakter verir, vermez bilemem. Bundan sonra başlayabilir benim yolculuğum. Diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani kendi içsel yolculuğumuzda bunları, bu düştüğümüz kuyular bizim kendi elimizle açtığımız
1: evet,
0: kuyular olarak
1: evet,
0: anlatıyorsunuz.
1: Doğru anlıyoruz değil mi? Yüzleşmememiz, evet.
0: Karanlık orman. Bu hikayenizdeki anlatımında ormanları seçmişsiniz metaforunuzda. Yani bu metafor niye bu şekilde aklınıza gelmiş olabilir? Kendinizi neden bir karanlık ormanda? Hani bir içsel yolculuk ya sizin. Sizin yolculuğunuz bir ormanda. Bunu bize biraz açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi eğer ki başka bir meteor sesi, mesela bu ormanda vahşi hayvanlar var. Yırtıcı hayvanlar, tıslayan işte çok şey artık yırtıcı hayvan. Eğer ki kapımın önünde beslemiş olduğum enam su ne denir? Evcil hayvanlardan bahsetmiş olsaydım orası konfor alanıydı. Konfor alanında olan şey şudur. Güzelce yemlerini götürürsün, onları güzelce bakarsın, tararsın, işte yumurtaları toplarsın, sütlerini sağarsın. Onlar da çok güzel bir şekilde geri dönüşüm olur. Hı-hı. Ev hayatında da öyledir. Karşıdaki insana çok iyi davranırsa o da sana çok güzel davranır.
0: Bir konfor var diyorsunuz
1: konfor,
0: yani.
1: Annenle hiç... çok güzel geçinirsin,
0: evet.
1: Babanla, çocuklarına, eşinle.
0: Evet.
1: Sinirlenirsin, susarsın, Allah için diye bir isim koyarsın ona.
0: Evet.
1: İşte orada bir soru işareti bırakıyorum
0: evet.
1: ben.
0: Burada
1: öfkelenirsin, susarsın, soru orada bir Allah rızası için dersin. Nefsin tamamen örtmesiyle alakalı soru işaretleri koyabilirsin. Yani hani kendimle alakalı söylüyorum, başkasıyla alakalı değil.
0: Evet.
1: Kendimle
0: tabii ki bu
1: şeyler.
0: Kendimizin içsel yolculuğu ve
1: evet.
0: bu içsel yolculukta karanlık bir ormanda metaforunu kendinize daha uygun bulduğunuz için anlattığınızı söylüyorsunuz şu an. Sultan Hanımcığım, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Peki.

0: Evet sevgili dostlar, tekrar merhabalar. Konuğumuz Sultan Hanım'la bir içsel yolculuğa çıktık ve onun hikayesini dinledik biz. Dinliyoruz da dinlemeye de devam edeceğiz. Ancak ben mesajlarımız geldi ve mesajlarımızı okumak istiyorum bir taraftan da. Evet, Ayşe Hanım daimi dinleyicilerimizden hayırlı yayınlar. Güzel programın değerli sunucusuna demişler. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Sizi dinlemek çok çok huzurlu ve faydalı. Allah razı olsun. Konuğumuza teşekkür ederiz demişler kendileri. Ayşe Hanım'a biz de teşekkür ediyoruz. Ve daimi dinleyicilerimizden yine Gülay Hanım bizlere mesaj çekmiş. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım ve Sultan Hanım demişler. Hayırlı akşamlar diliyoruz biz de kendilerine. İçsel yolculuk bazen geçmişteki hatalarla, bastırılan duygularla ve karanlık yönlerle cesurca baş başa kalma sürecidir diye düşünüyorum. Yolculuğumuzun sonu Rabbimizin rızası ile sonuçlansın. Zira nefsin vesvesesi insanı çıkmaza sürükler demişler. Katkıları için kendisine çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: ben de.
1: teşekkür ederim.
0: Evet, Sultan Hanım, dedik ki konfor alanlarımız dedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir içsel yolculuğunuzun hikayesini dinledik. Fakat konfor alanlarımızdan da çıkamadığımızdan bahsettiniz. Evet, bu yolculukta bir rehavete kapılıyoruz, öyle değil mi?
1: Evet, yani bize sıkıntı veren insanlardan bile uzaklaşıyoruz, yani canımızı sıkan. Aslında o bir nimet. Orada bize bir şey gösteriliyor. Çıkmak istemiyoruz. Bize hep yakın duranlarla yakın durmaya çalışıyoruz. Canımızı acıtan, canımızı yakan, sinirimizi bozan hiçbir şeyle muhatap olmak istemiyoruz. Kaçıyoruz. Ve bu kaçmalar bu karanlık ormana götürmez insanı. Kendiyle yüzleştirmez.
0: Evet. Güzel.
1: Yani eğer ki orada bir acı varsa, yani bir öfke, öfkeyi
0: Yüzleşmek
1: özellikle
0: gerekiyor.
1: kullanıyorum. Öfke nefsani, tamamen nefsani bir şeydir. Bir acı, bir sıkıntı, bir şey varsa orada tedavi olması gereken bir şey kesinlikle vardır. Yapmış olduğu, mesela eşler arasına bakıyoruz. Böyle sürekli olarak peşinde koşur, koşar, yemek yapar, eve para getirir, birbirlerine iyi davranırlar, güzel davranırlar. Kızdıklarında falan atlanırlar, aman bir problem çıkmasın, ortam gerilmesin. Herkes böyle bir uyuşma halindedir. Bir sakinlik vardır. Herkesi kendini iyi olarak görür. Çünkü orada bir huzursuzluk çıkmıyordur. Allah için sabrediyorlardır. Bu bir konfor alanıdır. Yani nasıl bir konfor alanı? Eğer ki bu içsel yüzleşmeye karı koca beraber girmemişlerse, birbirlerinin Yusuf'unu kuyudan çıkarmaya talip değillerse, birbirlerine karşı olan kelimeler, sözler falan birbirlerine karşı saldırı olarak algılayacaklar. Çünkü ormandaki kurallar ona el veriyor. Hepsinin bir sınırı var. Sınır ihlali olarak görüp birbirini korumayı alıyorlar. Korumayı alınan yerde de muhabbet olmaz. Menfaat olur. Muhammedi muhabbet birbirlerinin Yusuf'unu kuyudan çıkarmak üzerine kurulmalıdır. İnsanlar böyle çok açık kartlarını oynamalı. Birbirlerine gönlünü açmalı. Mesela 20 yıl, 30 yıllık bir evlilik var. Böyle normal standart gidiyor. Ya burada bir problem var. Acaba Allah bizden razı mı gerçekten? Biz hep böyle Allah razı olsun diyoruz birbirimize ama kırıyoruz, döküyoruz da ama işte tövbe ediyoruz. Acaba burada bir problem var mı diye insan sorgulamalı kendini. Birbirlerine karşı çok açık olup bak böyle böyle bir durum oldu. Sen şu hareketi yaptın, benim canım yandı. Acaba bunun sebebi ne diye iki taraf birbiriyle çok net konuşması gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Samimiyet gerekiyor ama şu anda çok zor bir şey bu. Ben bunu söylersem bunu kullanacak durumuna geliyor gerçekten. Çok samimi, ahiret derdi olan insanlar için söylüyorum ben. Normal bir yaşayış olarak kopyala yapıştır bir hayattan bahsetmiyorum. Ahiret derdimiz var. Ben arkadaşımın kesinlikle ahiretteki de yüzünün kızarmasını ya da böyle cennete girmeyip de cehenneme atılmasını istemem. Ben onu kurtarmak zorundayım. O bana emanet. Bir problem varsa beraber çözmeliyiz. Bunun burada bazı handikapları var. Bana da gönlünü çok güzel açtı. Ben ona yardımcı olmaya çalışacağım. O da bendeki o hırlayan, tıslayan, o problemli olan ormanımda bir problem çıktığında çok açık bir şekilde bana burada bir problem mi var acaba diye beraber birbirimize karşı gönlümüzü açacağız ve oradaki problemi beraber çözmeye çalışacağız. Orayı bir sakinleştireceğiz. O ormanı bir aydınlatmak zorundayız.

0: aydınlatınca o yürek deniyor aydınlanmayan karanlık ormana.
1: Benim burada bir samimiyet gerekli. Yani hani
0: çok samimi, ahiret, gerçek samimiyet, ahiret derdi, %100 ahiret derdiyle olabiliyor. Acaba işte falan değil. Böyle canın yanacak yani. Çünkü bir eşin bir eşe belli şeylerde beraber oturup da üzerine konuşması çok kolay bir şey değil. Canımız yanacak diyecek iki tarafta, evet. Ama kabul ediyorum ben. Anam babam sana feda olsun diyen sahabe boşuna feda etmedi anayı babayı. Oradan gelen öğretileri reddediyorum dediler. Oradan gelen yanlış öğretileri, o zamankilerle müşrik diyoruz. Şu ankilere al. Anne babadan zincir zincir halk halka gidiyoruz. Şimdiki nesillerden sonraki nesillere bakıyorum ben. Bendeki karanlık ormanda ben çocuk büyütüyorum. Buradan nasıl bir çocuk çıkar? Biz çocuklarımız ve neslimiz için bu yüzleşmeyi yapmak ve samimi olarak kartları oynamak zorundayız. Nesillerimiz yanıyor. Biz düzelmedikten sonra bu nesillerimiz bizden gördükleriyle anne baba düzgün yapıyor diye aynısını alıp kopyalayıp hayatlarına devam edecek. Bozula bozula giden bir nesil var.
1: Kendimizle yüzleşmeden, kendimizle içsel yolculuğa çıkmadan, bu seferi yapmadan, Rabbimizle bağımızı kurmadan, hata incitmeden, kırmadan, değil mi?
0: Hani ya zaten yoldaki insanlar birbirini niye incitsin ki? Birbirlerine karşı çok şefkatli ve merhametli olurlar. Narsist değilse, narsist zaten bu yola girmez, o tarz ahlaktan bahsetmiyorum.
1: Hani Hazreti Musa ve Firavun'un şeyinde de, hikayesinde de var ya, hani yumuşak söz söylemek.
0: Sonra
1: yani
0: oldu
1: bunları,
0: ama.
1: Bunları yumuşak sözlerle söylüyor olmuş olmak. Allah'ın bize burada bir bildirisi var, değil mi? Karşımızdaki insanlara yumuşak sözle. Hani bizde derler ya, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ama doğruyu doğru bir üslupla söylenildiği zaman bambaşka bir boyuta erer bu.
0: Evet, oradaki firavun, karanlık ormanı falan yok bunu. Zaten bitmiş gitmiş bir şey. Ona tabii ki güzel üslupla söylemen daha güzel olur. Yani şeyi yok, öyle bir derdi yok yani. Ama derdi olan insanla üslubuna yine dikkat edeceksin, edepli olacaksın. Zaten bu karanlık ormanı olan insanlarla biraz daha mesafeli olmak gerekiyor. Çünkü dediğini zaten anlamayacak. Nefsine ağır gelecek ve saldırıya geçecek. Onlarla tabii ki güzel konuşacaksın ama sonunu gördük. Kızıldeniz'de boğuldu. Yani eğer ki hakikati alıp da güzelce bağrında şöyle bir sıcacık sevmiyorsa o insan zaten sonu belli yani.
1: Evet.
0: Güzelliği görmüyorsan.
1: Sultan Hanım, yine bir mesajımız geldi daimi dinleyicilerimizden. İbrahim Bey mesaj atmışlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Özlem Hanım. İbrahim ben demiş. Yine toplumsal açıdan önemli bir noktaya değinmişsiniz. Rabbim hepimizi doğru yolu bulanlardan eylesin. Sultan Hanım da kendi iç dünyasını büyük bir cesaretle yorumlayıp yargılamış. Herkes bu yüzleşmeye cesaret edemez demişler. Nefsini engelleyemez. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum demişler. Biz de kendisine hayırlı akşamlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Sizin samimiyetinizi dinleyicilerimiz de bu şekilde hissetmişler. Evet Sultan Hanımcığım, konfor alanlarımızdan çıkmış olmamız gerekiyor dedik. Evet, yüzleşmek cesaret istiyor dedik. Kırmadan, incitmeden, birbirimizi aynalayarak, yargılamadan, eleştirmeden dedik. Ama kendi iç yolculuğumuz birazcık da kendimizle muhasebe ediyor olmuş olmak. Yani hani burada sizin de yapmak istediğiniz bu, kendinizle muhasebe ediyorsunuz. Kendi iç dünyanızı anlatıyorsunuz bize buradan. Bunu anlatmaya gayret gösteriyorsunuz. Allah'ın rızası burada, değil mi, önemli olan?
0: Evet, ben karanlık ormanımı aydınlık ormana çevirdiğimi düşünüyorum.
1: İnşallah, evet, çok güzel.
0: O zandayım, tefekkürlerim o yönde. Bunu neden söylüyorum? Allah sekineti, ya dünyaya çok dibe kadar dalmış insan sekinet denmiyor ona ama onlar rahattır. Ya zaten nefsiyle mutlu, hoşuna gitmenden uzaklaşıyor, kendi canı istediği gibi yaşıyor falan, onda rahatlık vardır. Bendeki sekinet durumu, durumların karşımdaki durum ne olursa olsun, kalp durumunda böyle bir büyük iniş çıkışlar falan olmaması, karşımdan çok onay beklememek, karşımdakine yaptığım yatırımı sürekli kontrol ediyorum. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Karşımdaki bana bu yaptığım karşılığında kötü bile davransa ben ona nasıl davranırımı sorguluyorum. Eğer kötü bir davranış görürsem, çok çok fazla hayır yaptığım bir insandır mesela ya da iyi davranmışımdır, kırmamışımdır. Bunun karşılığında bana kötü davrandı. Buradaki benim ona karşı, bu kötülüğüne karşı duygumu yakalamaya çalışıyorum. Bana kötü davrandı, ben bunun içinde düşünüyorum. Bu bana yapılır mı

0: diye sordum kendime. Yani ben sana bu
1: Hı
0: kadar iyilik yapayım, yapayım, sen bana gel böyle davran.
1: hı. Hı.
0: Hayır, bu soruda kibir vardır, bu soruda nefsanilik vardır. Bütün yuvalarımızı yıkanda bu bana yapılır mı?
1: Hı.
0: İkinci soruyu söyleyeyim.
1: Kötülüğü
0: İkinci.
1: iyilikle savıyorsunuz yani burada.
0: Yani bu bana yapılır mı demiyorum ben. Bu
1: Evet.
0: sana yakıştı mı diye bakıyorum ve duamla beraber yapıyorum bunu. Sen
1: Hı.
0: insansın. Bu hareket hoş bir hareket değildi. Bu sana hiç yakışmadı. İçindeki Yusuf'u katlediyorsun. Yani hiç yakışmayan bir şey. Bu bana yapılır mı dememem gerekiyor. Ben bunu öğrendim. Benle lanet olsun. Yani ben derken Allah-u Teala'nın bir yardım olduğunu düşünüyorum. İkincisi aile konforundan bahsediyorum. Buradaki rahatımızdan
1: Ama bu bir
0: bahsediyorum.
1: yolculuk öyle değil mi?
0: Yolculuk.
1: Yani bu
0: Evet.
1: yolculukta biz ölene kadar da devam edecek. Biz böyle
0: Devam
1: gönlümüzü
0: edecek.
1: evet.
0: Nefsimi asla temize çıkarmam deniyor.
1: Hı
0: Aziz Yusuf
1: hı. Hı
0: Peygamber'in duası. Nefsimi temize çıkarmıyorum
1: hı.
0: ama
1: Hı.
0: sürekli kontrol ediyorum.
1: Hı.
0: Her hareketimi, her sözümü, kelimeme dikkat etmeye çalışıyorum. Eğer ki benim kalp sekinetim bozulduysa onun üzerine gidip çok ciddi bir şekilde yoğunlaşmam gerektiğini öğrendim ben.
1: Nasıl
0: Yani nefis
1: yoğunlaşıyorsunuz?
0: dairesinde değilim ben.
1: Mesela
0: Evet.
1: nasıl yoğunlaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kendinize bu durumda? Yani nasıl yaklaşıyorsunuz?
0: Sekinetim bozuldu. Buradaki dediğim gibi bana bu yapılır mı sorusu mu geliyor? Sorularıma bakıyorum. Senin yüzünden diyor muyum? Beni sen azdırdın diyor muyum? İblisin zikirlerini söylüyor muyum? Bu hareket karşısında. Bunları söylemiyorum. Söylediğim kelime ne? Sana bu yakıştı mı? Ve ben ona dua ediyorum ve Yusuf için yine mücadelemi devam ediyorum. Kırmamaya, dökmemeye ön planda ama olmadı. Bir de celal durumu vardır. Celal gereken yerde de oradaki ormandaki şeylere bir dur demek gerekiyor kardeşini kurtarmak için. O gömleğini kana boyamasınlar diye. Celal durumunda da celal gerekiyorsa öyle davranmam gerekiyor. Merhametle, vicdanla, insafla davranmaya çalışırım ama.
1: Evet.
0: Anlasın diye. Çünkü bir anlamayacak insana yapmamak gerekiyor bunu. Yani yoldan geçen normal hayatını yaşıyor. Böyle
1: Ya
0: bir
1: bir bakıma
0: insan
1: bir
0: böyle.
1: sınır koymaktan
0: Tabii.
1: bahsediyorsunuz. Yani burada kendinizi koruma altına almak için bir bakıma sınır koymaktan
0: Ya,
1: bahsediyoruz. Şimdi
0: kendimi
1: siz bunları
0: korumak
1: söylerken,
0: değil.
1: evet. Yani Hazreti Vahşi'nin de Peygamber Efendimiz'e biliyorsunuz o hikayesi geldi aklıma. Hani ne yaptı orada Peygamber Efendimiz? Hazreti Vahşi'yi görmek istemediğini dile getirdi burada.
0: Evet,
1: Bir sınır
0: evet.
1: koydu burada. Bir bakıma hani siz bunları söyleyince aklıma bir anda bu geldi. Şimdi Sultan Hanım bir 5 dakikamız kaldı. Bu içsel yolculuğu şöyle 5 dakika içerisinde bir toparlayalım inşallah. Söylemek istediklerinizi alalım biz.
0: Sekinetten bahsediyordum. Bu sorulardan sonra hala böyle gönlümde bir sekinet var. Bu sorulara muhatap değilim ben. Bunlardan dolayı karşı tarafa karşı eşimdir, arkadaşımdır ya da bir yakınımdır. Bana bu yapılır mı demedim, senin yüzünden demedim, beni sen azdırdın demedim. İçimde bir sekinet var, ben doğru yoldayım. Bu soru ama ciddi ciddi yüzleşeceksin. Böyle aa falan değil, hiç ahiret öyle şakaya gelecek bir yer değil yani. Orada dağlar kadar sevabın sıfır, sıfır olacak önüne bir koymayınca. Yani o çok ciddi yüzleşmek gerekiyor. Karanlık ormanda sekinet olmaz diye not almışım buraya. Sekinet olmuyor orada. Orada sürekli bir kaos hali ve sürekli kendi korumaya çalışıyor insan. Ama
1: Duygularımızdan
0: sekinet,
1: kendimizi korumaya çalışıyoruz yani
0: evet,
1: yaşadıklarımızı.
0: sekinet olduğunda öyle değil. Kendin huzurdasın ama kardeşinden de sorumlusun. O sana emanet. Eğer ki bu yolla alakalı meyilli olan kardeşinden bahsediyorum. Diğerlerinin zorla böyle kılıçlara ayeti asıp da takıp da üstlerine gitmek bu zulümdür. Yani çünkü o kişi zaten öyle bir niyette değil. Böyle bir şey yapılamaz. Sadece bu yolda olan kardeşin uyanması için herkesin de fıtratı farklıdır. Fıtrata göre de davranmak gerekiyor. Karşısındakinin fıtratını çok iyi analiz edebilmek gerekiyor. Kendin sekinetteysen görevin senin. Allah sana bu emaneti vermiş. Kardeşine de böyle onun anlayacağı dilde tatlılıktan, güzellikten, hoş sözden anlıyor, işaretten anlıyor, karşıdan gözden anlıyor. Ona öyle davranacaksın. Diğeri artık böyle kronikleşmiş, böyle narsist bir şeye doğru duruma gidiyor ama kelimeler falan Allah din iman peygamber. Ona da ona göre bir celalle davranmak gerekiyor. Yaptığın yanlıştır. Kelimelerin altında, arkasında dur demek gerekiyor.
1: Hemen mesajımızı okumak istiyorum. Ben bir mesaj geldi Sultan Hanım. Pardon bir saniye. Evet. Bakalım kim gönderecek.

0: gelmiş. İsmini göremiyorum ben ama. Merhaba Özlem Hanım. Sohbetinizin sonucunda kendi içimizde muhakemesini yapmaya, yönlendirme yapmış olmanız, kendi dünyamızda güzeli, doğruyu, hatayı, kazanmayı, kaybetmeyi düşündürdüğünüz için teşekkür ediyorum demiş. Ha, Sibel Hanım göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. Evet, muhakeme yapmışlar dinleyicilerimiz de sizin bu hikayeniz üzerinden. Evet, doğruyu, hatayı, yanlışı kaybetmeyi düşündürtmüşüz. Bu şekilde dinleyicilerimize ulaşmışız. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sultan Hanım. Evet, dinliyorum. Kusura bakmayın, böldüm sizi ama.
1: Estağfurullah.
0: 3-4 dakikamız kaldı. Ona göre inşallah kısaca.
1: Evet. Onu sığdırmaya çalışayım. Allah'ın rızası diye söylediğimiz şey gerçekten Allah'ın rızası mı? Onun kontrolünü de yapmamız gerekiyor. Sıfıra dönmesin ahirette. Daha kadar sevabımız diye. Her şeye koşuyoruz. Her şeye çok güzel davranıyor. İnsanları kırmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Çok çok böyle titizleniyoruz. Takvanın dibine vurmuş gibiyiz. Yani kendime söylüyorum hepsini. Allah rızası diye de ben oraya ekliyorum. Diyorum ki yaptıklarımı Allah rızası için yapıyorum. Kendime öyle söylüyorum.
0: Hı hı. Evet.
1: O zaman niye kırılıyorum, niye daralıyorum, niye dağılıyorum?
0: Neden
1: niye
0: beklenti içerisine giriyorum ya da?
1: Kendimi niye savunuyorum, niye onaylanmak için çırpınıyorum, duvarlar örtmeyi örüyorum. Muhabbetsizliğim niye, merhametsizliğim, vicdansızlığım, insafsızlığım niye? Tevazu kisvesindeki gizli kibrim niye? Kendi karanlık ormanımdaki adım atmak istemememdeki sebep niye? Yani oradaki kırılmaları niye çözmeye çalışmıyorum ve ben kırılmanın, yani böyle sert kırılmadan bahsediyorum, böyle fay hattının böyle bayağı sert 7.7'si böyle yüksek.
0: Şiddetli bir kırılmadan bahsediyorsunuz.
1: Bu kibirden. Hı-hı. Buraya not aldım ben bunu. Hayatımda ben bunu böyle parola yaptım. Ben kırılıyor muyum, daralıyor muyum, dağılıyor muyum? Kibirliyim ben. Kesinlikle kibirliyim. Hiç saklamıyorum. Kesinlikle bunu arka tarafa atmıyorum. Ay ben naifim, kibarım, karşımdakini kırmayayım, Allah için sabredeyim, olsun kırılayım falan. Yok öyle bir şey. Kırılan insan kibirlidir. Tabi böyle karı koca arasında olan şakalaşmalar, böyle cilveleşmeler, naz yapmalar, ondan bahsetmiyorum. Ama bu ciddi kırılmalar ve bunlarla yüzleşmemek kibirdendir. Dibine kadar gidilmesi gerektiğini
0: yüzleşmemenin kibirden olduğunu bahsediyorsunuz değil mi şu an bize yani?
1: Hayır, niye kırılıyoruz ki? Allah için yaptığın şeyi niye kırılıyorsun? Karşılığını Allah'tan beklemen lazım. Mahkemeler, psikiyatristler kırılan, dağılan dindar insanlarla dolu. Nasıl olabilir böyle bir şey? Allah için yaptın sen bunu ya. Nasıl karşılığını beklersin sen karşındaki insandan?
0: Evet Sultan Hanımcığım, programımızın sonuna geldik.
1: Teşekkür
0: biz. Vakit
1: çabucak
0: geçiyor. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz biz de. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu yüzleşmenizi bizimle paylaştığınız için. Bu size ait özel hikayeyi bizlerle paylaştığınız için. Bu içsel yolculuğun, evet, böyle gönlümüzün bir gurbeti var. Hep uzak duruyoruz oraya. Ama bu içsel yolculuk gerçekten de büyük bir sefer. Bu seferde kendimizi tanımak, Rabbimizle olan ilişkimizi tanımak da çok önemli tabii ki. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ve size hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet sevgili dostlar, yine bir programın sonuna geldik. Bir içsel yolculuğa çıktık sizinle. Ve burada beni destekleyen genel yayın yönetmenim Halil Bekki'ye çok teşekkürler ediyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine farklı bir konuyla, farklı bir konuğumla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Sizlere en güvenilir yere emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, mutlu kalın efendim.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Öfke felakettir. Şehvetse afettir.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ya Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

Radyo Hede'desiniz. Radyo Hede. İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdun senalar olsun. Evet dostlar, Mevlam nasip ederse inşallah bugün yine bazı konuları sizlerle beraber irdelemeye çalışacağız. Çünkü ilerideki günlerde akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. İnşallah bugün yine tekrar edeceğimiz konular Allahu Teala'yı unutmak, gaflet, tövbe ve önemli ve tekrar tekrar artını irdelemeye çalıştığımız bir konu da tesettür. Bazı kardeşlerimizin tesettür şuurunu tam idrak edememiş temiz kardeşlerimizin birazcık açılıp saçılıp dökülmesiyle ortaya çıktığı faaliyetler ve felaketler var. İnşallah şimdi bunları da sizlerle bu programın içerisinde irdelemeye gayret göstereceğiz. Allahu Teala inşallah akıbetimizi hayreylesin. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

0: Bir gün Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhe bir kadın geldi dostlar ve kendisine dedi ki, ey Hasan, benim bir genç kızım vardı, vefat etti. Onu bir defacık rüyamda görmeyi çok istiyorum. Bunun için sana geldim. Bana bir şeyler öğret de kızımı rüyamda göreyim dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri dostlar ona bir şeyler öğretti. Ve kadın kızını rüyasında gördü. Fakat kızının üzerinde katrandan bir elbise, boynunda bir demir halka vardı. Ayakları ise parangaya vurulmuştu. Ertesi gün kadın kızının bu halini Hasan-ı Basri Hazretlerine haber verdi. Dedi ki, ya Hasan-ı Basri, ben böyle üzüntülü bir rüya gördüm. Hasan-ı Basri Hazretleri olaya üzüldü. Aradan bir zaman geçince Hasan-ı Basri Hazretleri kızı rüyasında gördü. Cennetteydi ve başında da bir taç vardı. Kız dedi ki, beni tanıdın mı? Ben filan kadının kızıyım. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle dedi, annenin anlattığı halden bu hale nasıl döndün diye sordu. Kız ona şu cevabı verdi, mezarlığımızdan peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanmış bir adam geçti. Bu güzel ahlaklı kişi o anda Allah Resulüne salat ve selam yolladı. Biz 550 kişi kabirde azap çekmekteydik. İşte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile ahlaklanan ve mezarlığımızdan geçerken ona salat ve selam yollayan bu adamın selamı hürmetine Allahu Teala diyor bizden azabı kaldırdı. Allahu Ekber. Elhamdülillah ya Rabbi. Bizler dostlar mikrofonların arkasından seslenirken, dostlar salatı selam getirelim, kainatın efendisine örnek ahlakıyla ahlaklanalım derken bir şeylerin mesajlarını vermek istiyoruz. İşin ciddiyetinin mahiyetini ve güzelliğini anlatmaya çalışıyoruz. Allahu Teala inşallah ilk önce kendi nefsime bunu anlamak ve idrak etmek, sonra dinleyicilerle paylaşmak nasibi müessir eylesin. Kıssadan alınacak hisse nedir dostlar bu olaydan? Peygamberimizin güzel ahlakına tabi olan bir kişi mezarlıktan geçerken Allah Resulüne bir selam gönderir ve bu yüzden birçok günahkarın cezası affedilirse, Allahu Ekber. Ya dostlar, ya ömrü boyunca Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı üzerine yaşayan kimse için neler olmaz ki? Düşündüğüm zaman bu kelimenin içerisinde erimen lazım. Ve ömrü boyunca kainatın efendisini hatırlayan, onu anan, onun sünnetlerini yaşayan kişinin gönderdiği salavat-ı şerifelerinin hatırına o dualar öyle kabul olur ki dostlar. Elhamdülillah ya Rabbi. Bizlere büyük görevler düşüyor dostlar. Hem de öyle bir görevler ki şu içinde bulunduğumuz ortamda elimizden geldiği kadar ölüme her bir an daha yaklaşırken Allah Resulü'nün zikriyle, onun ismi salavat-ı şerifesiyle, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ismiyle ve onun indirdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ı vücudunun bütün hücrelerine sindire sindire yaşama geçirmek gerekirken, onun ümmeti boş şeylerin peşinde, onun ümmeti gaflet içerisinde, onun ümmeti Allah'a harp açmış ise, Allah arkasından çıkan kelimeleri söylemekten Allah'a haya ediyorum. İşte dostlar, böyle bir zamanda Allahu Teala'yı daha çok anmak lazım. Kulluk şuuruna daha fazla anmak lazım ve geçirmek lazım. Vücutlarımızda, bedenlerimizde belki birer izler taşıyamıyoruz ama hatıralarımıza kazınan şeyler var. Eski döneme gidelim. Biraz daha eskiye. 1400'e. Kainatın efendisinin zamanlarına. Hani önceki zamanlarda bu konuyu irdelemiştik. Yeri geldi bir daha aktarıyoruz. Bir gün
1: sahabenin bir tanesi. Bir suyu kenarında banyo yapıyor. Vücudunu temizliyor. O arada diyor Halife Ömer radıyallahu an, Allahu Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Koca Ömer oradan geçerken birden sahabeyi görüyor. Banyo yaparken Hazreti Ömer'in gözleri açılıyor ve şaşırıyor. Aman Allah'ım diyor gördüğü manzara karşısında. Ve o anda sahabi Hazreti Ömer'in kendisini gördüğünü hissediyor. Ve hemen üstüne entarisini alıyor. Tabi anadan ölüyen değil orada. Altında elbette bir şeyler var fakat vücudu çıplaktır. Ve o anda hemen örtüsünü üzerine çekiyor. Ve diyor ki, gördün mü ya Ömer? Sorduğu soru bu. Gördün mü ya Ömer? Hazreti Ömer diyor ki gördüm. Bunun hikmeti nedir diye soruyor. O vücudundaki ağır yanık izlerinin. Derileri dökülmüş birbirine karışmış. Delik deşik olmuş fakat kapanmış yara izlerinin hikmeti nedir diye. O sahabi diyor ki, ben Allahu Teala'nın dinini kabul ettiğimde benim diyor amcam bana isyan etti. Ve de diyor benim dinimden dönmem için beni zorladı. Ve ben hayır deyince diyor, olmaz deyince diyor beni diyor hasırlara sardı. Ve hasırları aleve verdi. Ya Ömer diyor, işte vücudundan çıkan yağların diyor ateşi o hasırları söndürdü. Bu vücudumdaki yaralar ondandır. Ama istedim ki diyor ya Ömer, onu sahibinden başkası görmesin. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir mesaj değil mi dostlar? İstedim ki ya Ömer, onun sahibinden başkası görmesin.

etmesin. Ruh-i mahşerde, buz-i mahşerde, huzuruna geldiğimizde Allah-u Teala derse ki bana ne getirdin diye, onların götüreceği şeyler var işte. Musa abi diyecek ki, ya Rabbi, senin ismin hürmetine, senin rızan için, bak boğazıma ben ok yedim. Ya Rabbi, kılıç darbeleriyle kollarımı vurdurdum, kalbimi indirdim, ben midemden deşildim. Diyecekler ki, ya Rabbi, bu mızrakları sadece rıza-i ilahin için yedim, davanın hak olması için yedim. Ve hepsi o güzel sermayelerini gösterecekler. Hayatlarını ödemişler, bahşetmişler. Ya kendi nefsime diyorum, Yaradan'ım bana böyle bir soru getirse, sen bana ne getirdin diye, Allah-u Teala'ya ben ne diyebilirim ki? Ya Rabbi, sana içki mi getirdim? Faiz mi getirdim? Kumar mı getirdim? Zina mı getirdim? Senin yasak kıldığın şeyleri mi? Ne diyebilirim ki ben Yaradan'ıma? Elimde avucumda hiçbir sermayem yok ki. Namaz kılmaktan bile gafilim. Hayatıma geçiremiyorum davamı. O kelamullah için ashab canlarını veriyor. Kendilerini feda ediyorlar. Kelleler veriyorlar o Kur'an-ı Azimüşşan için. Allah-u Teala'nın kelamı için. O yaprakları sine sine hücrelerine geçirmişler. Ve ben gafletkar, o dava için binlerce kıtada at koşturmuş sahabilerin, davalarınla tebliğlerindeki en önemli akide olan Kur'an'ı, bırak onun mücadelesini vermeyi, okumaktan bile gafilim. Bununla mı çıkacağım Resulullah'ın karşısına? Bununla mı çıkacağım Yaradan'ımın karşısına? Hem de böyle bir zamanda, İslam'ın avuçlar içerisinde kor parça olduğu dönemde, dünyanın her tarafında İslam kan ağlıyor, kan. Ve birçok insan, birçok Müslüman kıyım kıyım kıyılıyor. Ve ben böyle bir zamanda Allah-u Teala'nın ipine teşvidat olmasın, sıkı sıkı sarılmam gerekirken, ben Kur'an-ı Azimüşşan'ı odamın bir odasının kenarına koymuş, sonra da bir dolaba kapamış veya bir örtüyle sarmış ve kitlemişim, hapsetmişim dolaplara. Evet, bakmak bile sevaptır, okumak bile sevaptır. Ama okumaktan gafil, hayata geçirmekten gafil. O zaman ben nasıl bir Müslüman olduğumu iddia edebilirim ki? Nasıl bir mümin olduğumu iddia edebilirim ki? Tabii ki çocuğumu yetiştiremem ben. Tabii ki çocuğum benden İslami akideyi alamaz. Ana babada bir şey olmayınca evlat ne alsın ki? Ondan sonra ne alıyor evlatlar? Filmlerden gördüklerini alıyorlar. Ne görüyor filmlerde? Uyuşturucu görüyor. Fuhşiyat görüyor. Hırsızlık görüyor. Allah'ın haram kıldığı şeyleri görüyor. Ve onları kıyısından kenarından hayatına geçirmeye başlıyor. Ondan sonra tabii ki o insanı sen namaza durdurtamazsın. Tabii ki o evladı sen Kur'an-ı Azimüşşan verip önüne okutamazsın. Tabii ki o kardeşime sen tesettürü verip başını örtemezsin, bedenini örtemezsin. Akide oluşmuyor. İşte dostlar, bunların hepsini bir araya getirdiğinde ortaya çıkan koca bir boşluk var. Ben bu Müslümanlığın, bu davanın içerisinde neredeyim? Soru işaretleri. Kendi hayatıma bakıyorum, nerede olduğumu çok iyi anlıyorum. Ondan sonra da tabii ki başkalarından bir şey bekleyemem. Allah-u Teala'nın rahmeti çok geniştir. Sizi karamsarlığa sokmak istemiyorum ama devamlı da insanları cennetle müjdelediğim zaman da azıyorlar, teşbihte hata olmasın. Hayatına geçirmiyor ki, elhamdülillah, Yaradan'ın rahmeti çok geniş. İnşallah affı mağfiret edecek, inşallah. Ama biraz hesap var. O hesabı geçebilirsek, geçersek yine kainatın efendisi,

istemezler, istemez olur muyum? O zaman ben diyorum ki dostum, namaz kılıyor musun sen? Dinin en büyük emirlerinden bir tanesi namaz. Üf, diyenler var belki değil mi? O zaman sen öyle bir günde kainatın efendisinin seni tanımasını nasıl bekleyebilirsin? Onu senle nefsinin arasına bırakıyorum. İnşallah yaradanım hepimize kılmayı nasip eder. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Dostlar, Allahu Teala Celle Celaluhu ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor bir başkasından. Allah'ı unutmuş, Allah da kendilerini unutturmuş bulunan kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların ta kendileridirler. Haşr suresi 19. ayeti kerime. Burada Allah'ı unutmaktan maksat, emirlerini unutmak ve emirlerine muhalif hayat yaşamak demektir dostlar. İnceliğe dikkat edelim. Nitekim insanlar umumiyetle de öyledirler. Allah'ın koyduğu ahlak esaslarını bir kenara iterler, şehvi arzularının esiri olarak ilahi ahlak kaideleri dışında bir hayat yaşamaya gayret gösterirler. Ah ya Rabbi! Yolu dost doğru olan kullarından eyle ya Rabbi. Bu aktardıklarımız dostlar senetli ve delillerledir. Bu aktardığımızı İmam Gazali Hazretlerinin İlahi Nizam adlı eserinin 42. sayfasından tebliğ ederekten söylüyoruz. Kendi nefsimizden Allah-u Teala'ya sığınırız. İşte unutmak hep en büyük düştüğümüz hata. Unutmak, hatırlayamamak. Peki ben Yaradanımı hatırlayamaz isem, ben Resulullah'ı hatırlayamaz isem, onların beni hatırlamasını nasıl beklerim ki? Çok düşünmek lazım dostlar. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, iki cihanın sultanına, alemlerin efendisine şöyle sordular. Ya Resulallah, mümin kimdir? Münafık kimdir diye. Kainatın efendisi dostlar şöyle buyurdu. Müminin işi gücü namaz oruçtur. Münafığın işi gücü hayvan gibi yiyip içmek, namaz kılmamak ve Allah'ın koyduğu ahlak esaslarına muhalif bir hayat yaşamaktır. Mümin muzdarip ve sıkıntıda olanlara yardım etmek ve Allah'tan mağfiret dilemekle meşguldür. Münafık ise uzun emeller peşindedir ve hırsla dört bir yana saldırmakla meşguldür. Mümin yalnız Allah'a güvenir, ondan başkasını hakiki kurtarıcı saymaz. Münafık ise Allah'tan başka her şeye güvenir, yalnız ona güvenmez. Mümin dinini para ve mal mülk ile satmaz. Önce din iman, sonra mal mülk paradır. Münafık ise dinini parayla satar. Onun için para ve mal mülk dinin de imanın da başında gelir. Evet. Mümin günahtan sakınır. Mümin Allah için gözyaşı döker. Münafık ise günah işlemekten çekinmez. Daima güler. İşi gücü eğlence. Mümin Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Münafık ise Allah'tan başka herkesten korkar. Mümin yalnız kalıp kalbinde Allah sevgisini geliştirmeyi sever. Münafık yalnızlığı sevmez. Devamlı insanlarla karışık olmaktan hoşlanır. Mümin İslah etmeyi sever, bozgunculuktan sakınır. Münafık ise fesatlığı ve yıkıcılığı sever ve bu fesatlık sonunda parsa parsa toplamak ister. Mümin sırf Allah'ın emri olduğu için kötülükleri men eder, iyi şeylerin yapılmasını ister. Münafık ise dostlar kendi menfaati için men eder veya emreder, hatta kötü şeyleri teşvik eder, iyi şeyleri de onlara men eder. Nitekim Allah-u Teala şu

Öyle buyuruyor dostlar. Münafık erkeklerde, münafık kadınlarda birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Hepsi birbirine benzer. Onlar kötülüğü emrederler. İyiliklerden vazgeçirmeye uğraşırlar. Ellerini cimrilikle sımsıkı yumarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridirler. Tövbe suresi 67. ayet-i kerime. Ve yine bir başka ayete dosar. Allah erkek münafıklara, münafıklara da, kadın münafıklara da, bütün kafirlere de içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. Bu onlara yeter. Allah onları rahmetinden kovdu. Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır. Tövbe suresi 68. ayet-i kerime. Allahu Ekber. Kafirler ve münafıklar dostlar, küfürleri ve nifakları üzerine ölürlerse onlar için ebedi cehennem azabı vardır buyruluyor. İşte görüldüğü gibi ayette önce münafıklar gelmektedir. Çünkü münafıklar kafirlerden daha şerli ve tehlikelidirler. Nasıl mı? Bilemiyorsun ki zihniyetini. Münafıklık alameti var. Kafiri kafir olarak biliyorsun. Bu adam Allah'a asi, Allah'a isyan ediyor ve kabul etmiyor. Bu adam kafirdir, onu biliyorsun. Ama münafığı tanıyamıyorsun. Senin içinde, benim içimde dolanıyor, rengi belli değil. Senden gibi gözüküyor ve ondan sonra Allah'ın dinine harp açıyor. İşte ayet bunlara geçişi anlatmaya çalışıyor. Onun için dostlar, çok iyi tanıyalım birbirimizi. Allahu Teala'nın dinine birleşelim, bütünleşelim. Bütün kardeşlerimiz yan yana sımsıkı olsunlar. Yaptıkları davanın ciddiyetini, ehemmiyetini bilsinler. Nereye gidiyor insanlık? Dostlar, Müslümanlık nereye gidiyor? İnsanlar nereye gidiyor? Akın akın ateşe giden bir güruh mu var? O zaman senin benim cenneti parsellemem için sadece kendi nefsi olmam mı gerekiyor? Hayır. Kardeşlerimize de açılmamız gerekiyor. Onlarla paylaşalım. Birçok kardeşlerimizi görüyoruz. Hani birilerini namaza başlatmak için, birilerine İslami hizmetler verebilip de onu döndürebilmek için o kadar mutlu gelip kitap alanlar, sağda solda türban seçtir alanlar ve birbirlerine İslamiyet'i anlatanlar, komşu komşu ziyaretine gittiği zaman Allahu Teala'nın kelamından sohbet ederekten o insanları kazanmaya çalışan Müslümanlar büyük bir şekilde böyle gayret göstermesi gerekirken sadece nefsi nefsi aman başkalar ne olursa olsun umurumda değillerin peşinde gidersek yaptığımız amelin kendi hayatımıza bir faydası olur mu dostlar? Çok zor değil mi? Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. İşte münafık diyor hadis-i şerifte, iki yabancı sürü arasında kalan ve bir o sürüye koşan fakat her iki sürünün de yabancısı olduğu için hiçbirinin içerisine girmeyen koyuna benzer diyor. Çok dikkat etmek lazım buna. İşte münafıklığın alameti. İşte iki yüzlü insanlar münafıklar da böyledir dostlar. Ne imanlarının yanında karar kırabilirler ne de imansızların yanında. Öyle dolanır dururlar. Ve ondan sonra da arkasından bir sürü sıkıntılar gelir. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere ille cehenneme uğrayacaksınız. Yani göreceksiniz anlamında söylüyor. Bu Rabbinin kendi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem suresi 71. ayet-i kerimede. Şimdi ben kendi kendime diyorum dostum. Cehennem deyince ne anlıyorsun? Herkesin dostlar kafasında bir tür tahayyül ettiği cehennem vardır. Kimileri için cehennem simsiyah bir ateş. Ama ne ateş? Bazıları için rivayetlerde buyruluyor ya, işte orada büyük yengeçler, akrepler vardır. Onların diyor büyüklükleri eşek büyüklüğündedir. Ve onların diyor kuyruklarındaki şeyler, iğneleri bir mızrak büyüklüğündedir. Büyük büyük boğa yılanları vardır. Ve birçok sıkıntılar, herkesin kafasına tahayyül ettiği bir cehennem.
Bu kadar cehennemle ilgili bildiğimiz bilgi olduğu halde ben İslamiyet hakkında ne yapabiliyorum diye düşündüğümde, kendi içinde anladığım cehennemi, düşündüğüm cehennemi tahayyül etmiyorum. Yani hayatıma geçirmiyorum. Çünkü o zaman kalpte bir korku yok. Sen cehennemde yanacaksın buyruluyor, böyle böyle yapmazsan. Hayatıma bakıyorum, hiçbir değişiklik yok. O zaman cehennem korkusu yok o kalbin içerisinde. Yanlış mı acaba? Peki Allahu Teala'dan korkmak için ne yapmak lazım? Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya gayret gösterirsen Allahu Teala o korkuyu senin kalbine koyuyor. Diyor ki sen Allahu Teala'ya ne kadar sevgi ve muhabbetle yaklaşırsan Allahu Teala senin kalbine kendi korkusunu o denli yerleştiriyor. Ve dikkat edersen dostlar, en büyük korku Allah dostlarındadır. Muazzam derecede bir korku vardır onda. Muhabbet ve korku. Çünkü Allahu Teala kendisiyle yönelene o korkuyu veriyor. Şimdi ben düşünüyorum kendi kendime. Nefis koca olana diyorum ki sen Allahu Teala'dan korkuyor musun? Diyor. Niçin mi korkmuyor? Her lafa geldiği zaman korkuyorum. Korkmaz olur muyum? Allah'tan korkulmaz mı? Ama sadece kelime bu. Arkasında yatanı bilmiyoruz ki. Gerçek korkunun ne olduğunu bilmiş olsak alnımız secdeden kalkmaz. Ölene kadar secdede kalırız. Gece gündüz ibadet, hiçbir şey yok. Yeme içmeyi bile vazgeçeriz. O korkunun gerçek mahiyetini bilsek. Ama onlar imtihan perdesi. Sana gösterilmiyor. O mükafat olarak veya bir azap olarak verilecek. Şimdi bunları düşündüğün zaman diyorsun ki ya Rabbi, seni anlayabilmek için sevgini bana ver de ya Rabbi, o sevginin perdesi altında senden korkmayı öğreneyim. İşte bir dua talebi. Allahu Teala inşallah o korkuyu bizim hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Ama talep dostlar, talep. Talep olmayınca Allahu Teala'ya ulaşabilmek kolay mı? Çok zor. Yaradan'ım bizi o kadar çok seviyor ki sevgisinin içerisinde Resulullah'ın ümmeti olarak yaratıyor. O sevginin içerisinde Müslüman olarak yaratıyor. O sevginin içerisinde Allahu Teala'ya, yani kendini anma lütfunu nasip ettiriyor bizlere. Kainatın Efendisi'nin ismini lütfetmek güzelliğinde buyuruyor, bizlere talip ediyor, nasip ediyor. Ve ben bu kadar lütfun karşısında ve beni affedebilmek için şunu yaparsam bu kadar sevap, bunu yaparsam bu kadar sevap, işte ayağındaki ayakkabıyı çıkardın bir şeye diyor, bir kelbe su verdin sana cennet ve buna benzeri bir şey hayatımızda okuduğumuz eserlerin içerisinde birbirinden güzel lütuflar ve bizim koca oğlan bana mısın bile demiyor, tınmıyor bile. Neyden tınıyorsun sen? Diyorum, he, yemekten tınıyorum. Çeşit çeşit yemekler olduğu zaman ağzımı şapırdata şapırdata o yemeklerin içerisine dalarım. O nefsin hoşuna gidiyor. Neden tınıyorsun sen? Ne hoşuna gidiyor nefsin? Şehvet. Onun arkasında koşuyor. Göz neden hoşlanıyor? Müstehcenlikten mi hoşlanıyor? Bol bol buna benzeri şeylerden mi hoşlanıyor? Onun arkasında gidiyorum. Bütün Allahu Teala'nın yapma dediklerinin arkasında koşuyorum. Onlara ulaşmaya gayret gösteriyorum. Ondan sonra koca olanı ne kadar getireceksin ki buraya? Nasıl burnunu sürte sürte sen bu davanın içerisinde olman gerekeni yap diye yönelebileceğim? Çok zor. Dostlar, içinde bulunduğumuz anı yaşamak lazım. Ölüm her an ensemizde. Kalbimize Allahu Teala'nın korkusunu koyma vakti geldi ve geçiyor da dostlar. Bir dakika sonra yaşayacağına garanti yok ama ben sanki cennetle müjdelenmişim gibi rahatım. Umursamıyorum bile. Namaz mı kılınacakmış, ibadet mi yapılacakmış, Allahu Teala'nın keramı, Kur'an-ı Azimüşşan mı okunacakmış? Hoca oğlanın umurunda değil ki. Ver yesin, koy cebine parayı harcasın, nefsane, fuhşiyat, ondan sonra da la ilahe illallah Muhammed Resulullah, elhamdülillah, öyle olmak zorunda. Kelime-i tevhidi hayatına geçireceksin ama kelime-i tevhidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi geçirmeye çalış.
kelime-i tevhidi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi

geçir, onlar gibi ol. Ve cihat davalarında sahabeler başlarını, kellelerini, bütün davalarında her şeylerini, bütün hayatlarını Allah-u Teala'ya verdikleri gibi kelime-i tevhidin peşinde koş. İşte o zaman dersin ki benim imajım belli. Ama ben nefsimin peşinde koşayım, ama ben işkembe-i kübranın peşinde koşayım, ben şehveti duygularımın peşinde koşayım, ondan sonra da benim kalbimde bir sıkıntı var. Ben İslamiyet'i yaşayamıyorum, ben namaz kılamıyorum, hayatıma geçiremiyorum, ne yapmam gerekir soruları arkasından geldiği zaman insana gülerler dostlar. Sorulan şeyin akıbetini alamıyorum ki. Hayatıma geçirmezsem, bu davanın canımı verecekmiş gibi mücadelesini vermezsem, ben nasıl hayatıma geçirebilirim bu davayı? Bunun derdine düşmem gerekirken, bütün İslamiyet'in haram kıldığı şeylerin peşinde koşarsam, elbette ki davanın hayatıma geçmemesi noktasında kalbimi mutmain hissetmem. Tabii ki alnım secdeye gitmekte zorlanır. Tabii ki Allah için cebimden bir para çıkartıp bir fakire vermem zorlanır. Çünkü hayata geçiş yok. E böyle olunca ne olacak dostlar? Allah muhafaza. Sonra bütün belalar, musibetler oluk üzerimize akacak. Allah muhafaza. Bir de dava yaşayamadan öbür tarafa gidersek bitti. Buyuruluyor ya, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur. Hayatıma bakıyorum, eyvah felaketlerdeyim. Ve ondan sonra diyorum ki Allah muhafaza, ya Rabbi akıbetimle mi böyle olacak? Ama Allah-u Teala tövbe kapısını açmış. Gel diyor. Duyduğun, gördüğün, hissettiğin anda Allah-u Teala'yı muhabbetiyle kalbine geçirip de ona yönelmek istediğin zaman Yaradan'ım gel diyor. Tövbe de et, yine gel diyor. E ben tövbe etmekte de hüsrük gibi diretinsem nasıl bulacağım Yaradan'ımı? Ama Yaradan'ım yine diyor ki gel. Tövbe et, yine gel. Son nefese kadar tövbe kapısı açık. Ama dostlar, o son nefesin ne zaman olacağı saklanmış. Deseler ki şimdi sana, dostum bir hafta sonra öleceksin. Bugün perşembe, haftaya perşembe, bu saatte öleceksin. Ne olursun o zaman? Ben sana söyleyeyim dostum, bir hafta boyunca uyumazsın sen. Yemekten kesilirsin. Boğazından hiçbir şey geçmez. Ne yaparsın? Hemen Allahu Ekber, aklına geldiği kadar namaz, Kur'an, zikir. Gözlerin kapanır, artık öleceksin. Hala taviz vermezsin. Dersin ki nasıl gideceğim öbür tarafa ben, ne halimle? Bütün namazları kılmaya gayret göstereyim. Geceleri hüngür hüngür ağlar, tövbe istiğfar edersin. Çünkü bir hafta sonra öleceksin ya, hani belli oldu, teşbih de hata olmasın, istişare yapıyoruz, ne yaparız? Hayatımızı adarız o bir haftanın içerisine. Bütün ömrü o bir haftanın içine sokmaya çalışırız. Sabahlara kadar gözyaşları, camilerde bütün namazlarımızı kılmak, Allah-u Teala'ya cebimizdeki bütün parayı, ya Rabbi rıza ilahin için sana tasadduk ediyorum. Fakirleri doyurmaya çalışırsın, bir şeyler yapmaya çalışırsın. Bir hafta kaldı ya, bütün ömrü o bir haftanın içerisine yerleştireceksin. Ama Allah-u Teala böyle bir şey buyurmuyor. Çünkü ölümün ne zaman olduğu saklı olduğuna göre her anda olabilir, 20 senede, 50 sene sonra da olabilir. Böyle bir şeyin içerisine de sokmamış. Biz rahatlığın içerisinde Allah-u Teala'yı bulamaz iken, ama Allah-u Teala'nın emri üzerine ölüm her an her yerde bizi bulacak. O zaman dostlar, şu içinde bulunduğumuz ortamda sermayemizi çürütmeyelim. İçinde bulunduğumuz şu günlerimizde Allah-u Teala'nın emirlerine sıkı sıkı sarılalım dostlar. Çünkü Azrail emri yerine getirmek için senden eman dilemez. Anında görevini yapar. Hadi bitti işin. Sonra Allahu Ekber. İşte herkes kendi nefis muhasebesini yapsın dostlar. İşin ciddiyetiyle burada anlatılmaya gayret gösteriliyor ki ölümün ne zaman geleceği belli değil, artık hala uyanalım diye. Horul horul uyuya uyuya işte başımız karga misali çöplükten çıkmıyor. Hep musibetler, hep sıkıntılar. Hayatıma geçirmiyorum ki, bilen hayatına geçirmeyince peki bilmeyen nasıl geçirsin? Ulaşmak zorundayım, kardeşlerime öğretmek zorundayım diye idrak etmek zorundasın. Kitabı alacaksın, öğreneceksin, öğreteceksin, anlatacaksın, sağlam delillerle ve kaynaklarla arkadaşlarına oturacaksın, sohbet edeceksin, istişare edeceksin.
Yemek içmek mi istiyorsun? Zaten Allah-u Teala bu dünyada sana belirli bir rızık veriyor. Daha güzelini mi istiyorsun? Cennet için havale et. Orada zaten sonsuz yiyeceksin. Peki madde noktasında sonsuzluğa mı ermek istiyorsun? Yine sabret, Allah-u Teala cennette yine sonsuz verecek. Nefsani ve şehvet dolgasında mı istiyorsun? Yine sabret nefsine. İmtihanın en güzel tarafı sabretmek zaten. Burada sabret, Allah-u Teala cennette sana bol bol dilediğin kadar verecek. Her şeyi orada, bolluk var. Burada namazı için kalkıyorsun. Sabah koca olan kalkmak istemiyor. Mümkün olduğu kadar yatakta yatarken bir halat da o atıyor sana. Ama sen onları vurup da ayağa kalkabiliyor isen, gündüzleri zamanını değerlendirip imkanı olabilen kardeşlerimiz, huzur-u ilahide alnını secdeye koyup da Allah-u Teala'ya da namazını kılabiliyor ise, Rabbime yönelebiliyor ise, bu dünyada bunu yapacaksın. Cennette namaz da yok zaten. Cennette ibadet de yok. Her şey rahatlık. Nefsin istediği her şey var orada. Her şey. Bol bol. E peki mahiyet ne ki zaten? Orada için burada biraz sıkıntı çekeceksin. Git çek. Ama ben bu dünyada cenneti aramaya kalkarsam ne olur halimiz dostlar? Aradıklarımızın hiçbirine bulaşamadığımız ve ulaşamadığımız gibi ahiretimizi de zedeleriz. Artık Müslüman uyanık olmalı dostlar. Hem de öyle uyanmalı ki sırtımızdan, ensemizden tutup da bir kedi yavrusu gibi kenara koydurulmamak gerekir. Biz inançlı, şuurlu insanlarız. Saygıysa bizde en yükseğe olmalı. Örnek ahlaksa, güzel ahlaksa bizde en güzeli olmalı. Dürüstlük bizde en güzeli olmalı. Her şeyin en güzeli olmalıyız. Çünkü benim önderim, kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, alemlerin rehberi ve önderi en mükemmelse ve benim önderimse, ben de onun gibi olmak zorunda olduğum için hayatıma geçirmek zorundayım. Ve onun gibi olmaya gayret göstermeliyim ki Allah-u Teala onun hatırına bizi cennetine koysun. Allah-u Teala hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Her programı kapatırken Resulullah Efendimiz'e aşık olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin kainatın efendisine yazdığı Metusena bir divan-ı irfanın içinde bulunan kasideyle sizlerle vedalaşıyoruz dostlar.

denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehli beytine yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor.

0: ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
6: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
7: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah adaletli olanları, adil davrananları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

terk eden kimsenin günahı. Kur'an-ı Azimüşşan'da namazları vaktinde cemaatle tadil erken üzerine şartlarına, farz, vacip, sünnetlerine, edeplerine uygun olarak kılmamız emredilmektedir. Ancak yine Kur'an-ı Kerim'de hafizu alessalavati, namazlara devam edin, namazlara özen gösterin, namazlara itina gösterin mealindeki ayet-i kerimenin devamında vessalatil vusta, özellikle orta namaza önem verin, özen gösterin ifadesi yer almaktadır. Yani mümin kul namazlara önem vermeli, ancak bu namazlar içerisinde orta namaza daha çok önem vermelidir. Hazreti Ayşe validemizin tefsirine göre orta namaz sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazları arasında, 5 vakit namaz arasında orta namaz ikindi namazıdır. Ayet-i Kerime'yi açıklama sadedinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kitab-ı Mevakit-i Sala 30 no'lu hadisi şerifle devam ediyoruz. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddethena Müslim ibn İbrahim. Kâle haddethena Hişam. Kâle haddethena Yahya ibn Ebi Kethir. An Ebi Kilâbete. An Ebil Melihi. Kâl künnâ ma'a Bureydete. Bureyde radıyallahu anh ile beraberdik. Fi gazvetin fi yevmin zi gaym. Bir savaşta bulutlu bir havada, yağmurlu, bulutlu, aynı zamanda yağmurlu anlamında da kullanılır. Zi gaym, bulutlu bir günde bir savaşta Bureyde ile beraberdik. Fekale, Bureyde dedi ki bekkiru bi salatil asır. Bulutlu bir günde Bureyde İbn Husayb radıyallahu anh ikindi namazını erken kılın buyurdu. İkindi namazını geciktirmeyin. Fe innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Men terake salatel asri fakat habita ameluhu. İkindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa çıkar. İkindi namazını bilerek, gafletle, ihmalle, meşguliyet sebebiyle kılmayan kimsenin diğer amellerinin de bereketi, fazileti, değeri kalmaz. Niçin özellikle ikindi namazından söz ediliyor? Çünkü ikindi namazı gerek kış günlerinde gerek yaz günlerinde meşguliyetin yoğun olduğu bir zaman. İşin, okulun, dairedeki meşguliyetlerin, yolculuğun insanı meşgul ettiği bir zamanda ikindi namazının geciktirilmesi söz konusudur. İşte ikindi namazının geciktirilmemesi için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde bir uyarıda bulunmaktadır. Bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. İhtecce bihi ashabuna ala ennel müstehabbe te'acilul asri yevmel gayim. Bulutlu günlerde, kış günlerinde ikindi namazını kılmakta acele davranmak Hanefi alimlerince müstehap görülmüştür. Çünkü farkında olmadan ikindi namazını akşama yakın bir vakte kadar erteleme durumu olabilir. Hatta namaz vakti geçebilir. Tabi buradaki amellerin boşa çıkma ifadesi noktasında İslam alimleri, hadis alimleri farklı açıklamalar getirmiştir. Burada asıl evvel muradu bihi ettağlizu ve tehdit. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tehdit anlamında sert ve ağır ifade kullanmasının amelleri boşa çıkar. Yani hiçbir amelinden, ibadetinden
sevap alamaz anlamında bir ifade kullanılması ikindi namazının önemine işaret etmek içindir. Emme vechul ihtisasil asri bizalik. Peki niçin özellikle ikindi namaz zikredilmektedir? Feliennehu vaktu irtifail amal. Amellerin yoğun olduğu bir vakit. Ve vaktu iştigalin nasi bil bey'i ve şira. İnsanların alışverişle meşgul olduğu bir vakit. Fi hadel vakti ekser min vaktin ahar. Bir başka vakitten daha çok insanlar ikindi namazında meşgul bulunurlar. Ve vaktu nüzuli melaiketil leyl. Yani ikindi namazı vakti gündüz meleklerinin görevinin sona erdiği, gece meleklerinin görevi teslim aldığı bir zaman, bu bakımdan önemli bir vakittir. Peki amellerin boşa gitmesi sevabının azalmasıdır ve Cenab-ı Hak nezdinde makbul olmamaya vesile olur. Allah korusun. Evet, ikindi namazına özellikle riayet etmek bu vakti, çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ikindi namazını güneş batmaya yakın kılan kimseler hakkında tilke salatül münafıkîn, bu münafıkların namazıdır ifadesini kullanmıştır. Yani bekler akşam ezanına 5-10 dakika kala namazı kılar ki bu namaz Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından münafıkların namaz vakti şeklinde ifade edilmiştir. 17. babu fadli salatil asr. Bu defa ikindi namazının değeri, önemi, fazileti başlığını koymuş müellifimiz İmam-ı Buhari. Haddetenel Humeydiyyü kâle haddetene Mervan ibn-i Muaviye kâle haddetene İsmailu an Kaysin an Cerir'in kal. Cerir bin Abdillah el-Beceli. Bu zattan çok hadis-i şerifler rivayet edilmiştir. Yemen'den gelen 150 kişilik bir heyetle, bu heyetin kabilenin Becile kabilesinin başkanı olarak gelen bir zat, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin yüzüne baktığı zaman yüzünde güller açan bir sahabi. Peygamberimiz de onun yüzüne baktığı zaman Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de tebessüm ediyordu. Cerir bin Abdillah el-Beceli. Son yıllarda, vahyin tebliğinin son yıllarında Medine-i Münevvere'ye gelmiş olmaları bu zatın rivayetlerinin sahabe tarafından takdirle ve özellikle karşılanmasına vesiledir. Çünkü sevgili Peygamberimizin hayatının sonlarında bazı hükümlerin neshedilmesi olayı gündemde. Cerir anlatıyor. Cerir. Künnâ inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi Zişan Efendimizin yanındaydık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif alimlerinin diğer alimlerden bir farkı var. Bir üstünlüğü var. Sallallahu aleyhi ve sellem ifadesini en çok kullananlar hadis alimleridir. Çünkü her hadisi şerifte, her vesileyle sallallahu aleyhi ve sellem yazılmasa da okunmalı diyor İmam Ahmed bin Hanbel. Sahabe ismi geçtiği zaman radiyallahu an. Sevgili Peygamberimizin ismi geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an bunu emrediyor. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ona salatü selam getirin. Salatü selam hem dilimizde ifadedir, hem gönlümüzde tasdiktir, hem hayatımızla onu destekleme, o yolu, o çizgiyi izleme anlamında. Fenazara ilel kameri leyleten. Peygamber Zişan Efendimizin yanındaydık. Cerir bin Abdillah el-Beceli anlatıyor. Peygamberimizin yanındaydık. Ay'a baktı bir gece. Yani el-Bedra, yani dolunay. Ayın 14'ü gecesi. Fekale ve şöyle buyurdu. İnnekum seteravne rabbekum.
Sizler cennette Rabbinizi mutlaka

göreceksiniz. Kema teravne hazel kamera, şu ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi. La tudamune fi ru'yetihi, onu görmekte herhangi bir ihtilafa düşmeyeceksiniz. Bu ifade la tudamune ifadesi farklı şekillerde rivayet, la tudamune şeddeli olarak, la tudamune şeddesiz olarak ve benzeri ifadelerle gelmiştir. Buradaki manası herhangi bir ihtilafa düşmeyeceksiniz. Fe in istata'tum en tuglebu ala salatin kable tulu'i şemsi ve kable gurubiha fef'alu. Eğer elinizden geldiği kadar güneş doğmadan önceki namazı ve güneş batmadan önceki namazı vaktinde kılmaya gayret ederseniz, bu namaza özen göstermeye çalışırsanız bunu yapın. Özellikle sabah namazı ve özellikle nöbet dönemi. Gece melekleri sabah namazında gündüz melekleriyle görüşüyor. İkindi namazında gündüz melekleri gece, nöbet devir ve teslimi zamanı, bu iki namaza özellikle önem verin. Sümme kara, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin metotlarından biri, bir hadisi şerif naklettiğinde o konuyla ilgili bir ayeti de zikretmesi. Yani aynı zamanda o ayeti tefsir etmiş oluyor. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Rabbine güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce hamdü sena ile tesbihte bulun. Rabbini tenzih eyle. Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce hamd ederek tesbih eyle, tenzih eyle. Yani bu ifade sabah ve ikindi namazı şeklinde bizzat Aleyhissalatu vesselam Efendimiz tarafından tefsir edilmiş, açıklanmış. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve en güzel müfessiri, açıklayıcısı hiç şüphesiz sevgili peygamberimiz Efendimiz. Vakale İsmail, ravilerden, evet, İsmail diyor ki if'alu la tefutennekum, aman bu namazı mutlaka kılın, sakın ola bu namazı, bu iki namazı geçirmeyin. La tefutennekum, sakın bu iki namazı geçirmeyin. Sabah namazları ve ikindi namazları farklı ecir ve mükafata layık olmaya vesiledir. Burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu iki namaza özen gösterilmesini özellikle emrediyor. İstedelle bi hâzihil ahadîfi ve bil Kur'ani ve icmai sahabeti ve men ba'dehum üstüdülle bi hâzihil ahadîfi ve bil Kur'ani ve icmai sahabeti ve men ba'dehum ala isbâti rü'yetillâhi fil âhire lil mu'minîn. Bu hadis-i şerifler, bu konudaki Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, sahabe ve sahabeden sonraki kimselerin, alimlerin icmaıyla cennette müminler cuma günleri Rablerini göreceklerdir. وَقَدْ رَوَى اَحَاد۪يثَ الرُّؤِيَةِ اَكْثَرُ مِنْ 20 sahabiyen. Cennette müminlerin Cenab-ı Hakk'ı göreceklerine dair hadis-i şerifleri 20'den fazla sahabi rivayet etmiştir. Bunun anlamı mütevatir hadis-i şeriflerdir. وَمَنَعَ مِنْ ذَٰلِكَ الْمُعْتَزِيلَتُ وَالْخَوَارِجُ وَبَعْضُ الْمُرْجِئَ. Mutezile dediğimiz aklı ön plana alan, kaderi inkar eden,
İslam dünyası

aslında ehli bid'at mezheplerinden akılcı, rasyonalist mezhep, mutezile mezhebi, hariciler ve bazı mürciye mezhebine mensup bazı kimseler bunu reddetmişlerdir. Bu konuda

zikredilmektedir. Fihi ziyadettu şerefis salateyn. Bu iki namazın şerefinin fazla üstün olduğuna işaret edilmektedir. Ve zâlike lite'akubil melaiketi fi vakteyhima. Çünkü bu iki vakit meleklerin nöbet vaktini devir teslim vaktidir. Ve lienne vakte salati subuh vaktu lezzetin nevm. Çünkü sabah namazı vakti uykunun en tatlı vaktidir. Vel kıyamu fihi eşşakku alen nefsi minel kıyami fi gayrihi. Sabah namazına kalkmak başka bir namazı kılmaktan nefse daha ağır gelir. Ne kadar fedakarlık, ne kadar özveri, ne kadar nefsin arzularına ters bir davranış varsa, işte o davranışın sevabı elbette farklı olmaktan. Ve salatul asri vaktul feragi anis sınaati ve itmamil vazaif. Çalışmalardan görevleri tamamlama vaktidir. Vel müslim izâ hâfaza aleyhâ ma'mâ fîhî mined tethâkuli ve teşâgul felien yuhâfiz alâ gayrihâ bittarîkil evlâ. Müslüman eğer bu iki namaza meşguliyetine rağmen, ağır gelmesine rağmen önem verirse diğer namazlara öncelikle bir tarikin evla daha çok önem verecektir. 32. hadisi şerife geçiyoruz. Haddetene Abdullah İbni Yusuf kale haddetene Malik an Ebi Zinad anil Araç an Ebi Hureyre radıyallahu anhu. Evet, İmam Buhari'nin sahihinde namaz vakitleriyle ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisine geldik. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre peygamberimizin ashab-ı suffede talebelerinden biriydi. Ne hurma bahçesinde çalışma görevi vardı, ne kumaş dükkanında görevliydi, ne de bir başka görevi. Tek görevi ilim talibi olmak. Sevgili peygamberimizin mektebinde, medresesinde, suffesinde öğrenci olmak. 5000'den fazla hadis-i şerif rivayet eden, peygamberimizin hafızasının güçlü olması konusunda duasına layık olan bir zat. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. يَتَعَاكَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Görevli gündüz melekleri vardır. Gündüz yapılan ibadetleri, hayırları, oruçları, okunan Kur'an-ı Azimüşşanları, verilen sadakaları Cenab-ı Hakk'a arz eder. Bir de gece melekleri vardır. Onlar da gece yapılan ibadetleri Cenab-ı Hakk'a arz ederler. İşte bu iki grup meleğin bir araya geldikleri nöbet, devir, teslim zamanları sabah namazı vakti ve ikindi namazı vakti. Dolayısıyla bu vakitler önemli. Ya Rabbi, sabah namazından ikindi namazına kadar kulun şu amelleri yaptı. Ancak biz ayrılırken ibadette devam ediyordu. Kapanmayan bir amel defterini Cenab-ı Hakk'a takdim ederler. İkindi namazında görevi teslim alan gece melekleri ikindi namazında görevi teslim alıyor. Yani düşünün, benzetme gibi olmasın. Hani taksilerde çalışanlar var. Gececiler ne zaman görevi alır? Genellikle gündüz saat 3'te, değil mi? Yani teşbihte hata olmasın. Gece görevlileri gündüz saat 3'te görev alır. Ondan sonra o gece boyunca göreve devam ederler. İşte ikindi namazı vaktinde gece melekleri görevi teslim alıyor. Sabah namazına

kadar devam ediyor. Ve sabah namazında ayrılırken Cenab-ı Hakk'a bu amel defterlerini arz ederken, ya Rabbi, kulun ikindi namazından başlayarak ta sabah namazına kadar gece ibadeti, teheccüd, evvabin, gece Kur'an tilaveti, gece ilim meclisleri, işte şunu şunu şunu yaptılar. Ancak biz bıraktığımız anda cemaatle sabah namazını kılıyorlardı. Kapanmayan bir amel defterini arz etmeleri o amelin kabulüne vesiledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ben pazartesi ve perşembe günleri oruçlu bulunmayı severim. Çünkü hafta içinde görevli olan melekler pazartesi günü ve perşembe günü amelleri arz ederler. Perşembe günü Cenab-ı Hakk'a arz edilirken demek ki bir günlük nöbetçiler var, bir haftalık nöbetçiler var. Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin sayısının haddi hesabı yok. Her yağmur tanesiyle yeryüzüne bir meleğin, her yağmur tanesiyle bir meleğin indiğini ve aynı meleğe sıra bir daha kıyamete kadar gelmeyeceğini düşünürseniz, Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin sayısını varın siz hesap edin. Çok farklı görevlerde melekleri var. Sürekli rükuda, sürekli kıyamda, sürekli secdede görevli melekler var. Bir rivayete göre gözümüzü koruyan 360 tane melek var. Cenab-ı Hak o görevli meleği çektiği zaman göz mikrop almaya başlar. Ve ışınlardan, mikroplardan, her türlü zararlı bir takım şeylerden o gözü koruyan melekler korurlar. Cenab-ı Hak onu görevinden aldığı zaman göz rahatsızlıkları başlar. Evet, gözümüzü gözümüz gibi koruyan melekler de var. İşte nasıl pazartesi, perşembe günleri amelleri takdim eden melekler der ki, ya Rabbi, bu perşembeden itibaren, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi bugüne kadar bu kulun ibadete devam ediyordu. Ama şu anda oruçlu, kapanmayan bir dosyayı takdim ederler. Perşembe günü, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günkü amelleri teslim eden melekler, ya Rabbi, şu ana kadar şu şu şu ibadetleri, hayırları, iyilikleri, güzellikleri bu kulun yaptı. Ancak şu anda da perşembe orucuna devam ediyor. Ve dosyayı açık olarak, kapanmış, mühürlenmiş bir dosya değil, açık bir dosya halinde takdim ederler ki bu amellerin kabulüne vesiledir buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ Gündüz melekleri, gece melekleri peş peşe göreve devam ederler. وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْأَصْرِ Sabah namazında ve ikindi namazında bir araya gelirler. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ Geceleyin, geceleyen melekler yükselirler. فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ Cenab-ı Hak onlara sorar. Oysa bu durumu en iyi bilen hiç şüphesiz Allah. Ama görevli meleğe soruyor. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي Kullarımı nasıl bıraktınız? فَيَكُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ Onları namaz kılarken bıraktık ya Rabbi. Geldiğimizde yine namaz kılarken bulduk. Namaz kılarken bıraktık, namaz kılarken bulduk. Meleklerin şehadeti makbul bir şehadet. İşte bu ifade Cenab-ı Hakk'ın rızasını, hoşnutluğunu, memnuniyetini kazandırıyor. Sabah ve ikindi namazlarında cemaatte bulunan kimselere. Şimdi bu hadis-i şerifte çok farklı bir takım neticeler elde ediyoruz. Yani gündüz ve gece meleklerinin varlığını anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى
o kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine vahiy yolundan, vahiyden ibaret. Şimdi böyle bir gerçeği Peygamberimiz nereden bilebilir ki? Hadis-i şerif, Kur'an-ı Kerim'de bu manayı ifade eden, dolayısıyla ifade eden ayet-i kerimeler var. Ama bu kadar açıklıkla Peygamberimiz ancak Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle bilebilir. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine vahyedilen vahiyden ibaret. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerifleri. Çok önemli bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Ya vahiydir, ya vahiy desteklidir, ya vahiy kontrollüdür. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Konuştukları ya vahiy mahsulüdür, ya vahiy desteklidir, yahut vahiy kontrollüdür. Çünkü bu hadisi kutsidir bir tarafıyla. Çünkü Cenab-ı Hak sorar diyor. Cenab-ı Hak'tan Peygamberimizin naklettiği ifadeler nedir? Hadisi kutsi. Keyfe taraktum ibadi. Kullarımı nasıl bıraktınız? Meleklerine soruyor. Ve yekulun, melekler derler ki teraknâhum ve hum yusallûn, namaz kıldıkları halde. Ve hum, oradaki vavul haliye. Namaz kılarken bıraktık. Ve eteynâhum ve hum yusallûn, namaz kılarken onlara geldik. Namaz kılarken bıraktık, namaz kılarken bulduk. Ne güzel şehadet. Rabbim inşallahü teala meleklerin bu şahitliğine layık olmayı bizlere nasip eylesin diyoruz. Ennes salate a'lel ibadat. Namaz ibadetlerin en yücesidir. Li'ennehu aleyha vak'as sual vel cevap. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sorusu ve cevabı namaz hakkında vaki olmaktadır. Ve fihi tenbih ale ennel fecre vel asra min a'zamis salavat. Sabah namazı ve ikindi namazı en muazzam namazlardandır. Ve fihi işare ila şerefi hadeynil vakteyn. Bu iki vaktin ne kadar şerefli olduğuna işaret vardır. Ve kad varede ennel rizka yukassemu ba'de salati subuh. Veya yuksemu ba'de salati subuh. Rızıklar sabah namazından sonra dağıtılır. İş arayanlar, rızık arayanlar, bereket arayanlar, gününden daha fazla istifade etmesini bekleyenler sabah namazı vaktine riayet etmeliler. Evet, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin duası var. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Allah'ım ümmetimden işe, derse, vazifeye, hayata erken başlayanların hayatına bereket ihsan eyle ya Rabbi. Bu bir peygamber duası. Peygamberi Zişan Efendimizin duası makbul bir dua. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Allah'ım erken işe başlayanlara sabahleyin. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Sakır Hazretleri hizmetçilerini, işçilerini, görevlilerini, ticaret kervanını sabah erkenden yola çıkarırdı. Ve başkalarının aldığından iki kat dünyevi manada rızık ve bereket elde ederdi. Evet, hayata erken başlamamız emrediliyor. وَاَنَّ الْاَعْمَالَ تُرْفَ وَاَخِرَ النَّهَارِ. Gündüz amelleri ikindi namazından sonra, yani gündüzün sonunda Cenab-ı Hakk'a takdim ediliyor. فَمَنْ كَانَ حَيْنَئِذٍ ف۪ي طَاعَةٍ بُورِكَ ف۪ي رِزْقِهِ وَف۪ي عَمَلِهِ. İkindi namazını cemaatle kılan kimsenin rızkına ve ameline, ibadetine, hayrına bereket ihsan ediliyor. Ve fihi delale ala enne Allah Teala yetekellemu ma melaiketi. Bu hadis-i şeriften bir başka netice çıkarmış hadis-i şerif alimleri. Allah meleklerine hitap ediyor. Melekleriyle konuşuyor. Ve fihi'l hasdu ala'l musabir ala

Salatil asır kendi namazına devam etmenin önemine işaret edilmektedir. Evet, bu hadis-i şeriflerden şunu anlıyoruz. Sabah namazında Müslüman uyumamalı. O bereketli, o seher rüzgarların estiği vakitte ellerini açıp dua etmelidir. Yalvarmalıdır, yakarmalıdır. Hayatımızın bereketi sabah namazını cemaatle kılmaya bağlıdır. Sabah namazı vakti en bereketli vakit. Sabah namazını cemaatle kılmak isteyen de erken yatmalıdır. Erken kalkıp o bereketi, o huzuru, o sevabı yakalayabilmek için. Günlük meşguliyetimiz ne olursa olsun, ikindi namazını da vaktinde, ilk vaktinde kılmamız ve özellikle erkeklerin cemaatle kılmaları emredilmektedir. Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim eli boş dönenlerden eylemesin.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Yirmi üçüncü cüz.

0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler.
1: Ya hasraten alel ibad. Ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun.
0: Yazık o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
1: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقَد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
1: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
1: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
1: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
1: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
0: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
1: Eğer biz dileseydik, onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
0: اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى
1: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.
0: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
1: Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: Onlara, Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman, inkar edenler iman edenlere, Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar?
1: مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
0: Onlar ancak korkunç bir gürültüye bakıyorlar. Onlar çekişip dururken o gürültü kendilerini yakalar.

0: Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler, ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ

0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
0: O zaman eyvah bize! Bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlem min Rabbir rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucerimun.
0: Allah günahkarlara der ki, ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem a'had.

0: وَاَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
1: Ey Ademoğulları! Ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?''

0: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
0: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
1: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarına mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

0: gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهِ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ
0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannı ile Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.
1: اَوَلَا

0: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?

0: Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Siz şimdi ondan yakıp duruyorsunuz.
1: أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
0: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالصَّافَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٍ
0: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
1: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ
0: O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
1: اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.
1: لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
0: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
1: İlla men خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
0: Ancak onlardan bir söz kapan olursa, onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz

0: اَوَآبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ
1: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
0: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
1: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.
1: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve eyvah bize, bugün ceza günüdür derler.
0: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ
1: Onlara, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir.
0: اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَهْدُوهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَح۪يمِ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
1: Allah meleklere şöyle emreder. Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Kâfirlere, size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.
1: وَاَقَبَلَ

0: birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.
1: قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

0: فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاو۪ينَ
1: Diğerleri de onlara şöyle derler. Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Bel ca'e bil hakki ve saddaqal murselin.
1: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
0: İnnekum lezâikul azâbil elîm. Ve

0: Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Ulaike lehum rizkum ma'lum.

0: Alâ sururin mutekâbilîn.
1: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.
0: Yutâfu aleyhim bi ke'sim min me'in. Beydâ'e lezzetin lişşâribîn.
1: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
0: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
1: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar.
0: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ.
1: Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

0: Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı.
1: يَقُولُ اَاِنْ

0: Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı.
1: يَقُولُ اَاِنَّ

0: Şüphesiz ki bu
1: aslil cehim vel'uha ka'en.
0: Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir.

0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا

Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.''

Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.

0: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
1: Diyorsunuz. Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?
0: فَنَظَرَ

0: Allahu minas-sabirin.
1: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna

0: Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

0: Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de, önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

0: İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.

0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ

0: Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.
1: فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً

0: وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى 100,000 اَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ.
1: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100,000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ.
1: Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar şahit miydiler?
0: Ela innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakathibun asqafal banati alal banin.
1: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?

0: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
1: Ey kafirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
0: أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Siz hiç düşünmüyor musunuz?
0: أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّب۪ينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
1: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin.
0: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

0: Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

Ey kâfirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.

0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz.

0: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
1: Müşrikler her ne kadar, eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı, biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de, gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
1: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ
1: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman, uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
0: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
0: Ve selamun alel murselin.
1: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
0: Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve iblisin Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Vel-Kur'ani zikr. Belillezine keferu fi izzetin ve şikâk.

0: bulunuyor.
1: Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

0: الْعَذَابِ اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ
1: Müşrikler kendilerine, içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâfirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

0: الصاد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
1: İçlerinden bir grup çıkıp, gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.

0: Evet.
1: Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?
0: اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ
1: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
0: جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ
1: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابِ
1: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
0: اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ
1: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kâfirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.
1: يَصْبِرْ عَلَى

0: Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: İnna sakharnal cibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyi vel ishraq.
0: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ
0: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
1: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
0: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
0: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

0: mu?
1: Onlar Davud'un huzuruna girince, Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür dediler.

0: فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبَغِي

0: Zeynep'e.
1: Davut dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.
2: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
1: Biz de bunu ona bağışladık. Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: Biz ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

0: النار.
1: Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?

0: وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Bu Kur'an, ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
0: وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقُ.
1: Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman, o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

0: Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi.
1: O

0: Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin, dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine

0: Bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
0: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
0: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: Orkud bi ricelike hâzâ muğteselun bâridun ve şerâb.
1: Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: الْعَذَابِ
1: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
0: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
1: Biz ona, eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

0: النار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
1: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
0: هَذَا ذِكْرٌ

Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.

0: Abi.
1: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu, bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir.
1: هَذَا

0: Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجِ
0: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.

0: النَّارِ
1: Kâfirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın. Bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü bir durak derler.

Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse onun ateşteki azabını kat kat arttır derler.

0: الأحمر أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار.
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir. Kul

0: Rabbussemâvâti vel ardı ve mâ beynehumel azîzul gaffâr.
1: Ey Muhammed! De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

0: De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.
1: اِذْ قَالَ

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım, onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah, ey iblis! Benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: قَالَ

0: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.

0: Allah, sen o bilinen vaktin gününe kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki, içlerinden senin ihlaslı kulların hariç, ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kâfirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafından olmuştur.
1: İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakki fe'budillâhe muhlisan lehuddîn.
0: Ey Muhammed! Gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

0: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
1: İyi bil ki, halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Subhanahu huvallahul vahidul kahhar.
1: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama O bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

0: Ala huvel azizul gaffar.
1: O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?''

li ibadihil kufr ve la yerda li ibadihil kufra ve in teşkuru yerdahu lekum ve la teziru

0: İnnehu alimun bizatis sudur.
1: Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizden müstağnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: Yoksa o, gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
1: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
0: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
1: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
0: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِ

0: الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
0: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ
1: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun.

0: Allahi lehumul busra. Febeşşir ibad.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

0: abi.
1: O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar aklı başında olanlardır.

0: تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
1: Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.

0: حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
0: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
1: Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere, kazandığınızın karşılığını tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah, dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen arabiyyen gayra zî ivecin leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.
1: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: الله müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
1: İnneke meyyitun ve innehum meyyitun.

0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.
1: Sadakallah.

0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: ...23. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Malikel Mülk,
2: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde, bedenim hücre hücre mülkünde, iradem senin iradende, yüzüm secdelerine emanet, hüzünlerim merhamet denizinde, inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Allah için dostluk ve kardeşlik. Dünya, Allahü Teala'ya giden yolda bir konaktır. Bu konakta bulunanların hepsi yolcudurlar. Yolculuklarından maksat aynı ise hepsi bir sayılır. O halde aralarında sevgi, beraberlik ve yardımlaşmalar olmalı, birbirlerinin hakkını gözetmelidirler. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi sevmek ve onunla kardeşlik yapmak, dinde üstün ibadetlerden ve yüksek mertebelerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala birinin hayrını ister.

ise ona iyi bir arkadaş ihsan eder. Şayet Allahü Teala'yı unutursa o ona hatırlatır. Hatırladıkça Allahü Teala ona yardım eder buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte iki mümin bir araya gelirse muhakkak dini bakımdan birbirinden istifade ederler buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise Allahü Teala yolunda bir kimseyi kardeş edinene cennette hiçbir amele verilmeyen yüksek bir derece verilir buyuruldu. Ebu İdris Havelani Muaz bin Cebel'e radıyallahu anhuma seni Allah için seviyorum dedi. Muaz bin Cebel cevabında sana müjdeler olsun. Zira Resulullah'tan duydum. Buyurdu ki kıyamet günü Arş-ı Azam'ın etrafında kürsüler kurulur. Üzerlerinde bazı insanlar oturur. Hepsinin de yüzleri ayın 14'ü gibi parlar. Bütün insanlar endişedeyken onlar emindir. Herkes korku içindeyken onlar sakindir. Onlar Allahü Teala'nın evliyası yani sevgili kullarıdır. Onlar için ne korku ne de hüzün vardır. Dediler ki, ya Resulallah, bunlar kimlerdir? Allah için sevişenlerdir, buyurdu. Şu hadis-i şeriflerde konumuzla ilgilidir. Allah için sevişen iki kimseden, Allahü Teala'nın indinde diğerini daha çok sevenden sevgili kul yoktur. Allahü Teala buyuruyor ki, benim için birbirini ziyaret edenleri, benim için sevişenleri, benim için birbirine kolaylık gösterenleri ve benim için yardımlaşanları elbette ben de severim. Allahü Teala kıyamet günü benim için birbirini sevenler nerededirler? İnsanların sığınacağı hiçbir gölge olmayan bugün onları arşımın altında gölgelendiririm buyurur. Kıyamet günü 7 sınıf kimse arşın gölgesinde bulunur. Bunlar 1. Adaletle hükmeden devlet reisleri. 2. Henüz gençliğinde ibadete başlayanlar. 3. Namaz kılıp camiden çıkınca bir sonraki namaza kadar kalbi camiye bağlı olanlar. 4. Allah için birbirini sevenler, Allah için toplananlar, Allah için ayrılanlar. 5. Tenhada Allahü Teala'yı zikredip gözünden yaş akanlar. 6. Zengin ve güzel bir kadın kendisini çağırdığı zaman ben Allahü Teala'dan korkarım, gelemem diyenler. 7. Sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyenler. Bir din kardeşini Allah rızası için ziyaret edene bir melek arkasından Allahü Teala'nın cenneti sana rahat ve mübarek olsun der. Bir kimse bir din kardeşini ziyarete gidiyordu. Allahü Teala onun yanına bir melek gönderdi. Melek nereye gidiyorsun dedi. Ziyarete giden filan din kardeşimi görmeye gidiyorum diye cevap verdi. Melek, onunla bir işin mi var? Dedi. O hayır dedi. Akraban mıdır? Dedi. Yine hayır dedi. Melek, o halde niye gidiyorsun? Dedi. O, Allah rızası için gidiyorum ve onu Allah rızası için seviyorum. Dedi. O zaman melek, Allahü Teala beni seni sevdiğini müjdelemem için sana gönderdi. O kimseyi sevdiğin için Allahü Teala sana cenneti vaat etti, dedi. İmanda en kuvvetli dayanak Allahü Teala için sevmek ve yine onun için düşman olmaktır. Allahü Teala peygamberlerinden birine vahiy gönderip buyurdu ki: "Zahitliği seçmekle

kendi rahatını düşündün. Zira bununla dünya ve dünya sıkıntılarından kurtuldun. Bana ibadetle meşgul olmanda kendi izzetini elde ettin. Fakat dikkat et, sevdiklerimi benim için sevdin mi? Düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Allahü Teala İsa aleyhisselama şöyle vahiy gönderdi. Eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetlerini yapsan, sevdiğini benim için sevmedikçe, düşmanını benim için düşman tutmadıkça hiçbirinin faydası yoktur. İsa aleyhisselam, Allah'a isyan edenlere düşman olmakla kendinizi Allahü Teala'ya sevdiriniz. Asilerden uzak durmakla Allahü Teala'ya yaklaşınız. Onlara sert davranmakla Allahü Teala'nın rızasını kazanınız, buyurdu. Ya ruhullah, kiminle oturalım dediklerinde, gördüğünüz zaman size Allahü Teala'yı hatırlatan, sözleri ilminizi arttıran, amelleri ve işleri size ahiret için çok çalışma şevk ve zevkini veren kimselerle oturunuz, buyurdu. Allahü Teala Davud aleyhisselama şöyle vahiy gönderdi. Ya Davud, niçin insanlardan kaçıyor, yalnız oturuyorsun? Davud aleyhisselam, Ya Rabbi, senin sevgin insanları hatırlamayı kalbimden sildi. Hepsinden kaçar oldum, dedi. Allahü Teala, Ey Davud, uyanık ol, kendine dostlar ve kardeşler ara. Din uğrunda sana yardımcı olmayanlardan da uzak ol. Çünkü kalbini karartır ve şükürden uzak tutarlar, buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın bir meleği vardır. Yarısı kardan, yarısı da ateştendir. Bu melek, Ya Rabbi, kar ile ateş arasında dostluk koyup bir arada bulundurduğun gibi, sana layık kullarının kalplerine de dostluk ve yakınlık ihsan eyle, der, buyurdu. Yine bir hadis-i şeriflerinde, Allahü Teala için birbirini sevenlere cennette kırmızı yakuttan bir sütun dikilir. Üstünde 70.000 köşk bulunur. Oradan cennette olanlara bakar. Yüzünün nuru cennette olanlara güneşin ziyası gibi parlak görünür. Cennettekiler gelin seyredelim derler. Onlara bakarlar. Elbiseleri yeşil sündüsten ve alınlarında Allah için birbirini sevenler yazısını görürler, buyurdular. İbn-i Semmak ölüm halindeyken, Ya Rabbi, günah işlediğim zaman da sana itaat edenleri sevdiğimi biliyorsun. Bu günahımı o sevgime bağışla, dedi. İmam-ı Mücahit rahmetullahi aleyh, Allah için birbirini sevenler, birbirlerinin yüzüne gülünce ikisinin de günahları ağaçtan yaprak dökülür gibi dökülür, buyurdu. Allah için olan sevgi. Mektep, yolculuk ve aynı mahallede bulunmak sebebiyle olan dostluk, görüşme ve alışkanlık Allah için sevme değildir. Yüzü güzel, sözü tesirli veya kalbine hoş geldiği için bir kimseyi sevmek de Allah için değildir. Makam, mal veya dünya maksatlarından bir maksat için bir kimseyi sevmek de Allah için değildir. Bunlar Allahü Teala'ya ve ahirete inanmayanlardan meydana gelir. Allah için olan dostluk ve sevgi imansız ele geçmez. Bu da iki derecedir. 1. Bir kimseyi onun yapabileceği bir şeyden dolayı sever. Ama bu şey de dini bakımdan olur ve Allahü Teala için yapılır. Üstadını ilim öğrettiği için sevmek gibi. Bu Allah için olan sevgidir. Ama bunda da maksat makam ve mal değil, ahiret olmalıdır. Maksat dünya olursa bu sevgi Allah için olmaz. Üstad talebesini
ilim okudu.

tuttuğu için severse ve ona ilim öğretmekle Allahü Teala'nın razı olduğunu bilirse, sevgisi Allah için olur. Makam ve kıyafeti için severse, Allah için sevmiş olmaz. Bir kimse sadaka verir ve fakirlere sadaka vereni severse, yahut fakirleri misafir edeni, yedireni, içireni, çeşit çeşit yemekler hazırlayanı severse, Allah için sevmiş olur. Hatta kendisine yiyecek ve giyecek verip, fazla ibadet etmek için yardımda bulunanı sevmesi, Allah için olur. Çünkü maksadı, ibadet için daha çok zaman bulmaktır. Alimlerden ve abidlerden birçoğu, bu maksatla zenginlerle sevişirdi. Her ikisi de Allahü Teala'nın sevgili kullarından olurlardı. Hatta kendisini günahtan koruduğu için hanımını sevmek bile Allah için olur. Yahut hanımını kendisine dua edecek bir çocuk dünyaya getirmek için severse yine Allah için sevmiş olur. Hanımına verdiği her nafaka sadaka olur. Hatta hizmetçisini iki sebeple sever. Biri hizmetini yapar, diğeri de daha fazla ibadet etmesi için başka şeylerle meşgul eylemez. İbadet için olduğundan Allah rızası için olur ve bununla sevaba kavuşur. 2. Bu daha yüksektir. Bir kimseyi yalnız Allahü Teala için sevmek olup ondan hiçbir fayda düşünmez. Ne ilim öğrenir, ne de ilim öğretir. Ne de dinine hizmet ve yardım için herhangi bir iyilikte bulunur. Onu yalnız Allahü Teala'ya itaat ettiği için, Allahü Teala'yı sevdiği için sever. Hatta Allahü Teala'nın kulu olduğu için sever. Bu da Allah sevgisidir ve daha kıymetlidir. Çünkü Allahü Teala'yı çok sevdiği için böyle sevgiye kavuşmuştur. Nihayet aşk derecesine çıkınca aşıklar gibi sevgilisinin köyünü, mahallesini sever. Evinin duvarlarını sever. Hatta sevgilisinin köyünün köpeklerini diğer köpeklerden daha çok sever. Böyle olunca sevgilisinin sevdiklerini, sevgilisini sevenleri, sevgilisinin sözünü dinleyenleri, kapıcı ve köleleri, akrabasını, yakınlarını da zaruri olarak sever. Çünkü onunla alakası olan herkese sevgisi de sirayet eder. Aşk ne kadar fazla olursa, sevgiliye ve onunla alakalı olanlara sirayeti de o kadar çok olur. Demek ki bir kimsede Allah sevgisi galip olursa, hatta aşk derecesine çıkarsa, onun kullarını sever. Bilhassa Allahü Teala'nın sevdiklerini çok sever. Bütün yaratılmışları sever. Çünkü var olan her şey, mahbubunun, sevdiğinin kudret ve sanatının eserleridir. Aşık, maşukun kudret ve sanatını da sever. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem taze bir meyve getirdiklerinde hürmet edip gözüne sürdü ve Allah'a dönmek zamanı yakındır buyurdu. Arkadaşlık ve şartları. Herkesle arkadaşlık yapılmaz ve herkes de sevilmez. Arkadaş olacağın kimsede üç haslet bulunmalıdır. 1. Akıllı olmalıdır. Akılsız bir kimseyle arkadaş olmada hiçbir fayda yoktur. Sonunda kırgınlığa, dargınlığa ve yalnızlığa sebep olur. Çünkü akılsız bir kimse sana iyilik yapmak istediği zaman senin zararına bir şey yapar da kendisi de bilmez. Bunun için şöyle demişlerdir. Akılsızdan uzak olmak Allahü Teala'ya yakın olmaktır. Aklı olmayan bir kimsenin yüzüne bakmak hatadır. Akılsız kimselere ahmak da denir. Ahmak, işlerin hakikatini bilmeyen, anlattığın zaman da anlamayan kimsedir. 2. İyi ahlaklı olmalıdır. Çünkü kötü ahlak sahibi olandan her zaman zarar gelir. Fena huyu kımıldanınca senin hakkını çekinmeden pervasızca çiğneyebilir. 3. Salihlerden olmalıdır. Çünkü günah işlemeye devam eden Allahü Teala'dan korkmaz. Allahü Teala'dan korkmayana da emniyet

edilmez. Nitekim Allahü Teala Kehf suresi 28. ayetinde bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur buyurdu. Bid'at sahibindense uzak durmalıdır. Çünkü onun bid'ati kendine geçebilir ve kötülüğü ona gelebilir. Bugün meydana çıkan bid'atlerden daha büyük bid'at yoktur. Bazı kimseler, Allah'ın kullarına hakimlik yapmamak, kimseyi günah ve fısktan alıkoymamak lazımdır. Bizim Allah'ın kullarına düşmanlığımız yoktur. Onlara karışmaya lüzum da yoktur, diyorlar. İşte bu sözler dinsizlik ve zındıklık olup bid'atten de kötüdür. Böyle kimselerle katiyen görüşmemelidir. Çünkü onların bu sözü tabiata, yaratılışa yani nefse hoş gelmektedir. Şeytan da bütün gücüyle ona yardımcı olmakta, kalbe bunu güzel göstermeye çalışmakta ve insanı dinden çıkarmaya uğraşmaktadır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh buyurdu ki, 5 kimseyle arkadaşlık etmeyin. 1. Yalancı. Ona karşı uyanık ol. Her zaman aldatabilir. 2. Ahmak. Sana iyilik etmek istese de anlamadan kötülük yapar. 3. Cimri. En çok lazım olduğu zaman bırakıp gider. 4. Korkak. İhtiyacın düştüğü zaman kaçar. 5. Fasık. Seni bir lokmaya, hatta daha az bir menfaate satar. Bir lokmadan daha az nedir dediler, tamah eder buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, iyi huylu fasık ile konuşmayı, arkadaşlık etmeyi, fena huylu okuyuculardan daha çok severim buyurdu. Evet, bütün bu huyların bir kimsede toplanması gayet az mümkün olur. Fakat niçin arkadaşlık ettiğini bilmelidir. Maksadı iyi geçinmekse iyi ahlaklı birini aramalı, maksadı dünya ise cömert ve ikram edeni aramalı, maksadı din ise ilim ve takva sahibini aramalıdır. Her birinin de şartları başka başkadır. İnsanlar 3 kısımdır. Bazıları gıda gibi olup daima lazımdırlar. Bazıları ilaç gibi olup bazen lazım olurlar. Bazıları da hastalık gibi olup hiç aranmazlar. Velhasıl arkadaşlık yapacağın kimseden ya sen dini bakımdan istifade etmelisin yahut da o senden istifade etmelidir. Arkadaşlık ve dostluğun hakları. Bir kimseyle arkadaşlık veya kardeşlik akdedince nikah akdi gibi bazı haklar ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki kardeş birbirini yıkayan iki el gibidir buyurdu. Burada 10 hak vardır. 1. Mal para hususundadır. Burada en yüksek derece arkadaşının hakkını kendi hakkına takdim etmektir. İşte buna îsâr denir. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde Ensar hakkında muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa, işte bunlar azaptan kurtulanlardır, buyurdu. Orta derece, onu kendisi gibi tutmak ve malında ortak saymaktır. En aşağı derece de, onu kendi hizmetçisi ve kölesi gibi bilmek, kendi ihtiyacından artanla, istemesine lüzum bırakmadan onun ihtiyacını karşılamaktır. İstemek durumuna bırakılırsa, dostluk dairesinden çıkmış olur. Çünkü onu düşünme ve ona yardım etme kalbinden silinmiştir. Böyle arkadaşlık gösteriş olup kıymetsizdir.
Utbetül

Gulamın bir arkadaşı vardı. Ona, bana 4000 dirhem gümüş lazımdır dedi. Cevabında, gel 2000 gümüş vereyim dedi. Bu söz üzerine Utbetül Gulam onunla arkadaşlık yapmaktan vazgeçti ve Allah için sevdiğini söyleyip, dünya işi için isar yapmamaktan utanmıyor musun? Dedi. Halifenin yanında sofilerden bazısı gammazlık yapıp fena sözler söylediler. Halife hepsini öldürmek için kılıç getirtti. Ebu'l-Hasan Nuri onların arasındaydı. En önce kendisini öldürmesi için ileri atıldı. Halife, niçin böyle yaptın? Dedi. Ebu'l-Hasan Nuri, onlar benim din kardeşlerimdir. Canımı onlara feda etmek istedim, dedi. O zaman halife, böyle olan insanlar öldürülmez, dedi ve hepsini serbest bıraktı. Fethi Musuli bir dostunun evine gitti. Dostu evde yoktu. Cariyesi, bir kap getir, istediğin kadar bu yiyeceklerden al, dedi. Ev sahibi akşam eve dönünce, cariyesinin yaptığı ikramı öğrendi. O kadar çok sevindi ki, cariyeyi hemen azade eyledi. Ebu Hureyre'nin yanına birisi geldi ve seninle dost ve kardeş olmak istiyorum dedi. Ebu Hureyre ona kardeşliğin hakkını biliyor musun diye sordu. O kimse hayır bilmiyorum dedi. Ebu Hureyre kendine ait olan altın ve gümüşünün bana ait olduğunu sevmendir dedi. O kimse de ben henüz o makama çıkmadım dedi. Ebu Hureyre öyleyse vazgeç. Bu senin işin değildir, buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anhüma buyurdu ki, sahabeden birine kelle kebabı gönderdiler. Filan kardeşimin buna ihtiyacı benden çoktur deyip ona gönderdi. O da bir başka din kardeşine gönderdi. Böylece birçok el değiştirdi. Nihayet kelle kebabı tekrar birinciye geldi. Mesruk ile Heyseme arasında kardeşlik vardı. İkisi de borçluydu. Biri, diğeri bilmeden onun borcunu veriyor, diğeri de öbüründen habersiz onun borcunu ödüyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, bir din kardeşim için 20 dirhem vermeyi, fakirlere 100 dirhem vermekten daha çok severim, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bağa gitti ve İki misvak aldı. Biri eğri, biri doğruydu. Yanında sahabeden biri vardı. Doğrusunu ona verdi, eğrisini kendi aldı. Sahabe, ya Resulallah, buna siz daha layıksınız deyince, buyurdular ki, bir kimseyle bir müddet arkadaşlık edene, muhakkak arkadaşının hakkını gözetip gözetmediği sorulur. Bununla arkadaşlıkta fedakarlığa ve isara işaret eylediler. Yine bir hadis-i şeriflerinde, birbiriyle arkadaşlık eden iki kişinin, Allah indinde en sevgilisi, diğerini kendinden çok sevendir, buyurdular. 2. Bütün işlerinde, istetmeden ve söyletmeden yardımcı olmaktır. Bütün işlerini sevinç dolu bir gönülle, ve alnı açık olarak yapmalıdır. Din büyükleri hep böyle yapmışlardır. Her gün dostlarının kapısına gider, evde olanlara yapılacak ve görülecek bir iş var mı? Odun, tuz, ekmek ve yağa ihtiyacınız var mı derlerdi. Onların işini kendi işleri kabul ederlerdi. İşlerini yapınca da, kusura bakmayın, elimden bu kadar geliyor derlerdi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, din kardeşlerimiz bize, ehlimizden ve evladımızdan daha azizdirler. Çünkü onlar bize, ahireti, çoluk çocuksa dünyayı hatırlatır, buyurdu. Ata rahmetullahi aleyh, 3 günde bir din kardeşlerinizi yoklayın. Hasta iseler ziyaretlerine gidin. Bir işle uğraşıyorlarsa yardım edin. Sohbeti unutmuşlarsa hatırlatın, buyurdu. Cafer bin Muhammed radıyallahu anh, ben bir daha bana ihtiyaçlarını arz etmezler korkusuyla düşmanlarımın bile ihtiyaçlarını gidermeye koşarım.''

Ben ona değil, o bana muhtaç olsun diye çok çalışırım. Dostlar hakkında ne söyleyebilirim, ne yapabilirim buyurdu. Din büyüklerinden öylesi vardı ki, din kardeşi öldükten sonra 40 sene evinin ve çoluk çocuğunun ihtiyacını arkadaşlık hakkı olarak görürdü. 3. Dil ile olan haktır. Din kardeşleri hakkında iyi söylemeli, ayıp ve kusurlarını örtmeli, din kardeşlerini gıybet eden olursa cevap vermeyip o kimseyi duvarın arkasında oturmuş, hakkında konuşulanı dinliyor farz etmelidir. Kendisinin olmadığı yerde onun nasıl olmasını isterse, onun bulunmadığı yerde de kendisi öyle olmalıdır. Gevşek davranmamalıdır. Bir şey söyleyince dinlemeli, ona muhalefet ve onunla münazara ve münakaşa etmemelidir. Araları açılmış olsa bile hiçbir sırrını ifşa etmemelidir. Çünkü bu, yaratılışın aşağılığını gösterir. Hanımı, çocuğu ve malı hakkında gıybet etmemelidir. Ona hakaret edenle konuşmamalıdır. Çünkü üzüntüsü devam eder. Hakkında iyi söylerlerse ondan saklamamalıdır. Saklarsa haset etmiş olur. Bir kusur yaparsa şikayetçi olmamalı, mazur görmelidir. Allahü Teala'ya taatindeki, ibadetindeki kusurlarını düşünmeli ve kendine karşı kusur işleyene şaşmamalı, hayret etmemelidir. Bilmelidir ki kusursuz bir kimse ararsa hiçbir zaman bulamaz ve arkadaşsız kalır. Hadis-i şerifte mümin hep mazeret, münafık da hep ayıp arar buyuruldu. Bir iyilikle 10 kusuru örtmek lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü arkadaştan sakınınız. Bir kötülük görürse açığa vurur. İyilik görürse kimseye bahsetmez buyurdu. Her kusura bir mazeret, bir tevil bulmaya uğraşmalıdır. Mazur görmeli, en iyi şekilde amel etmeli, suizan etmemelidir. Çünkü suizan haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala müminler hakkında 4 şeyi haram etmiştir. Mallarını almak, kanlarını akıtmak, gıybet etmek ve onlara suizan etmek buyurdu. İsa aleyhisselam buyurdu ki, arkadaşını uyurken görüp, üzerindeki elbiseyi kaldırıp, avret yerini açan kimse hakkında ne dersiniz? Ey Allah'ın Resulü, bunu kim yapar dediler. İsa aleyhisselam, siz yaparsınız. Bir din kardeşinizin aybını gördüğünüz zaman onu ifşa eder, başkaları da bilsin diye söylersiniz buyurdu. Büyükler buyurur ki, bir kimseyle dostluk yapmak istersen, ona kız ve sonra gizlice bir adam gönderip, onun yanında seni kötülemesini söyle. Eğer senin sırrını ifşa ederse, onunla arkadaşlık yapma. Büyükler şunu da söylemişlerdir. Allahü Teala'nın senin hakkında bilip de sakladığı şeyi, bilip de saklayan kimseyi sever. Birisi bir dostuna gizli bir şey söyledi ve hatırında mıdır dedi. Hayır, unuttum dedi. Hazreti Abbas oğlu Abdullah'a radıyallahu anhüma buyurdu ki, Ömer radıyallahu anh seni kendine yakın tutuyor ve yaşlılardan çok sana kıymet veriyor. 5 şeye çok dikkat eyle. Hiçbir sırrını açığa vurma. Huzurunda gıybet etme. Ona hiç yalan söyleme. Ne emrederse yap ve senden hiçbir zaman hıyanet ve itaatsizlik görmesin. Herhangi bir meselede arkadaşınla münakaşa etmemelisin. Münakaşa, bireylerin birbirine olan sevgilerini tamamen yok eder. Arkadaşının sözünü reddetmek, ona cahil ve ahmak, kendine ise akıllı ve faziletli demektir. Ona karşı kendini büyük görmek ve ona hakaret gözüyle bakmaktır. Bu ise dostluğa değil, düşmanlığa yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşinin söylediğine itiraz etme, onunla alay etme
ve verdiğin sözde